senin yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerimde çiğ damlası, gözlerimde umut haresi.

Adam gibi bekliyorum, çık karşıma, bak yüzüm. Yalandı da, unuttum da, aldattım da. Bağır yüzüm, senin kokun, senin dokun, senin tadın yetmedi sokakta.

0: Saat 7. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangını yerleşim yerlerine ulaştı. Risk altındaki 3 mahalle tahliye edildi. Serik ilçesinde 5 ev ve bazı seralar kullanılamaz hale geldi. Yanan bir evde bulunan engelli 3 kişi dumandan etkilendi. Öte yandan yangına müdahale eden özel bir şirkete ait kepçe şarampole devrildi. Alevler nedeniyle Antalya güzergahından Karaöz'e giriş yapılan noktada karayolu ulaşıma kapandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da kiralık konut projesinde ilk kuralların Ekim ayında çekileceğini söyledi. Başvurular 14 Eylül'de yapılacak. Erdoğan ayrıca yıl sonu bitmesi planlanan Yarısı Bizden projesinin süresinin 31 Aralık 2027'ye kadar uzatıldığını belirtti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen müstehcenlik soruşturması devam ediyor. 184 sosyal medya hesabına erişim engellenirken söz konusu içeriklerin kaldırılmasına karar verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okul güvenliğine ilişkin tedbirleri kararlılıkla uygulayacaklarını söyledi. Çiftçi, çocuklarımızın güvenliği, ailelerimizin huzuru ve şehirlerimizin emniyeti için çalışmalarımızı yürüteceğiz, dedi. İstanbul'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada sokakta oynayan bir çocuk yaralandı. Kaçan şüphelilerse aranıyor. Eyüp Sultan'da 36 yaşındaki İsmail Ayaz, umumi tuvalette bulunan su motorunu tamir ettiği sırada elektrik akımına kapıldı. İşçi hayatını kaybetti. Kayseri'de durdurulan yolcu otobüsünde valize gizlenmiş 3 kilo 420 gram uyuşturucu ele geçirildi. İki zanlı tutuklandı. Avcılar'da İBB'ye bağlı asfalt kamyonu virajı alamayarak alt geçit yoluna düştü. Sürücü hastaneye kaldırıldı.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur, Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzmanı sunar.
5: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
6: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
7: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
8: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi.

0: %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Bağışıklık ve kemik sağlığınız için iyi. Velcare'den vitamin D3K2. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı seveceğim.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe. Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
4: Kırtasiye ve okul alışverişlerinde 250 üründe fiyatlar geçen seneyle aynı ya da daha ucuza Migros'ta. 20 Ağustos 23 Eylül tarihleri arasında BAL lisanslı beslenmeli ilkokul çantası 399 lira 95 kuruşa, Kulinart 12'li pastel boya 18 lira 50 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
5: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
6: Bak, 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
7: Serkan!
8: Efendim abi?
7: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
8: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
7: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
9: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
10: Empara, bankanın güzeli.
11: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
12: Reklam.
13: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
14: Bankart, seni düşünür o.

0: Hanımlar beyler, çok kıymetli Alem FM dinleyenleri, günaydınlar, iyi sabahlar. Burası Alem FM, show başlar. Karşımızda bağlı lokma tatlımız hocamız var. Hemen yanında da radyomuzun gülü, tatlısı, ballı çöreği, gözlükleriyle bizleri bizden alan, verdiği kilolarla meydanlar Rus'a giren, tıbbın çözemediği muazzam insan Sena. Önce hocamızı karşılayalım. Hocam günaydınlar.
1: Günaydın.
0: Efendim bugün 8 Eylül Salı. Saygılar hocamız, dün İtalya'da bir söyleşideydi. Bugün de burada. Evet, bugün neler işleyeceğiz programımızda? Sayın hocam.
1: Evet arkadaşlar, bugün harika program olacağını düşünüyorum. İstanbul'dan taşınarak ne kadar tasarruf edilir?
0: İlk konumuz bu.
1: İkinci konumuz dizel ve benzinli araçlar arasındaki 3 önemli fark.
0: Motor farkını
1: konuşacağız. Üçüncü konuşacağımız konuda sevgili Yıldırım. Kuantum fiziği çift yarık deneyi nedir?
0: Çift yarık deneyi mi varmış?
1: Varmış.
0: Varmış, siz bilmiyor musunuz? Nedir peki, nedir?
1: Konuşacağız bunları.
0: Tam biliyorsunuz ama, değil mi?
1: Konuşacağız yani. Reklam arasında öğrenip anlatacağım bunları.
0: İyi tamam, en azından bir çabanız olacak.
1: Çabamız olacak. Evet. Öğrenme adına.
0: Bugün programımızda böyle türlü tuhaf, ilginç, başka radyolarda asla bulamayacağız. Kuantum fiziği çift yarık demeyi.
1: Yok.
0: Kim, nereden bulacaksın ya?
1: Hangi programda çift yarık işlenir?
0: Hiç. Genelde tek işlenir, geçilir.
1: Geçilir.
0: Ama bizde...
1: Çocuklar diğer yarığı evde çalışın derler.
0: Sana hoş, günaydın yavrucuğum.
2: Günaydın abicim.
0: Peki dinleyicilerimiz uyandılar mı?
1: Bakalım sevgili Yıldırım. Bakalım. Hala uyuyorlar.
0: Yani uyanmadıysanız eğer bu şovu belli bir rolantiyi alıp, değil mi? İyi şakaları 8 dönüşüne saklayıp.
1: Şakada tasarruf nasıl yapılır?
0: Efendim gelen geldim desin, uyanan uyandım desin. Uyanıp da günaydın çakan yerde para bulsun.
1: Abi!
0: Çeyrek bulsun.
1: Abi!
0: Bahçeli evi olsun.
1: Abi!

0: şey yok.
1: Hocam atık yağları nereye dökelim? Bunu da işleyebilir miyiz diyor. Bir talep gelmiş.
2: Bunu yarın işleyeceğiz. Hepsini aynı gün işlersek yarına konu kalmaz arkadaşlar.
1: Bizim müfettiş geldiği zaman niye bütün dersleri aynı güne
2: işlediniz derler. Olmaz. Müfredat var, müfredat.
1: Hocam İstanbul bugün serin. Dün de öyleydi.
2: Evet,
1: bir hava durumu alabilir miyiz ülke geneli?
2: Sonbahar, iyi ki geldin Eylül. İyi ki geldin Eylül.
1: Bir şiiri var hocamızın, bir dinleyelim. İyi ki geldin Eylül. Uzun zamandır dinlemediğimiz bir şiir. İyi ki geldin Eylül'ü en son ne zaman dinledik biz? 3 sene önce dinledik.
2: Çok yani. oldu.
1: O zaman bir dinleyelim mi sizden?
2: Bu,
1: bir
2: ya işte çok isterseniz bir şeyler yapabilirsiniz.
1: Eyvallah. Diyorum. Tamam, o zaman sizden bir iyi ki geldin Eylül'ü dinleyelim.
2: Var mı arkada bir şeyler çalacak mı?
1: Abi neden olmasın tabii ki de. Umut Peskin'den iyi ki geldin Eylül. O ne oğlum?
2: İyi ki geldin Eylül. Hani yaz bitti, cüzdanlar yine hüzün. Klima kapandı, faturalar uçtu. Yaz bitti, hoş geldin Eylül. İyi ki geldin Eylül. Güneş azıcık çekindi. Plajlar yerini kaplumbağalara bıraktı. İyi ki varsın Eylül. Bu kadar sevgili yıldırım.
1: Ha, bitti mi?
2: Evet.
1: Havada bitirdin de şaşırdım, kusura bakmayın.
2: Şiirde ben şuna inanırım.
1: Buyur.
2: Bitmemeli şiir. Evet. Devam etmeli, evet. Hayatımızın her
1: mışçasına, anı. Mışçasına.
2: Dolayısıyla şimdi beklenecek, anladın mı? Bu ikincisi ne zaman gelecek diye.
1: İyi ki geldin Eylül 2.
2: Bekletmeyi seviyorum.
1: Eyvallah.
2: Geliyor musun diyorlar, bekle diyorum.
1: Güzel, harika. İşte
2: Eylül'e, Ekim'e dediğimiz gibi şimdi.
1: Ama şiirlerinizi siz Ekim'e kadar yazarsınız mutlaka değil mi?
2: Yazarım. Yani, Eylül, Ekim arası, Ekim'e kadar yazarım.
1: İstanbul yol durumu neyle başladı?
2: Hemen bakalım sevgili Yıldırım, İstanbul durumu %38'lik yoğunlukla
1: başladı. Bir şey değil, gayet iyi. Hanımlar beyler 7.16.

0: Yücel Bey bir kahvaltı tavsiyesi istiyor. Bu sabah ne yesek ne yesek diyor. Hemen bir Yücel Bey tavsiye.
1: Bu sabah kaşarlı sevgili, rendek kaşarlı bir yumurta kırıyoruz.
0: Güzel. Afiyet olsun.
1: Güzel, yumurtayı her gün her gün.
0: Boyabat hava durumunu öğrenebilir miyim demiş Kadir Bey. Boyabat.
1: Vereyim Kadir Bey'e.
0: Ne oldu, bir ters köşe mi yaptık?
1: 27 derece.
0: 27. Eyvallah. Derece. Niye suratınız düştü Boyabat'a?
1: Estreson gel sevgili yıldız. Genelde böyle hani il bazlı. İl bazlı gelir. İl. Büyük şehirler gelir genelde. Boyabat gelince birazcık şey yaptım.
0: Şaşırdınız.
1: Şaşırdım o yüzden. O ararken de benim zaman kaybettim o yüzden.
0: Datça yolundan selam diyor.
1: Günaydın Datça yolu.
0: Günaydın, çemiş gezek hava durumunu alabilir miyiz diyor Sayın Hocam'dan.
1: Hemen veriyorum sevgili Yıldırım. Anlık 19 derece çemiş gezek.
0: 19, eyvallah. Yavrum gerçekten ekran açıp bakmana gerek yok. Yani salla salla dediğimiz 23 de yani.
1: Asla asla bende sallama yok.
0: Ya gün içinde...
1: Böyle program değil.
0: Ya gün
1: ne
0: içinde...
1: Ne kadar sallarsak o kadar hatalı bir program olur.
0: Tamamdı, gün içinde yani 25 olsa sana mı kızacak? Aa görüyor musun bak adam 23'te.
1: Kız ertesi gün geliyor sevgili yıldırım. Hemen kafamı çalıyor.
0: Şaka
1: mı? Hocam dün 23 demişti. Hava sıcak mı?
0: Ya salla gitsin be kardeşim, ne olacak ya?
1: Tamam sallıyorum. Şu anda etmana sallamaya başladım.
0: Eyvallah. Dudullah o durumunu alabilir miyim diyor.
1: Hemen veriyorum.
0: Oğlum salla diyorum, Allah Allah ekrana bakıyor
1: yalnız. Daha yeni alışacağız sevgili yıldırım, daha yeni.
0: İyi tamam.
1: 34 dudullu.
0: Eyvallah. Plaka değil oğlum, hava durumunu soruyorum.
1: Hava durumu 26.

0: Şimdi dün Sena geldi, dedi ki abi nasılsın tatilde, dedi, zayıflamış mıyım? Ben dedim ki yok, kilo almışsın dedim. Sonra bu sabah geldi, dedi ki kıyafetimden dolayı değil mi? Dünküyle bugünkü arasında fark var mı, dedi.
1: Evet.
0: Ben zayıfladığını görüyorum kızcağızımızın.
1: Gördüm.
0: Kıyafetin ne kadar etkili olduğunu görüyorum.
1: Tabii kıyafet çok önemli sevgili.
0: Ne kadar önemliymiş. Bugün mesela tığ gibi olmuş. Ama dün...
1: Sana tığ gibi gelmemişti.
0: Dün bana gelmedi vallahi.
1: Ne yaptın öyle çuvaldız
0: gibiydi. Ama bugün gayet iyi. Bugün gayet iyi.
1: Peki ben, bana genelde de iyi gelir. Ben anlamadım, zayıfladığını anlamadım sevgili Yıldırım. Ben anlamıyorum. Benim böyle bir şeyim
0: yok. Öyle bir şeyiniz var.
1: Benim gözümde bazı insanlar tartı ya. Mesela bizim Sibel Hanım 300 gram ver hemen anlar.
0: Anlar hemen,
1: hemen anlar. Ben de en az 5 kilo vermen gerekiyor. Öbür türlü anlamıyorum. Ece Hanım'ın şarkısı çok güzel değil mi sevgili Yıldırım?
0: Adeyi ölelerle.
1: Lalalalı. Aynı benim şiirim gibi havada bırakmış.
0: Ne, nasıl yani?
1: Sen bir kere zıpla, iki kere zıpla. Bekliyorsun ki üç kere zıplasınlar. Ama
0: bir kere zıpla, iki kere zıpla. Bıkmadın Allah Allah. O havada bırakmıyor gayet.
1: Havada, hani orada üç istiyorsun.
0: Bir üç gelir mi?
1: Hani bir üç gelir.
0: Bir zıplan, iki zıplan, bu devamı getir.
1: Devamı gelmeliydi ama iki de bırakmış.
0: Anladım. geçiyorum sayın hocam.
1: Buyurun sevgili Yıldırım. İstediğiniz gibi davranabilirsiniz. İster geçin ister kalın. Ben her şekilde sizin yanınızdayım ve arkanızdayım.
0: Kayseri'ye kadar soğuk işe gidiyordum. Eve dönüp polar giyip geri çıktım. Donu yok demişim.
1: Sabah serinliği. İstanbul'da 18 iken Kayseri'de herhalde sevgili Yıldırım 13-14-12-13
0: gibi. Olur normal. Şey sabah vardır. Serinliğine dikkat edin efendim. Üşütürsünüz.
1: Artık sonbahar geldi.
0: Tabii yani. İyi üstünüze böyle bir ince bir şey değil mi? İnce bir şey.
1: Almalı. Almalı sevgili Yıldırım. Kayseri için almalı. İstanbul için daha henüz bir tık daha erken olabilir.
0: Şeye geçilir mi hocam? Erkekler için söylüyorum. Alta tişört, üstte gömlek.
1: Geçtiler. Geçen hafta geçtiler.
0: Geçildi.
1: Gömleği bırak. Sweatshirt giyen var. Ya iki rüzgar gördüler.
0: Ama şimdi üşütmemek
1: kızlar,
0: lazım.
1: Kızlar erkekler. Hepsi boyundan bağlamalı sweatshirtler.
0: Doğru ama bu sefer karında bir ağrı oluyor. O soğuğu yiyince. Yani.
1: Tabii ama o
0: sweatshirt. Mideden ses geliyor tabii.
1: Ama şimdi sweatshirt giymiyor ki. Giymiyor ki sweatshirt'i. Boynuna atmış, hal gibi bağlamış.
0: Hava peşin.
1: Sırtı açık, göbek açık, yanları açık.
0: Ne anladım o işte. Saçma.
1: Ne bu? Nereni korudun? Doğru. Nereni korudun bir kızanım?
0: Kızanım ne?
1: Pardon, çocuğum.
0: Ha, şey, trakadöre derler.
1: Bir hafta kaldım ya, biraz ağız kayıyor.
0: Sürekli sonbahar geldi deyip durmayın ya demiş.
1: Allah gelmedi Allah. Mi?
0: Geldi yahu.
1: Gelmedi
0: he,
1: mi?
0: Ben daha tatile gitmedim diyor. O yüzden diyor, demeyin diyor.
1: Geç kaldın, gittiğin yerde yağmur var. Geç kaldın.
0: Oğlum nereden biliyorsun nereye gideceğini?
1: Geç Eylül'de istediğin yere gitsin.
0: Ama fiyat da daha uygun.
1: Fiyat uygun diye yağmurda mı denize gireyim?
0: Evet. Fiyatlar daha uygun. Olmaz. Şimdi bak otellere bak. 30 Ağustos'a bak, bir hiç... de 1 Eylül'e bak.
1: Aynısı.
0: Değil mi abi?
1: Aynısı.
0: Ama okullar açılınca düşmüyor fiyatlar.
1: Okullar açılınca işler değişir sevgili Yıldırım. 14'ü pazartesiden sonra.
0: Ama pazartesi bazı öğrenciler okula başladı, bazıları
1: var,
0: başladı.
1: Var, parça parça 2 haftadır başlayanlar var. 2 haftadır var. 2-3 haftadır hatta sevgili Yıldırım. Özel okullar
0: bu
1: başladı.
0: Bu böyle mi oluyor hocam? Böyle parça parça. Bizim eskiden toplu başlardık böyle.
1: Herkes aynı anda.
0: Aynı anda başlardık.
1: Okula giriş yapardık.
0: Şimdi artık parça parça.
1: Biz eskiden özel okul etrafta var mıydı? Çok fazla yoktu.
0: Vardı.
1: Sen özel okula mı gittin?
0: Ben özelde okudum.
1: Vallahi mı?
0: Oğlum herhalde yani.
1: Kreş falan gittin mi sen?
0: Kreşe de gittim.
1: Yuh.
0: Anaokulu, kreş.
1: Kreş.
0: Tabii canım.
1: Oha ya.
0: Ne oldu?
1: Kreşe gittin sen.
0: Gittim, ne var ki?
1: Ben direkt 7 yaşımda başladım. 7.
0: Milletin üniversite gitti zaten.
1: Yaşta ben birinci sınıfa gittim.
0: Şimdi çocuklar 5'te başlıyor biliyorsun, 5'te 6'da. 5,
1: 4 bırakıyorlar yani.
0: 4
1: ne
0: varsa.
1: Sen var, var sevgili Yıldırım yani. Bu oyun grupları bilmem neler var ya.
0: 4'te okula mı başlıyor?
1: Yeter ki evden gitsin daha okul. Çocuk doğru 4 yıl olmuş ya.
0: Bir dakika Sena, senin kardeşinin şeyi neydi? Yaşı kaçtı?
2: 7 oldu. İkinci
0: başladı değil mi? Geçti. 2'ye geçmiş.
1: Tabii,
0: o zaman 6'da başlamış.
1: Tabii kreşi var, anaokulu var. Ondan sonra işte ilkokul başlıyor. Bir de öncesinde gün içerisi etkinlikleri olan böyle özel yerler oluyor ya, onlar var hani.
0: Onlar var. Doğru, çocuğun erken başlaması bence
1: hayata
0: faydalı değil mi?
1: Çok faydalı, evet. Çok faydalı sevgili.
0: 3'te başlayamaz.
1: 2'de başlasın.
0: O kadar erken
1: böyle
0: değil
1: mi olmalı? Ben bilmiyorum ya.
0: Kaçta başlayacak?
1: Mecbur ki? Şimdi anladın mı? Şimdi anne baba mecbur ki, yoksa kimse çocuğunu 5 yaşında başlatmak istemez diye düşünüyorum.
0: Neye
1: 4
0: mecbur?
1: 4 yaşında. Ya şimdi biri çalışıyor, biri öbür tarafa gidiyor. Anneanne bakıyor, babaanne bakıyor, dede bakıyor. Çoğunda böyle bir durumlar oluşuyor.
0: He, bundan dolayı.
1: Bir yere gitmesi gerekiyor. Bütün gün evde olmaz, anladın? Bir yere gitmesi gerekiyor.
0: Ben de şeyden dolayı
1: lan,
0: zannediyorum.
1: Kahveye mi gitsin bu çocuk?
0: Ben de şeyden dolayı zannediyorum. Hani
1: eğitim hayatı.
0: Eğitim hayatı erken
1: ya,
0: başlasın.
1: Yok, yalan dolayı.
0: Hazır her şeyi çabuk öğreniyorken daha hızlı kapsın
1: yok,
0: falan
1: öyle
0: gibi.
1: Öyle bir şey yok sevgili.
0: Öyle bir şey yok.
1: Öyle bir şey yok. Haftaya pazartesi her şey açılıyor artık.
0: Eyvallah.
1: O zaman trafiğimizi göreceğiz.
0: Artık sabahları benimle gelecek, çok mutlu sizinle büyüdü 12. sınıf. Ya kim biliyor musun?
1: Kim?
0: Gamze Baştiryaki'nin kızı var ya, bir tane prensesi var.
1: Evet evet.
0: O işte.
1: Artık sabah zaten hafta şey, okul başlarken şey yapıyordu, hep beraberdik.
0: Ela'ydı değil mi Andi?
1: Evet,
0: yanlış hatırlamıyorsam.
1: Ela'yla, ama herhalde yaz tatili girdi araya, o yüzden beraber değildik. Normalde hep sabahları Ela'yla annesi beraber gidiyordu Gamze'yle.
0: Evet.
1: Gamze de yeni bir koleje transferi olmuş, çok büyük.
0: Maşallah maşallah.
1: Akıyor Gamze. Allah birini bin etsin.
0: Ela'nın yüzü de maşallah şey akıyor yüzünden. Ne derler ona?
1: Mutluluk ya.
0: Mutluluk mutluluk.
1: Geri döndüm diyor Ela da. Ela da geri döndü.
0: Peki. Tuvalet eğitimi olsa yeter. Üçte başlıyor demiş efendim.
1: Ha, üçte okula başlanır diyor. Tuvalet eğitimi varsa tamam.
0: Direkt sanayide başlasalar daha iyi değil
1: tuvalet
0: diyor.
1: Tuvalet eğitimi hala olmayanlar var. Biz o şirket tuvaletinde görüyoruz yani.

oturduğunuz yerden. Konuklarla Türkiye'nin en kalabalık sabah aktivitesine eşlik edelim. Önce

0: Şimdi dudak kaslarımızı ısıtıyoruz.
1: Evet.
0: U ve X harfleriyle. U, X, U, X, U, X, U, X, U, X. Söylediğimi tekrar et. Mana beni mini mono munu.
1: Mana beni mini mono munu.
0: Nane ni no no nu nu nu.
1: Nane ni no no no nu nu.
0: Çok güzel.
1: X, X, X, X, X.
0: X, X. Onu çok... Gel, gel. Dudaklarını...
1: Arka, hızlı hızlı söyleyin Fatih Bey.
0: X, X, X, X, X, X, X. Aa, 6 oluyor. 6
1: oluyor, 6 evet. Oluyor, 6 oluyor.
0: Araya gidiyorum.
1: Buyurun gidiyor efendim.
0: Efendim, araya kaçıyoruz. Aradan sonra geri geliyoruz. Uygun mu?
1: Bana uygun, çok
0: hadi
1: uygun.
0: Hadi bakalım. Bir araya kaçalım.
1: En uygunu bana uygun.
2: Mutfakları

0: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara. Empara, bankanın güzeli.
6: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
7: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, vaza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Kahve makinesi deyince vatan.
2: Albert Genau cam balkonlar. Şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau. Cam balkonun adı, soyadı.
3: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: Pepsi.
1: Albert Genau cam balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau cam balkonun adı soyadı.
2: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
3: Hayat değişiyor. Evler akıllanıyor. Şehirler dönüşüyor. Teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa. Daha iyi bir gelecek.
1: Albert Genau cam balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit.
4: Albert Genau cam balkonun adı soyadı.
5: Reklam.
6: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
7: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
6: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
7: Değil midir?
6: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
7: Girdim.
6: Bak bakalım ne diyor.
7: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
6: O zaman durma, hızını yükselt.
7: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
8: Detay.

0: Vay be, 7.34 olmuş. Nasıl aktı gitti ya?
1: Çok acayip ya. Zaman nasıl? Bu şarkı çalarken hiç utanmadınız değil mi Fatih Bey?
0: Niye utanayım oğlum? Allah Allah.
1: Bu şarkı ilk çaldığında Sena'ya demediğiniz laf kalmadı. Etmediğiniz kelime bırakmadınız.
0: Şimdi sen geldin. Sen de linçledin, şey yaptın kızı.
1: Evet, ben de yaptım Fatih Bey.
0: Bu şarkıyı kız çaldığın zaman bunu mu çaldın dedin.
1: Doğru, haklısınız. Evet. Ben de dedim.
0: Ama şarkıyı sevdik sonra da. Var ol Sena.

0: Beyler, Defne Kurt Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya getirdi.
1: Tebrikler Defne'ye.
0: Tebrik ediyoruz, kutluyoruz.
1: Alkışlar Defne, bravo Defne.
0: Var olsun. Var mı güzel haberler?
1: Var sevgili Yıldırım. Mesela kızlarımızla alakalı bir haber vardı.
0: Ver bakayım, ver gelsin.
1: Avrupa şampiyonu olan filenin sultanlarına kişi başı 112,5 adet.
0: Ne? 112,5 adet?
1: Cumhuriyet altını.
0: Veriyorlar.
1: Veriyorlar.
0: Ne, kaç para yapıyor?
1: Her bir sporcuya 5 milyon TL düşüyormuş aşağı yukarı.
0: Çok az değil mi ya?
1: Toplamda 70 milyon TL ödül verilecekmiş.
0: Her bir sporcuya mı 70 milyon veriliyor?
1: Yok, 5 milyon TL düşüyormuş. 5 milyon, 112 Cumhuriyet altını.
0: Bana az geldi ya, sana da mı öyle geldi?
1: Vallahi sevgili Yıldırım, isim vermek istemiyorum. Mesela Saffet villa alıyorsa.
0: Kızlar da
1: Eda'nın da 5 milyon alması bana biraz...
0: Ya ne bileyim, bana biraz geldi ya.
1: Çok az.
0: Değil mi, böyle bir kızlarımız çünkü büyük bir şey başardılar.
1: 5 milyon nedir ya?
0: Allah Allah. Haber yanlış olabilir mi?
1: İnşallah.
0: 50 milyon lira olmasın.
1: 112 Cumhuriyeti çarpalım sevgili Yıldırım.
0: Sen çarp şimdi, ben çarpamayacağım. Cumhuriyet ne kadar?
1: 112 Cumhuriyet, bakalım. Bakalım.
0: Bak bakayım Cumhuriyet'e
1: kadar. Cumhuriyet altını ne kadar?
0: Ya 5 milyon değildir abi.
1: Cumhuriyet altını
0: ne kadar?
1: Fiyat. Hemen bakıyorum sevgili Yıldırım. 44.308.
0: 45 desen ona.
1: 45 diyelim. 45'e
0: 112,5. 113 ile çarp.
1: Windows'ta Jalt mı yazıyorduk çarpmak için? Jalt değil mi? Jalt. Calculator'ın İngilizce kısaltması.
0: Aferin, aferin.
1: Evet, Jalt yazıyoruz. Çıktı mı? Çıktı. Şimdi açılırsa eğer.
0: Ya Sena çarptı işte yanında. Çarpmadı mı?
1: Çarptı mı? Çarpmadı. Çarptı. Dur açacağım. Benim Amiga 500 çünkü bilgisayar. 45 bin hemen yapıyoruz sevgili. 1, 2, 3 çarpı 112.
0: Allah evet. Kahretmesin. Çarpmasaydık.
1: Hesap doğru. Hesap doğru muymuş? Doğru. Hesap doğru. Yazıklar olsun.
0: Ulan az geldi bana ya.
1: 5 milyon az geldi. Bana da az geldi. Bana da az geldi. Hmm. Sence Avrupa şampiyonu olsaydı bizim milli takım futbolcusu?
0: Daha fazla alırlardı.
1: Tabii. Ne alırdı?
0: Daha fazla alırlardı. Dileriz ki
1: basketbolda olsaydık
0: daha fazla olurdu. Voleybolda niye böyle ya? Voleybolda bir düşük geldi bana. Neyse, belki bu şeydir ya. Bir ara ödemedir.
1: Yani inşallah bu şatonun ön ödemesidir.
0: Ben öyle olduğunu düşünüyorum.
1: Bir pay olarak ya.
0: Bir böyle bir ara, hadi bu da
1: kızlar
0: bir şey.
1: Kızlar peşinatı verin, biz taksit
0: gibi bir şey.
1: Peyderpey size vereceğiz gibi bir şeydir herhalde.
0: Eyvallah. Peki. Yalnız bütün dinleyicilerimiz bizimle aynı fikirde, baksana az değil mi demişler?
1: Az, bana da az geldi sevgili. Az geldi vallahi. Az geldi. Burada çarptık yani, yayında canlı yayında çarptık.
0: Kızlarımızı bir kere daha tebrik ederiz.
1: Tebrikler, selam olsun hepsine.
0: Orada bayrağımızı dalgalandırdılar.
1: İstiklal marşımızı okundu.
0: İstiklal marşımız okundu. Ve bütün dünyada ülkemizin de bir anlamda reklamı, PR'ı, tanıtımı olmadı mı çocuklar?
1: Oldu, olmaz. 5 milyon radyocu maaşı yani. Bu nedir bu 5 milyon?
0: Biraz az geldi.
1: Radyocu maaşı geldi. Bu yani.
0: Peki, başarıları daim olsun inşallah.
1: Bir selam var sevgili Yıldırım. Bir selam gönderelim mi? Bir selam gönderelim.
0: Söyle bakayım kimmiş?
1: İbrahim Bey ve eşi Tuğçe Öztural hanımefendi. Bizi çok seviyormuş, bizi dinliyormuş. Yazdılar. Hemen mesajlarını ilettim size şu anda.
0: Eyvallah.
1: Bir de şarkı istiyorlarmış. Bora Öztoprak'tan Seni Seviyorum. Bora sahneyi bıraktı, ben söyleyeceğim.
0: Selamlar
1: seni
0: kendine.
1: Seviyorum.
0: Tamam, abartma. Tamam, tamam. Tamam, tamam.
1: Gir kollarıma.
0: Teşekkür ederiz.
1: Bora'yı çok severim ya. Cadde Bostan'ın en ünlü isimlerinden.
0: Abi 50 oynuyorlar ya, kolay bir oyun. O yüzden az veriyorlar. Ayak olsun biraz.
1: Birazcık daha pahalı. Hem ayak var hem kafa var değil mi orada?
0: Tabii. Murat Canaydın sabah fotoğrafını göndermiş. Ona da stickerları gönderiyoruz. Kavu plakasını göndermiş. Var olsun, teşekkür ederiz. Eyvallah. Sabitledim. Sabitledim. Sporcu ödüllendirme yönetmeliği gereği verilen prim. He, bak ben sana ne dedim, işin resmi kısmı o diyor. Ekstralar ve özel ödemeler farklı demiş. Tamam abi,
1: alttan
0: şimdi oldu.
1: Elden ödeme mi?
0: Hayır, bu sporcu ödüllendirme
1: ben
0: yönetmeliğiymiş.
1: Ben bilmem. Ben şey bekliyorum sevgili Yıldırım, şimdi hani biz şimdi futbolcular maça kazanınca ne duyduk?
0: Büyük büyük ödüller duyduk.
1: Hani 3 maçta 4 mağlubiyet aldık çünkü biz milli takım.
0: O da bir başarı.
1: Öyle başarı ya. Hemen villa alındı ya. Duyduğumuz haber ne bizim? Villa alındı.
0: Ama futbolcular mesela, villadan vazgeçti bu arada,
1: tamam,
0: değil mi?
1: Tamam, vazgeçti, bir şey oldu ama ben vereceğim dedi bunu taahhüt eden kişi. Onlar ayrı konular ama voleybolda da bunu ilk duyduğum şeyi istiyorum ben. Hani maça kazandılar.
0: Büyük ödüllendirme istiyorum.
1: 50'şer milyon lira aldılar. Mesela bunu
0: duymak gibi bir şey duymak
1: hani
0: istiyorum.
1: İlk başta duymak istiyorum. Geri kalan gizliler, mizliler hani bir iş insanı çıkıp ev veriyor falan, hani bunları duymak istiyorum.
0: Bir iki aya 10 milyonu bulur demiş efendim. He, altın yükseliyor.
1: Yatırımla.
0: Yatırımla ilgili.
1: Yani bir villa, bir şey, Bodrum olması da, bir Tekirdağ, Yeni Çiftlik, Marmara Ereğlisi, bir şey.
0: Bir şey.
1: Ayarlayın ya.
0: Bebeler, Ankara'nın neresine geliyorsunuz? İki gündür soruyorum, beni kızdırmayın. Selam Bey sormuş. Söyle bakayım yavrum, Selam abine.
1: Selam abi. Merkez Ankara AVM'deyiz. Merkez Ankara
0: Perşembe
1: AVM.
0: Günü.
1: Perşembe günü.
0: Bekliyoruz efendim. Perşembe günü Merkez Ankara AVM'deyiz.
1: 16'da sohbetimiz, 18'de akşam yayınımız var.
0: 16-16.40 arası panel söyleşi olacak. Sohbet edeceğiz. 18-20'de de

0: Ver bakayım gelsin.
1: Veriyorum sevgili Yıldırım. Yurt dışındaki mühendislerden efsane bir buluş geliyor sevgili Yıldırım. Ne yapmışlar biliyor musunuz? Sigara içmek, küfretmek ve abur cubur yemek gibi kötü alışkanlıklar tekrarlandığında elektrik çarpan bir bileklik üretmişler sevgili Yıldırım. Bak ne işe yarıyor, hangi durumlarda kullanılıyor diyor haberinizin detayında. Sigara bırakma, küfretme, abur cubur yeme, tırnak yeme, geç kalkma, sosyal medya bağımlılığı.
0: Bunları yaptığın anda bunları elektrik çarpıyor. Bunları nasıl anlıyor?
1: Uygulaması var sevgili Yıldırım.
0: Dinliyor seni.
1: Muhtemelen kötü alışkanlıkların ne olduğunu sen ona söylüyorsun.
0: Tanımlıyorsun.
1: Tanımlıyorsun. O da seni sevgili Yıldırım şok vererek, elektrik şoku vererek şiddetini de ayarlayabiliyorsun uygulamasının içerisinden. İşte üçle mi versin, beşle mi versin artık ne istiyorsan. Su geçirmez. 7 plus ömre sahip, pil ömrüne sahip sevgili Yıldırım. Az sonra alemfm.com'da.
0: Güzel. Sen bunu takıyorsun.
1: En enteresanı
0: ne biliyor musun? Tanımlıyor, sana elektrik veriyor.
1: Şok veriyor sen bunları abarttıkça sevgili Yıldırım. En enteresanı da arkadaşın da uygulamadan sana şok gönderebiliyormuş.
0: Nasıl yani, anlamadım.
1: Bu niye mesela?
0: Hayır, durduk sen... yere ben oturuyorum, hiç şey yapmamışım.
1: Hiçbir şey
0: edebimle yapmam. Oturuyorum.
1: Ha, yan masada arkadaşım var mesela, titretiyor yani. Seni.
0: Bizde yapılır.
2: Facebook'taki dürt gibi.
0: Ha, dürt gibi, titreşim gibi. Ha,
1: evet. Bu şey de vardı eskiden işte ya. Neydi bu? Mırç'te, IRC'de vardı ya.
0: Titreşim gönderiyordu.
1: Onun gibi titreme.
0: Güzel. Ya ben sevdim. Fiyatı ne yazıyor mu?
1: Fiyatı yazmamış da tahmini sevgili Yıldırım $399 artık KDV olacağını düşünüyorum.
0: Muhtemelen öyle bir şey olur.
1: Öyle bir şey olacaktır. Güzel bir alet ama beğendim ben. Ben beğendim.
0: Aletin fotoğrafı var mı?
1: Biz var ya bak, biz öyle bir toplumuz ki elektrik çarpmasına da bağımlı olursa kendimizi çarptırırız.
0: Çünkü biz 9 volt pili dilimize yalayarak değdiren bir nesliz.
1: Hatırla o günleri, hatırla.
0: Tabii abi, dilimize değdirdik 9 volt pili.
1: Ucuna değdirdik.
0: Ah, böyle yandı falan gibi.
1: Bir enteresan bir şey verirdi. Elektrik çarpması gibi
0: bir şey veriyordu o. Bir garip bir duygu
1: böyle
0: veriyordu.
1: Böyle bir gıcıklanma yapardı dile. Onu severdik biz abi.
0: Bence bizim millet bunu elektrik üretmek için kullanabilir diyor. Hani evdeki aleti televizyona bağlayıp aleti söverek
1: sürekli titremesini sağlayarak.
0: Titremesini sağlayayım.
1: Başka şeylerde de kullanılabilir.
0: Hadi bakalım. Evli erkekler bu icatla yandı diyor. Size alacağım ben demiş Banu Hanım. Yüksek gerilimler beni öldürür. Yüksek gerilimler beni öldürür.
1: Yüksek gerilim.
0: Yüksek gerilim değil yani.
1: Değil ya, ince yapıştıracak ya, bir şey yok.
0: İnşallah ülkemizde doğru amaçlarla kullanılır demiş efendim.
1: İnşallah yani tek temennimiz o. Kime göre doğru bir de?
0: Oğlum koluna bağlayacaksın. Başka boynuna bağlamayacaksın herhalde.
1: Onu bilemeyiz. Kimsenin şeyine karışmaz.
0: Karışamayız. Beyler yıllardır dinliyorum.
1: O şekil bağlanmamış.
0: Sizi ilk defa eşimi dinletiyorum. Bugün doğum günü. Burcu ikiz çiftçi.
1: Burcu Hanım, doğum gününüz kutlu olsun.
0: Happy birthday.
1: Happy birthday. İyi ki bizimlesiniz. Hoş geldiniz.
0: Hoş geldiniz efendim. Burcu Hanım, Emre Bey inşallah size böyle bir hediye alır.
1: İnşallah.
0: Bakın ne kadar güzel bir
1: bugün
0: hediye.
1: Bugün önemli bir gün. Bugün sizin doğum gününüz.
0: Doğum gününüz. Bu bileklikten neden alınmasın efendim?
1: Ulan şimdi eşim sizi dinliyor. Doğum günü bugün kutlayıp... Sen ne yaptın Burak? Bir yaz bakalım, sen ne yaptın?
0: Hediye aldın mı?
1: Neler yapıldı? Bir araba alındı mı? Ev alındı mı eşe?
0: Keşke bu mesajı görseniz. Dur bakayım. Görelim. Selamlar. Hasan Coşkun. Hasan Bey... plaka göndermiş ama verdik bu sobanın stickerını, verdik.
1: Gitti.
0: Yarına Hasan Beyciğim, yarına.
1: Gitti. Kısmet.
0: Evet. Biz 80'ler jenerasyonuyuz. Priz, ne demiş? Prize fiş sokmuş adamlarız.
1: Ne sokulur zaten prize?
0: Ne sokulacak başka, ne sokulur? Parmak sokan mı var?
1: Parmak sokmuş.
0: 80'ler demişken bu arada bu 80'ler fotoğrafını yapmayan kaldı mı ya?
1: Kalmadı.
0: Herkes yaptı.
1: Herkes akışta. Ben de yaptım sevgili Yıldırım. Siz yaptınız mı?
0: Ben de yaptım. Yalnız dün müydü, bugün müydü? Cem abinin, Cem Aslı'nın hikayesi önüme düştü. Orijinal vesikalını paylaşmış. Gerek yok, ben o yıllarda yaşıyordum.
1: Yaşıyordum. Vardım o yıllarda da yayında.
0: 80'ler akımı. 20'ler akımı olsa ona da gönderir. 1920'ler.
1: Hepsine gönderir. 20'den itibaren 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 diye devam eder.
0: Gönderir. Evet. Güzel ama, çok güzel fotoğraflar.
1: Güzel güzel. Ben beğendim. Şey yaptım. Öyle hatırlattı yani. Eskiyi hatırlattı. O tipler falan. Nasıl
0: o öyle ya? O eşofmanlar neymiş öyle ya?
1: İnanılmaz ya. Böyle haşır haşır eşofmanlar. İçlerde böyle...
0: Saçlar dağınık toplama.
1: Var. Benim arkası uzun saçlar vardır ya.
0: Böyle. Abi benim sürekli bıyıklı yaptı bu arada ya.
1: Bıyık. Çoğu kişide bıyık var.
0: Bıyık yapma diyorum. Bıyık yazıyorum. Bıyıksız yap diyorum. Yok bıyık.
1: Senin yapay zeka ile bir problemin var.
0: Nasıl yani?
1: Yani sana attığımız fotoğraflarda da biliyorsun.
0: Benzemiyor.
1: Hiçbir şekilde. Yani
0: şimdi attıkların benziyor, biraz benziyor.
1: Şimdi yani suratları böyle çok... 80'ler akımı güzel oldu sende. Ama genelde yapamıyor.
0: Yapamıyor.
1: Yapılamaz bir varlıksın, bir insansın.
0: Evet.
1: Tek taklit edilmez bir kişiliksiniz Fatih Bey.
0: Sağ ol, sağ ol, çok teşekkür ederim. Geçtim peki. 7.48 kısa bir ara, aradan sonra devam. İstanbul yol durumu %38'le başladı. Şu anda?
1: Şu anda %53 olmuşuz.
0: Yükselmişiz. Enteresan. Nerede yoğunluk var?
1: Vallahi sevgili dedim, Anadolu yakası oldukça yoğun. Anadolu yakasının oldukça yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Orada çünkü Avrupa yakasına nazaran çok daha fazla yol çalışmaları var Anadolu yakasında. Dolayısıyla orası çok fazla yoğun Avrupa yakasına göre.
0: Kısa bir ara, aradan sonra buradayız. Mutfak.

0: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum Cep'te, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm post çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
4: Bize huzur lazım.
5: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
6: Doku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmana özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.
7: Okula dönüşte tarzımızla yine ön sıradayız. Okul alışverişini Boyner Now'la yap, 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte sana gelsin. Üstelik 4000 lira ve üzeri alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri alışverişine tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Son gün 14 Eylül.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi

0: Selam, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Reklam.
3: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.

0: Show devam eder. 7.55. 56 diyelim. Show devam eder ama haberler çok. Oğlum bunları eritmemiz lazım ya.
1: Niye ya böyle şuraya bir bak. Şey sözleşme mi yaptık, anlaşma mı yaptık sevgili?
0: Tabii haberler haber başı. Trabzon'da bir sokağın adı değişmiş. Muhammed Salah Caddesi olacakmış. Selvi sokağın adını değiştiriyorlar.
1: Oturduğu sokak galiba sevgili Yıldırım. Evet. Öyle diyebiliyorum. Kendi oturduğu sokak, şu an oturduğu villasının, şatosunun olduğu sokak.
0: Sokağı değiştiriyorlar.
1: Değiştireceklermiş. İnşallah benim sokağım, oturduğum sokağın adını da Mutlu Ezgin Sokağı olarak.
0: Sen kimsin ki? Neyi başardın ki bu hayatta?
1: Ne var sevgili Yıldırım, ne olacak ki ya?
0: Oğlum Muhammed Salah dünyanın en iyi oyuncularından bir tanesi.
1: Tamam ben de.
0: Diğeri transfer oldu.
1: Ya illa bir başarı mı gerekiyor?
0: Durduk yere niye bilirsin?
1: Çok büyük başarısızlıklar da bir şey için.
0: Hayır, başarı ne olur?
1: İki uç değil mi bunlar?
0: Hani çocuklar yani, örnek olsun bak.
1: Çocuklar örnek olsun, böyle yapmayın da.
0: Ama bu sefer çocuklar ters örnek olur. Ha bir şey yapmayınca da oluyormuş falan olur.
1: Sokak ismi alt tarafı bir şeydi ki. Yani
0: olur mu?
1: Bizim sokağın adını değiştirebilirler sevgili Yıldırım. Buradan Bakırköy Belediyesi'ne artık kim ilgileniyorsa bunlarla. Değiştirebilirler Umut Bezgin Sokağı.
0: Kısa adı Umut Bezgin Sok nokta.
1: Umut Bezgin Sok nokta.
0: Öyle yazılı mektup
1: adresi. Yani o zaman cadde olsun benimki, cadde olsun.
0: Umut Bezgin Cad.
1: Cad da hani.
0: Değiştirdim. İnşallah olur. İnşallah olur.
1: Bekliyorum bakalım, bekliyorum ya. Bir güzellik bekliyorum.
0: Bezgin Sokak belki.
1: Bir güzellik bekliyorum ben.
0: Nasıl ya, haber başı mı? At başı değil mi oğlum diyor. Biz öyle öğrenmediniz. At başı alıyordunuz parayı.
1: At başı da arada haber başı da alınıyor. Bu küçük primler için haber başı.
0: Eyvallah. Ali Turan Karabiber abinize selam çakın.
1: Ali Turan Bey günaydın. Selamlar.
0: Trabzon'dan selamlar diyor. Evet sokağımızın adı değişiyor demiş efendim. Muhammed Salah Sokağı oldu. Ama biraz söylerken uzun oluyor ya.
1: Ne olacak mesela, Salah gidince sokağın adı eskiye
0: dönecek tabii, mi? Geri alınır tabii, geri alınır. Öyle drama.
1: Bitince futbol mesela bıraktı.
0: Burada vardı mesela gitti. Hacı Sokağı vardı. Hacı Sokağı.
1: Hacı.
0: Değiştirildi.
1: Hacı gidince.
0: Icardi Sokağı.
1: Icardi gidince. Kim gelirse ona göre sokağın adını değiştireceğiz.
0: Sokağın adı. Sana mesela bulvar yakışır demiş dinleyicilerimiz.
1: Bulvar.
0: Şener Bey yazmış.
1: Bakalım mesela. Umut Bezgin Bul nokta.
0: Umut Bezgin Bulvarı.
1: BLV. BLV mi oluyordu?
0: BLV demeyelim de yani.
1: Ne? Bulvarı kısaltması.
0: Bevliye gibi oluyor.
1: Ova olabilir, ova.
0: Umut Bezgin Ovası.
1: Ovası. Yani. Bir nehire.
0: Buna genişlik ya gibi.
1: Bu nehire, dereye verilebilir.
0: Olabilir belki. Umut Bezgin Deresi.
1: Deresi.
0: Oğlum ismin hiçbir yere yakışmıyor ya.
1: Umut Bezgin Nehri.
0: Olmuyor
1: sürekli
0: ki.
1: Sürekli akıyor.
0: Yok, olmadı, beğenmedim.
1: Beğenmedim.
0: Belki mi? Bulvar olabilir ama. Bulvarı ben de beğendim.
1: Senin
0: bulvar.
1: İsmin yakışır
2: plaj
1: bak.
2: Plaj olur, plaj.
0: Plaj, Umut Bezgin, plajı.
1: Yani yok, bana ama. Olmuyor abi. Benim
0: duşakabin oluyor ama mesela Umut Bezgin duşakabinleri. Bu oldu.
1: Sana oluyor mesela sevgili, sana oluyor. Fatih Yıldırım mesela, eski Koramiral gibi. Öyle bir isim.
0: Fatih Yıldırım kışlası.
1: Kışlası falan. Olur mu? Fatih Yıldırım kışlası.
0: Sena Şen. Neyi olur
1: mesela? Sena Şen de olur mesela.
0: Sena Şen.
1: Kongre merkezi mesela Sena Şen.
0: Sena Şen kongre merkezi.
1: Görürsen eğer bir yerde hemen telefonunu eline alıp Google'dan tutan kim bu Sena Şen dersin. Hmm. Fatih Yıldırım kışlası bakarsın dersin.
0: Umut Bezgin iş merkezi nasıl
1: diyor? Umut Bezgin yerleşkesi.
0: Bak, i̇ş merkezi oluyor oğlum, iş merkezi.
1: Ne bileyim, bana hep zayıf kalıyor, anladın mı? Zayıf kalıyor.
0: Umut Bezgin viyadüğü.
1: Tünel olabilir, tünel. Tünel olabilir.
0: Evet, Umut Bezgin tüneli. Üst geçidi. Sena Şen ev yemekleri oluyor diyor.
1: Umut Bezgin kampı olabilir mi ama çıplaklar diyor.
0: Umut Bezgin feyti bir cezaevi.
1: Pasajı.
0: Bak olur, yakıştı sana.
1: Pasaj var.
0: Türlü şeyler. Teşekkür ederiz. Peki pasaj. Şimdi Goncuk'a bağlanıyoruz. Goncuk'tan sonra devam.
1: Gelsin bakalım Goncuk'imiz.
0: Hadi bakalım.
1: Versin haberlerini, ciddili haberleri.
0: Saat 8, Alem FM Haber Merkezi'ne bağlanıyoruz. Sonra buradayız.
3: Saat 8. Bu bir reklamdır.
0: Ah çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
1: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
0: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
1: Allah'tan.
0: Sigortadan hallederiz.
1: Sigortadan halledemeyiz.
0: Niye halledemeyiz?
1: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
0: Ama?
4: Ama dememek için ama sigorta.
2: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangını yerleşim yerlerine ulaştı. Risk altındaki 3 mahalle tahliye edildi. Serik ilçesinde 5 ev ve bazı seralar kullanılamaz hale geldi. Yanan bir evde bulunan engelli 3 kişi dumandan etkilendi. Öte yandan yangına müdahale eden özel bir şirkete ait kepçe şarampole devrildi. Alevler nedeniyle Antalya güzergahından Karaöz'e giriş yapılan noktada karayolu ulaşıma kapandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da kiralık konut projesinde ilk kuralların Ekim ayında çekileceğini söyledi. Başvurular 14 Eylül'de yapılacak. Erdoğan ayrıca yıl sonu bitmesi planlanan Yarısı Bizden projesinin süresinin 31 Aralık 2027'ye kadar uzatıldığını belirtti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen müstehcenlik soruşturması devam ediyor. 184 sosyal medya hesabına erişim engellenirken söz konusu içeriklerin kaldırılmasına karar verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okul güvenliğine ilişkin tedbirleri kararlılıkla uygulayacaklarını söyledi. Çiftçi, çocuklarımızın güvenliği, ailelerimizin huzuru ve şehirlerimizin emniyeti için çalışmalarımızı yürüteceğiz dedi. İstanbul'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada sokakta oynayan bir çocuk yaralandı. Kaçan şüpheliler ise aranıyor. Eyüp Sultan'da 36 yaşındaki İsmail Ayaz, umumi tuvalette bulunan su motorunu tamir ettiği sırada elektrik akımına kapıldı. İşçi hayatını kaybetti. Kayseri'de durdurulan yolcu otobüsünde valize gizlenmiş 3 kilo 420 gram uyuşturucu ele geçirildi. İki zanlı tutuklandı. Avcılar'da İBB'ye bağlı asfalt kamyonu virajı alamayarak alt geçit yoluna düştü. Sürücü hastaneye kaldırıldı.
5: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
2: Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK konuk olduğu Göztepe'yi 4-2 mağlup etti. Alanya Spor ise deplasmanda Çaykur Rizespor'u 1-0 yendi. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Antalya Spor Teknik Direktör Bülent Korkmaz da yolların ayrıldığını açıkladı. Milli sporcumuz Defne Kurt, Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu.
5: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu. Alem FM yol durumu.
2: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 24 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 29 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 40 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 21 dakika.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
2: İstanbul 27, Ankara ve Kayseri 25, İzmir 34, Antalya 38, Adana 37, Trabzon 23, Erzurum 20 ve Diyarbakır 33 derece.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.
6: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman.

0: sana ayrı.
1: Çok güzel, çok güzel.
2: Çok, türkülerimiz çok acayip sevgili Yıldırım ya. Çok değişik, çok güzel türkülerimiz var, şarkılarımız var. Enteresan yerlerde enteresan dokunuyor. Olamam tost. Tost niye tost?
1: Tosttan ayrı demiyor oğlum, dosttan ayrı diyor. Dosttan ayrı, kalamam dosttan
2: ayrı. Olamam tosttan ayrı diyor.
1: Hayır, dosttan ayrı diyor.
2: Tost sever
1: canım,
2: misiniz?
1: Tost sever misiniz? Tost severim, çok severim. Tost severim.
2: Afiyet olsun.
1: En sevdiğim de şeydir.
2: Kaşarlı mı? Karışık mı?
1: Karışık.
2: Karışık.
1: Karışık
2: sever. Kaşar sucuk mu karışık dediğimiz?
1: Kaşar sucuk, başka ne olacak içine?
2: Ne bileyim, kaşar sosis olabilir. Dilli kaşar olabilir.
1: Sosis olmuyor be tosta. Ha?
2: Bilmiyorum yani, tercih meselesi. Ben tercih etmem.
1: Ben bir şeye girmeyi kavurma unuttum yine, onu bir gireyim.
2: Buyurun.
1: Yine bir şeye girmeyi unuttum. Sena uyarıyor beni. Onu bir gireyim geleyim. Tamam mı?
2: Tamam.
1: Şarkıyı dinledik ya. Evet. Sanki hiç arada konuşmamışız gibi düşünün.
2: Tamam,
1: tamam mı?
2: Tamam. Şansa kalmaz işimiz,
3: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sundu.
2: Türkülerim çok güzel sevgili Yıldırım. Tost niye var? Mesela orada...
1: Mış gibi değil mi? Yani...
2: Baştan
1: aldık. Peki, çok teşekkür ederiz efendim. Saat 8'e 10 dakika geçiyor. Vakit akıyor. Gerçekten insanın ömründen gidiyor. Hiç anlamıyorsunuz. Gerçekten. Hocamızın akar. Tatil dönüşü söylediği gibi... insanlar İstanbul harici her yerde saatine bakmıyor. Ama bizler öyle değil. Her an saate bakıyoruz. Saate
2: dakika peşinde. Ediyoruz. Dakika peşindeyiz.
1: Dakika peşindeyiz.
2: Saat bile değil. Dakika.
1: Bu gerçekten bizi hayattan soğutan bir şey. Sürekli saate bakmak.
2: Kovalıyoruz sürekli. Kovalıyoruz. Neyi kovalıyoruz belli değil. Neyi kovalıyoruz
1: yaşamı
2: belli değil.
1: Yaşamı kovalıyoruz. Hayatı kovalıyoruz.
2: Yok, eline geçti. Eline geçti.
1: Evet. Evet. Evet.
2: Göstereyim mi?
1: Neyi?
2: Eline geçtiğini.
1: Gösterme ama hani.
2: Şu... Yok. Bu şu. Şu.
1: Vakti saymak biraz yoran bir şey. Geçtim. Peki.
2: Buyurun.
1: Bu arada senin isminle ilgili bir şey bulamıyorduk ki, bir dinleyicimiz bulmuş.
2: Ne bulmuş?
1: Hani cadde ismi olmuyor, sokak ismi olmuyor. Umut Bezgin Sokağı, Umut Bezgin Bulvarı. Umut Bezgin Kavşağı diyor. Ne diyorsun?
2: Kavşak olur.
1: Kavşak olur.
2: Kavşak olur.
1: Yakıştı.
2: Güzel.
1: Umut Bezgin Sanayi Sitesi, bu da oluyor.
2: Kavşak, kavşak.
1: Kavşak oluyor.
2: Kavşakta karar kıldık.
1: Oluyor, oluyor.
2: Görmek istiyorum.
1: Gayet. ChatGPT'den yapıp istiyorum. Gönderirler şimdi bak.
2: Dönel kavşak.
1: Birazdan gönderirler.
2: Dönel.
1: Dönel. Ver.
2: Veriyorum sevgili Yıldırım. Miço'dan haber var sevgili
1: Miço
2: Yıldırım.
1: Miço nedir ya?
2: Miçotakis.
1: Ha, Miçotakis.
2: Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten haber var. Diyor ki göçmenler ve mülteciler yerine biz böyle bir şey talep etmiyoruz, istemiyoruz diyor. Ağırladığımız, misafir ettiğimiz ve yerel ekonomimizi destekleyen Türk ziyaretçilerimiz var bizim diyor.
1: Var diyor. Burada ne, aşağılıyor mu bizi? Yani öyle bir tavrım var buna.
2: Damla'dan bahsediyor bizim reklam müdürümüz.
1: Sürekli Yunanistan'da tabii. Evet.
2: Damla'dan bahsediyor. Burada anlayamadım sevgili Yıldırım ne demek istediğini. Yani
1: ben de anlayamadım.
2: Bizi göçmenlerle aynı duruma mı koydu, yoksa bizim öyle bir şeye ihtiyacımız yok
1: mu dedi?
2: Yok, bizim zaten Türk dostlarımız var mı demek istiyor. Bilmiyorum, her iki ihtimalde de.
1: Canımızı sıkıyor.
2: Yıkılasın Yunanistan diyorum.
1: Ya İstanbul'da 8 yıldır aranan bir adam, Tuğrul diye bir adam.
2: Tuğrul aranıyor.
1: Abi kadın olarak yakalanmış.
2: Erkekken bulamamış.
1: Erkekken bulamamışlar. Kadınken kim şikayet etti ya? Bilen biri, ben sana söyleyeyim.
2: O zaman şey olabilir mi sevgili? 8 yıl önce de kadındı. Bulunmamak için erkek oldu. Kadına dönünce mi bulundu tekrar?
1: Bilemedim. Ama yok oğlum, Tuğrul'du işte.
2: Çünkü Tuğrul da abi, erkek Tuğrul'a bak, bir de değişmiş Tuğrul'a bak. Birbirleriyle alakası yok.
1: Hakikaten ya, bambaşka biri olmuş. Çok bambaşka biri olmuş. Kaşları yukarı şey yaptırmış.
2: Saçlar, kaşlar, sakallar, makyaj, gitmiş. Sakallar gitmiş.
1: Sakallar gitmiş. En
2: sakal
1: büyük fark.
2: Nasıl gidiyor mesela ya? Ben çok merak ediyorum. Nasıl işte sakal
1: bazı
2: gider?
1: Bazı iğnelerle falan. O şeyden,
2: iğnelerle mi
1: yapıyorlar? Tabii iğnelerle.
2: Epilasyon ses, falan mı yapıyor?
1: Ses komple değişiyor. Yüz. İşte sakallar gidiyor falan galiba. Öyle bir şeyler.
2: Epilasyonda gider mi sakal?
1: Ne bileyim, ben epilasyon uzmanıyım. Bana sorup duruyorsun, bırakır bir şeydir ya.
2: Sena, gider mi epilasyonla sakal?
4: Gitmez.
2: Gitmez mi?
4: Gitmez abi.
2: Çok uzun süre.
1: Sen aranıyor musun yakalanmamak için burada? Ne bu sorular?
2: Yok, merak ettim ya, nasıl kolay gidiyor
1: yakalanmış
2: böyle?
1: Yakalanmış işte yani.
2: Kaç seans? 70 seans mı gitmen gerekiyor bu?
1: Herhalde.
2: Bir de beyaz
1: şey.
2: Sarı kökleri görmez bu makineler, bir şeyler.
1: Evet, ilginç olmuş gerçekten. Tamam artık.
2: Öyle ama sevgili Yıldırım.
1: Allah Allah.
2: Ben gittim, yıllarca gittim. Yaptıramıyorsun her tarafta.
1: Değil mi?
2: Olmuyor yani. O... Yarım kalıyor.
1: Ya bir tane teyzemiz 81 yaşında, Şahinde teyze. Şahinde değil mi? Doğru mu? Şahinde. Bobros'tan esinlenmiş meşhur ressam.
2: Bizim ressam, kıvırcık kafalı.
1: Evet, doğa ve manzara resimleri çiziyormuş teyzemiz.
2: Vay be, ne güzel.
1: Olmamış ama fotoğraf. Yok yok, güzel gayet.
2: Ama sevgili Yıldırım,
1: emek
2: yani.
1: Emek var, emek emek.
2: Emek tabii ki, ama esinlenerek yapmış teyze.
1: Bir daha bakar mısın? Nur yüzlü bir nine.
2: Ninemiz yapıyor. Bob Ross'tan esinleniyor.
1: Bizim alışkın olduğumuz ninelerimiz örgü yapar. Efendime söyleyeyim, değil mi?
2: Örgü işte şey, genelde örgü.
1: El işi böyle, ama resim yapıyor mesela. Evinde de bir sürü resim var. Haberde böyle paylaşmışlar. Bir sürü yapmış. Aynı Bob Ross gibi yapmış bu arada.
2: Şimdi çok
1: ağaçlar,
2: fazla.
1: Ağaçlar, evler, dereler.
2: Evlerde çok fazla böyle işlerle uğraşan ev hanımları var sevgili Yıldırım. Nelerle uğraşıyor bu şeyler var ya. Sipariş veriyorsun, hazır tuval geliyor, tablo geliyor böyle. Üzeri çizili. Çizgilerin
1: sen üstünde, onun üstüne şey
2: numaraları
1: yapıyorsun.
2: Var. İşte 36'yı sarıya boyayacaksın, 42'yi, ama yani göz bozan bir şey.
1: Ama
2: o kadar minik minik minik minik minik minik
1: çok
2: ki.
1: Çok güzel şefakat duruyor.
2: Acayip.
1: Askerliğini yapanlar bilir ne demek istediğimi.
2: Uğraşıyorsun böyle.
1: Çok iyi zaman geçer.
2: 15 gün yoğun tempoda uğraşıyorsun ki bir tane şey çıkartabilmek için. O da düşün, ressam çizgiler belli değil, sayıları yok. Evet. Zor bir şey, evet. Yani
1: çok
2: resim
1: zor,
2: yapmak
1: çok zor.
2: Çok zor.
1: Resim, heykel, bunlar çok
2: heykel,
1: zor işler.
2: Heykel tıraşlık, inanılmaz
1: heykel
2: zor.
1: Heykel tıraşları ben çok... Acayip şaşırıyorum ya.
2: Abi yapıyor, böyle arada seyrediyorum abi. Sanki böyle şey gibi ya. Normal bizim yemek yeme rahatlığımızda gibi.
1: Çok rahat böyle yapıyor. Elini kafasında almış. Var. Biliyorsun. Heykel. Bunlar çok
2: heykel
1: zor işler.
2: Heykel tıraşlık. İnanılmaz
1: heykel
2: zor.
1: Heykel tıraşları ben çok... Acayip şaşırıyorum
2: abi
1: ya.
2: Abi yapıyor, böyle arada seyrediyorum abi. Sanki böyle şey gibi ya. Normal bizim yemek yeme rahatlığımızda gibi.
1: Çok rahat böyle yapıyor. Elini kafasında almış. Var. Biliyorsun heykel tıraşlıkla ilgili bir hikaye var. Adamın bir tanesi böyle diyordu.
2: İlk yani. Darbeyi attığımda anladı belki de sevgili yıldırım. Baktığında
1: hayır,
2: görmemişti.
1: Hayır oğlum, orada bir metafor mu bir
2: tamam
1: şey.
2: Tamam işte anladık. Niye eşek değil de at var?
1: Bunu demiyor, başka bir şey anlatıyor. Ne sen anladın mı ne sorduğunu ne çocuğu? Çocuk bana, ne soruyor orada?
2: Bana mantığını anlatın, bana anlat. Bana ne?
1: Bir dakika, ben sana
2: ne söyleyeceksiniz?
1: Senacığım ne anladın buradan? Çocuk onu sordu ya. Bunun içinde at olduğunu nasıl anladın dedi adama dedi.
2: Tam bir tane taş görüyorsun normalde. Ben göremedim atı, sen nasıl görüyorsun diyor işte.
1: Hmm.
2: Bu... Yani nasıl bir sanatsal beynin var da onun içinde...
1: Bravo,
2: tamam,
1: evet.
2: Bunu
1: evet.
2: Söylüyor işte.
1: Anlamışsın oğlum.
2: Ya zaten demin cümlem de oydu. Bu minvalde.
1: Ben mi anlamamışım?
2: Ben anlatamadım, özür dilerim. Sayın koordinatörüm, siz anlamama gibi ihtimaliniz...
0: Söyle. Aynı bakar farklı görürüz. Ondan bahsediyor işte.
1: Bak, gördün
2: bu
1: mı?
2: Bu kız da bak tek cümleyle...
1: Tek cümleyle bitirdi.
2: Tek cümleyle işi bitirdi. Vallahi bravo. Vallahi
1: güzel. Nata kofa, nata mermer şakası mı bu? Ne bu demiş. Yok yok, değil. Alakası yok. Öyle bir şey demedim. Geçtik. Ankara geldiğinizde size ne yedireyim demiş.
2: Vallahi bir şey yedirmeyiz. İsim alayım, isim alayım.
1: KDL yazıyor, ismi yazmıyor.
2: İsmi yazmıyorsa çok şüpheli. Biz kendimiz yeriz ya.
1: Sağ olun, çok teşekkür ederim.
2: Sağ olun,
1: sağ olun.
2: Biz öyle bir şey...

0: Yani atıştırırız ya. Biz böyle derdimiz yok yemekle içmekle.
1: Şirketimiz sağ olsun onu şey yapıyor.
0: Ayarlıyor, ayorluyor.
1: Ayorluyor. Biz de yiyoruz, dönüyoruz.
0: Bir şeyler
1: yeriz. Gece kaçta döneceğiz bilmiyorum ama.
0: O çok geç olur. Gece 1:30-2. Dönüş eve geliş saatimiz o saati bulur.
1: Sabah gelebilirsin değil mi yavrum?
0: Sabah belli değil ya tam. Net bir şey diyemem.
1: Cuma sabahı.
0: Yani konti garanti değil.
1: İyi tamam.
0: Konti garanti değil.
1: Tamam peki.
0: Ama siz gene gelin istiyorsanız Fatih
1: Bey.
0: Ben
1: sabah gelirim.
0: Evet tamam.
1: Benim ev yakın ya.
0: Yakın.
1: Ben gelirim.
0: Benim de yakın sayılır da kalkamayabilirim.
1: Kalkarsın.
0: Kalkamayabilirim.
1: Kalkarsın.
0: O tam belli değil işte yani.
1: 11'de uçak yok mu oğlum?
0: 11'de...
1: 12'de indi.
0: 2 saat rotar yaptı mesela.
1: Rotar yapmaz. 12'de indi.
0: İhtimaller üzerine konuşalım
1: ama. Yanaştı. 12:30. Dün bunu konuştuk.
0: Tamam.
1: 12:30.
0: Evet.
1: Arabaya bindin 1. Eve geldin 2.
0: Yattın uyudun 2:30.
1: Yattın uyudun sabahta kalktın geldin.
0: İlla ki gönül onu istiyor.
1: Bakalım bir deneyelim.
0: Bir deneyeceğiz, bir deneyelim. Bir deneyeceğiz, bakacağız. Bir deneyeceğiz.
1: Ver gelsin.
0: Veriyorum. İstanbul Fatih'ten bir haberim var sevgili Yıldırım. 3 yıldır çalıştığı kuyumcu dükkanını parça parça, küçük küçük
1: soymuş.
0: Çalışan toplamda 3 kilogram altın çalmış sevgili Yıldırım.
1: Ya hiç anlamadılar mı ya?
0: Kuyumculuk yapan Onur T, yanında çalışan Onur Y'yi, isimler aynı, Adaş. Belli aralıklarla iş yerinden yaklaşık 3 kilogram altın çaldığını fark ediyor. Nasıl fark ediyor bunu? İlk başta fark ediyor, kasa sayımına falan 600 gram altını eksik zannediyor çalışan. Bunu çalışanıyla konuşuyor, işveren çalışanıyla konuşuyor. Çalışan da kabul ediyor. Bunun üzerine...
1: Ne diyor, ben aldım mı diyor.
0: Evet ben yaptım, özür dilerim diyor. 600 gram altı çaldım diyor. Bir araç ile 1.934.000 TL ödeme alıyor çalışanından. Daha sonra kasa kayıtlarını detaylı incelemeye başvuruyor. Ulan şüpheleniyor şimdi, bu 600 ise bunun devamı da vardır diye bir şüpheleniyor sevgili Yıldırım. Açığın 3 kilogram olduğunu görüyor. Nasıl bir paraysa bu, 3 kilogram altının çalındığını bile fark etmemiş.
1: Hakikaten ya, insan fark eder bunu.
0: 20 milyon TL.
1: Bir de kuyumcularda falan her yer kameradır abi.
0: Artık nasıl, tabii.
1: Güvenlik safhadadır.
0: Öyledir, öyle zaten giriyorlar. Bütün şeyde, Instagram'da, Twitter'da görüyoruz ya işte. Kuyumcuya girdi, bunu işte el çabukluğuyla bakın bileziği nasıl aldı.
1: Bir de benim karşıma şey çıkıyor. Kuyumculara böyle cin girmiş içeriye şey. Biliyor musun onu, böyle cin? Cin.
0: Siyah.
1: Siyah böyle siyah.
0: Siyah toz bulutu gibi
1: toz
0: giriyor.
1: Toz bulutu gibi geliyor.
0: Kuyumcu kendini kaybediyor. Paldır küldür yere atıyor, o kaçıyor.
1: Görüyor musun onları?
0: Görüyorum, orada? Görüyorum. Çok güzel onlar.
1: Şakadı mı onlar? Şakadır.
0: İnşallah.
1: Ben hemen öyle cin videolarında ayaklarına bakıyorum. Ters,
0: ters
1: olur
0: mi diye, ters mi diye. Genelde...
1: Ters mi diye. Bize öyle öğrettiler çünkü anneannem öyle derdi.
0: Bak ayağına bak.
1: Ayağına bak derdi.
0: Ayağı tersse tehlikeli.
1: Tehlikeli.
0: Tehlikeli. Ben bu şeyleri daha çok gömülerde görüyorum. Define kazılarında falan yapıyorlar ya sevgili Yıldırım. Orayı koruyorlar.
1: Bir dinleyicimiz...
0: Altının olduğu yeri, küpün olduğu yer korunur diyor. Hmm. Oraya girilmez diyorlar hani böyle. İşte akşam 6'da ezandan sonra girilmez. Onun bir saati vardır.
1: Çarpılırsın.
0: Ya, hocayla girilir, bilinmeyen kimseyle girilmez gibi bir sürü... Definecinin kuralı, bunları anlatmıyorum artık.
1: Bir dinleyicimiz diyor ki bizim şirketten de diyor televizyon çaldılar demiş Adem Bey. Televizyon almış götürmüş.
0: Abi koca çıkarken yok mu güvenlik müven? Dev gibi televizyon dediğin şey hani katlanıp cebe sığan bir şey değil ki.
1: Sizin çalıştığınız bir yerden çalınan bir şey oldu mu? Önceki radyonuzdan.
0: Önceki radyoda şey oluyordu bizde genelde. Çalınma olmuyordu sevgili Yıldırım. Mesela bir ufak bir ateş, bir yangın çıktığı zaman eski eşyalar oraya atılırdı içine.
1: Niye?
0: Sigorta onun da parasını versin diye öyle yaparlar.
1: Hazır zaten yandı.
0: Hazır zaten yanıyor. Yangının da doğal yollarla çıktığı şüpheli, bilmiyoruz.
1: Allah Allah, ilginçmiş.
0: Öyle şeyler yapıyorlardı sevgili Yıldırım.
1: Bizde mesela ben hiç burada görmedim. 12 yıldır burada hiç öyle hırsızlık vakası ben
0: burada görmedim. Burada ben de hiç görmedim. Hiç oldu mu Sena, senin bir şeyin gitti mi hiç?
2: Gördün yok
0: mi?
2: Ben de görmedim.
0: Bizde börek benim çalınır. Poğaça çalınır.
1: Evet biz.
0: Küçük tereyağın gidebilir masandan böyle.
1: Portakallarım nerede benim?
0: Öyle
1: falan.
0: Öyle isteyenleri görürsün mesela.
1: Bizde gıda kalmaz ortada, gider.
0: Bizde gıda hırsızlığı çalınır daha fazla.
1: Benim eski iş yerimde gençliğimi çaldılar. Kemal Dirik yazmış.
0: Ay Kemal'cim. Hangi bizi çalmadılar?
1: Ondan sonucuma. Dur bakayım. Eski iş yerimde... Abi ne kadar çok hırsızlık vakası var.
0: İnanılmaz.
1: Geldi
0: ya.
1: Bak. Bizim iş yerinde bilgisayarı çaldılar demiş efendim. Sonra itiraf etti diyor. Kamera kayıtlarını görünce diyor.
0: Görünce itiraf edecek tabii. Evet. Ne diyecek artık?
1: Fikirlerimi çalıyorlar demiş. Mesela benim bulduğum fikri... Başkası diyor, kendisi patronu söylüyor gibi. Ben kendi fikrim gibi diyor. Sizin iş yerinde hiçbir şey çalınmıyor diyemeyiz. Şarkı çalıyorsunuz ya demiş. Kötü şaka.
0: Yapmayalım.
1: Yapmayalım. Böyle şakalar yapmayalım.
0: Parası neyse ödüyoruz.
1: Hak sadaka sahipleri. Kutusu çalınmış ya. Sadaka kutusu eski iş yerinde.
0: Tip box.
1: İçindeki 5 liraya üzülüyorum hala demiş.
0: Gitti, verdiğin para gitti. Vallahi. Sadaka kutusundan ne istersin bir adam? Kaç para çıkacak ki içinden onu aldığında?
1: Alem FM yazılı altın kaybolmuştu. Altınımız kayboldu, doğru. Doğru. Altın yok.
0: Ya kim hatırlıyor bunu ya?
1: Erhan diye bir dinleyicimiz.
0: Bu 8 senelik olay ya.
1: Çok eski bir olay.
0: Bizim şey... Kimdi ya bizim abi, kimdi?
1: Ömer.
0: Ömer abi, Ömer o yapmıştı bize.
1: Ömer Elma bize Alem FM logosu yaptı. Altından.
0: Altın küçük.
1: Bayağı altın.
0: Küçük altın değil mi? O gram altın mıydı? O boyutta
1: bayağı
0: mıydı?
1: Küçük büyük bilmem şöyle.
0: Büyük bir şeydi değil mi?
1: 50 lira var ya 50 lira diyebilir miyiz? Onun bir tık küçüğü.
0: Eski küçük şey, demir paralardan. Onun gibi bir şey vardı. Üstünde Alem FM şeyi vardı.
1: Yok, ortada yok.
0: O yok oldu ya.
1: Nerede acaba ya?
0: Oraya gitti, buraya geldi, bunu vereceğiz.
1: Nerede olabilir?
0: Valla bilmiyorum sevgili Yıldırım. Aramak için geç mi acaba?
1: Biraz geç kaldık evet.
0: Bulunma ihtimali yok mu onun?
1: Ama bulsak iyi para, ben sana söyleyeyim. Çünkü kaç sene geçti?
0: Abi kaç gramdı acaba? Ömer abi bilir. 3 gram olsa.
1: Allah bereket versin.
0: Allah bereket versin yani. 20 lirası var.
1: Bugün gram ne kadar? 6600.
0: 6900 mü?
1: O kadar mı?
0: Öyle bir şey. O civarda. 6900 civarlarında bir şey.
1: Ayakkabı keratamı çaldılar çalıştığım iş yerinde.
0: Abi çalıştığın iş yerinde ayakkabı keratası niye var ya? Ayakkabıcı
1: ya da evden
0: olabilir.
1: Kendi keratan niye getirdin?
0: Nasıl bir ihtiyaç? Sürekli ayakkabı mı değiştiriliyor acaba? Öyle bir şey olabilir.
1: Hava alanında çalışırken güvenlikten geçerken unuttum cep telefonumu. İspanyol bir kadın yolcu. Çetin Bey, hiç mesajınızı anlayamadım. Çok devrik cümleler var.
0: O yolcu çaldı herhalde İspanyol.
1: Herhalde onu diyecekti galiba. Arabamın tekerlek sibopları çalınıyor. Hatta yenisini alıyorum, 10 gün geçmeden yine çalınıyor.
0: Fatih Bey'in de bir ara öyleydi.
1: Çözdük sonra. Sibopları çıkardım.
0: Çıkardı.
1: Sibopsuz kullanıyorum.
0: Renkli sibop takmadın. Şekilli takıyordun değil mi sen? Öyle zarlı marlı bir şeyler vardı bir
1: evet,
0: yerde.
1: Evet öyle takıyorduk.
0: Onları alıyorlardı. Şimdi almıyorlar.
1: Bizim de keratayı çaldılar iş yerinde demiş.
0: Enteresan.
1: Askerde baksırımı çaldılar.
0: Giymek için. Değildir inşallah.
1: Vallahi ne bileyim.
0: Askerde çalma yoktur. Unutmayın bunu. Bak hala aynı hataya düşüyorsunuz. Yer değiştirir.
1: Benim arabamın arka sileceği çalındı.
0: İhtiyaç sahibi belli. Kendi arabasının arka evet. Sileceği gitmiş.
1: Evet.
0: Halk plajında şortum çalındı diyor.
1: Şimdi bazı arabalarda bu arada üstündeki parçalar pahalı olduğu için yan araba otoparklarda yan arabadan alınıp kendi arabasına takıyorlar.
0: Var bunun şeyi var sevgili Yıldırım ya. Böyle büyük büyük markaların jiplerinin far takımını komple götürüyorlar böyle.
1: Evet komple götürüyorlar.
0: Ön takımı komple.
1: Çok pahalı diye.
0: Bir far 400 bin lira. Çalıyor bunu adam.
1: Çalıyor, onun yerine yerleştiriyor. İş yerine hırsız girdi, mutfakta ne varsa her şeyi almış götürmüş demiş Tuğçe.
0: Açmış demek ki mutfak eşyalarını, gıdaları aldıysa.
1: Askerde çocuk duş yaparken asmış olduğu bornozu çaldılar. Büyük sıkıntı yaşadı demiş.
0: Bu ne be?
1: Kapı önünde tırımın farını çaldılar. 100 bin lira o far diyor Necmi.
0: Abicim. Çok olsun Necmi Bey. Büyük para. İş arkadaşımın süt pompasını çaldılar diyor.
1: Süt pompası nedir ya?
0: Hanımefendiler.
1: Her şey çocuklar için.
0: Evet.
1: Şeyi.
0: Onu kim çaldı?
1: Bu saçma oğlum.
0: Bu çok, şu an duyduğum en saçma hırsızlık olayı bu ya. Süt pompası. Ne yapacak ki?
1: Ne işine yarayacak? Efendim en saçma hırsızlığı arıyoruz.
0: Bulduk bu daha.
1: Bunun ötesine gelir mi?

0: Nilüfer Yavuz, kardeşimin arabasının yan aynaları çaldılar. Bu hastalık işi demiş, bu hırsızlık diyor. Abi benim dereceli gözlüğümü çaldılar diyor. Dereceli gözlük.
1: Dereceli. Abi biz normal o tezgahlarda satıyorlardır. Var ya tezgahlarda dereceli gözlük satan amcalar.
0: Pazarda,
1: pazarda satıyorlar. Bir tane tahta tablo üzerinde 50 tane gözlük var. Hepsi bir numara, iki numara.

0: Ya benim arabamdaki AirTag'i çaldılar diyor. Sonra yerinden bulup tespit edip gittik evinden geri aldık diyor. Takip cihazı olduğunu fark etmemiş yalan ki.
1: Ne diye çaldı mesela?
2: Allah hırsızın da akıllısını versin ya.
1: Ne diye çaldı?

0: Bizim şirkette olaylar oldu diyor. İncelenmesi için müfettişler geldi şirkete. Olay incelenirken çaycılığın mütemadiyen çay kahve şeker çalıp götürdüğü kameralardan tespit edildi. Sonuç çaycı kovuldu diyor.
1: Çaycı kovuldu.
0: Müfettiş gelmiş diye biliyordum.
1: Bizim eski güvenlik görevlisi her akşam bir kilo çay paketi çalıyordu. Abi müşteri kavurma siparişi verdi kafede. Ne demiş? Elemana bir kilo kavurmalık et parası verdim. Parayla beraber gitti, bir daha gelmedi diyor elemanı. Parayı almış bir daha.
0: O kadar parayla sadece.
1: Evet evet. Hani git al gel yapalım falan.
0: Ne aldı, kaç para ki?
1: Yani işte.
0: Yani kaç para? Abi geçen hafta otelde iki abla ona yakın poğaçayı çantalarına koydular. Son günleriydi diye. Bu yapılır. Son gün giderken yolluk çünkü 8-10 saat yol.
1: Çağan diyor ki üniversitede ev arkadaşım çok sevdiğim bir tişörtümü çalmış. Evlere ayırdık. Bir sene sonra bir fotoğraf paylaştı, oradan anladım.
0: O tişörtle. Yurtta şarja taktığım telefonumu çaldılar diyor Özkan.
1: Bu arada Çağan demiş ki bir de beni teselli ediyordu diyor. Bir yerde unutmuşsundur falan. Tişört.
0: O da fotoğraf paylaşıyor bir de utanmadan.
1: Askerde çocuk uyurken başının altından yastığı çaldılar. Çalan tehlikeli bir tipti. Çocuk baktı, yastıksız yatmaya devam ediyor. Bir şey de diyemedi.
0: Yastıksız yatmış ya.
1: Karşı komşunun oğlu ayakkabımı çaldı. Her gün onun giyişini izliyordum.
0: Çalıp giyiyor bir de.
1: Ulan ne yapacaksın kadın ayakkabısını, bir çocuk. Bir hiç kabul etmedi diyor çaldığını. Burcu Aygün.
0: Kadın ayakkabısı. Bizim orada hırsızlar bir ayakkabı dükkanına girip sadece vitrindeki teşhiri olan sol tek ayakkabıyı çaldılar diyor. Dükkan sahibi de diğerlerini de gelip alsınlar bari diye yazar.
1: Abiler çok uykusuzdum diyor. İyi geldiniz. Sağ olun İlhan Beyciğim. Sizler de var olunuz. Uykusuz bir sabahta insanın canı hiçbir şey istemez normalde.
0: İstemez.
1: Huzursuz olursun.
0: Yapasın gelmez sevgili yavrum.
1: Evet.
0: Yapasın gelmez.
1: Huzursuz olursun. Hiç çekilir gibi olmazsın değil mi?
0: Asla. Kötü bir şey uykusuz.
1: Oğlum sen niye gülüyorsun öyle içten içe? Bir şey mi oldu?
0: Yok.
1: Allah Allah.
0: Aklıma bir şey geldi ya. Mazi geldi.
1: Eyvallah. Uykusuzlukla ilgili mi mazi?
0: Uykusuzlukla ilgili. Hmm. Uykusuzlukla ilgili.
1: Bu gece uyumamışım. Bu gece uyumamışım. Yok mu bizde ya o şarkı?
0: Vardır. İllaki vardır. Olmama ihtimali yok. Bu gece uyumamışım.
1: Dur bakayım bir saniye.
0: Olmaz. Urfalı'ya mezelden olur.
1: Dur buldum.
2: Bu gece

0: şemsiye. Çalmak değil de diyor, şöyle bir şey oldu diyor Halil. Eczanenin önünde atılmalık bir saksı vardı. Bunu sigara külli olarak kullanıyorlardı. Eşim saksı istedi. Ben de ulan bu bir işe yaramıyor, eve götüreyim dedim. Kör öldü badem gözlü oldu diyor. Nasıl kıymetli oldu? Her geleni anlatıyor. Bu arada benim saksımı aldı.
1: Saksıyı çaldı.
0: Saksımı aldı diyor.
1: Tarık bir mesaj yazmış sevgili Yıldırım. Abi komşumun arabasını çalmıştım diyor. Gözünün içine baka baka. Aynı model, aynı araç. 10 metre sonra araç stop edince anladım kendi aracımın olmadığını diyor. Nasıl çalışıp gidiyor ya anahtarsız start...
0: Değil mi? Nasıl oluyor?
1: Yani start stop vardır bilmem nedir diye anahtar arabada olması gerekmiyor mu bunun için?
0: Anlamadım lan.
1: Ben de.
0: Tamponumu çaldılar diyenler var. Peki ara gidiyoruz çocuklar, aradan sonra devam. Uygun mu?
1: Uygundur.
0: Kısa bir ara geliyoruz.
2: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam edecek.
3: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam. Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris. Etiler Marmaris.
8: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
9: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
10: Seymen yılların lezzeti, tahin, pekmez, bal ve reçeli.
11: Sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde.
12: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
13: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
14: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
15: Peugeot.
16: Otorapor, 1500'den fazla markanın yer aldığı ev ve mutfak eşyaları sektörünün lider fuarı Zücex 9-12 Eylül'de TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz kayıt için zucex.com.
17: Okul alışverişinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 20 Ağustos 23 Eylül tarihleri arasında Kurinat PP kapak A4 80 yaprak çizgili ve kareli defter çeşitleri 29 lira 50 kuruşa, Brickbag çift gözlü kalem çantası 134 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
18: KOBİ'lere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: Kom.tr'de.
1: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda

0: 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen ne 11.
1: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
2: Reklam.

0: Evet, show devam eder 8.40. Hatırlatalım, Perşembe günü Ankara'da olacağız. Merkez Ankara AVM'de. 16-16.40 arası bir söyleşi var. 18.20'de de yayın var. Söyleşiye gelemeyecek olanlar için şimdi küçük bir söyleşi bölümü yapacağız. Soruları alacağız. Merkez Ankara AVM'ye gelemiyorum ama panele katılmayı çok istiyorum diyen dinleyicilerimiz var, gördük. Gelemeyenler için bir kısa, bir iki dakikalık belki söyleşi panel gibi sorular varsa hocam size özellikle,
1: evet,
0: cevaplandırmanızı isteyeceğiz.
1: Tamam.
0: Tamam mı?
1: Olur olur.
0: Bir panel demişiz, panel bir söyleşi değilmişiz gibi.
1: Panelmişiz
0: düşünelim.
1: Gibi.
0: Devamı Ankara'da.
1: Perşembe günü saat 16'da.
0: Evet, WhatsApp'tan bekleriz. 536-901-8902. Aynı bir panel, bir söyleşi gibi soruları bekleriz efendim. Gelsin.
1: Gelsin.
0: Gelsin.
1: Okuyoruz bakalım neler çıkacak.
0: Hadi bakalım. Hadi bakalım.
1: Bu şarkıyı da beğenmemiştiniz beyler.
0: Hatırlıyorum diye. Evet. Ya reklama girerken niye hocamıza uygun mudur diye soruyorsunuz. Koskoca koordinatöre uygun değil mi diyecek.
1: İşte beni tartıyor o da. Hani uygun değil desem.
0: Efendim nezaketen soruyorum. Nezaketen. Geldi sorular. Hocam kısa cevaplar lütfen.
1: İlk soru size gelmiş ama. Fatih Bey, sorum size, neden Umut Bezgin diyor.
0: Sorular gelmiş. Sorayım mı?
1: Buyurun sevgili Yıldırım.
0: Hocam en son okuduğu kitabı bizimle paylaşabilir mi diyor kendisi diyor.
1: En son okuduğum kitap sevgili Yıldırım, Cin Ali.
0: Eyvallah.
1: Serisi.
0: Hocam aldım. Manuel mi otomatik mi?
1: Manuel.
0: Arkadaşlar bunlar ne biçim panel soruları ya?
1: Buna bilinen bu önemli sevgi merak ediyor. Halk merak ediyor, insanlar merak ediyor.
0: Tam da manuel mi otomatik mi diye sorulmaz artık herhalde yani.
1: Belli bir yaşa kadar otomatik, ondan sonra manuel. Tam tersi, pardon.
0: Daha tersidir.
1: Tam tersi. Belli bir yaşa kadar manuel, sonra otomatik.
0: Peki. Hocamızın gördüğü en son rüyayı anlatabilir mi? Geçtim bunu, geçtim.
1: Uçuyordum.
0: Geçtim. Çok uçma. Geçme. İlk radyonuzun adı neydi demiş.
1: Glass efendim.
0: Bunu konuşmuştuk daha önce. Hocam tek mi çift mi diyen var? Ne demekse bu?
1: Çift. Çift.
0: Kısa sorular, kısa cevaplar.
1: Yakalamışlar belli.
0: Çift mi diyorsun? Yavuz diyor ki çok iyi oldu, gelemiyordum Ankara'ya. İşte gelemeyenler için küçük bir
1: birazcık küçük bir
0: panel söyleşi.
1: Evet, evet. Kim kimdir, nasıl tanıyalım yani, insanları tanıyalım.
0: Evet. Hocam televizyon kumandasını geçiyorum bunu. Oğlum ne biçim sorular ya.
1: Ama her soruyu geçtiniz.
0: Hayır yok, yok abi, soramam.
1: Merak ediyorlar ne var ki burada.
0: Ya ben bunun niyetini biliyorum da o yüzden okumuyorum mesajı.
1: Sorunun niyetini.
0: Hı, kumandayla ilgili bir şey.
1: Ne var kumandada?
0: Geçtim.
1: Televizyon kumandasından mı bahsediyor?
0: Evet.
1: Tamam.
0: Hocam uyumadan önce bir ritüeli var mı diyor.
1: Uyumadan önce sevgili Yıldırım, sağa dönerim, sola dönerim, ayağa kalkarım, ters yatarım, düz yatarım.
0: Eyvallah. Hocam bir altılı tüyo gelir mi?
1: Gelir. İlk ayak 4 numara, rüzgarın oğlu.
0: 2000 burçlarını öğrenebilir miyim demiş.
1: Yengeç, balık.
0: Sena senin?
2: Aslan.
1: Aslan.
0: Aslan.
1: Balık.
0: Balık. Ben de yengeç.
1: Yengeç.
0: Yengeç. Hocam çenesini en son ne zaman gördü? Yani kaç yıldır sakallı?
1: 12 sene önce.
0: Niye kesmiştiniz?
1: O zaman uzatmaya yeni başlıyordum. O kesmemiştim.
0: Anlamadım ki.
1: Ya, o günden sonra hep uzattım.
0: He pardon. Ben ters çalıştık. Tamam. Ben niye anlamadım senin bir an ya? Çok pardon ya. Ben dedim ki uzun da acaba düğün müğün vardı, ona mı?
1: Yok yok yok, düğünler için sevgili dedim, kestirmiyorum, böyle bir şey yok.
0: Bir sayı tuttum hocam, bilebilir mi demiş.
1: 6.
0: Doğru. Bizim dinleyicinin panel sorularımız. Bak Ankara'ya gelelim, Ankara'da da bunlar gelecek.
1: Gelecek bunlar, gelecek.
0: Bak koca AVM'nin ortasını bizi rezil etmeyin, kurban olayım. Düzgün sorular sorun ya. Ya ne bileyim daha böyle altı dolu. Dünya ekonomisini, siyasetini ilgilendiren.
1: Onlar sorar, dinleyici sorar, altı dolu soru sorar da altı boş cevap geleceğini bildiği için.

0: Radyocu olmasaydın ne olurdu diye sorar mısınız demiş.
1: Bankacı.
0: Bankacı. Oğlum, bu çok gelmiş bu soru.
1: Hortumdan.
0: Neyi?
1: Hortum.
0: Anlamadım. Hortumlamak neyi?
1: Bankadan. Daha rahat olurdu yani benim için. Burada eyvallah. Radyoda zor oluyor.
0: Ne soralım? Everest'in yüksekliğini mi soralım demiş.
1: Geçmişten bir şeyler sorun. Ne bileyim ya.
0: Peki. En azından küçük bir panel.
1: Evet yani birazcık olsun, katkımız olsun.
0: Katkımız oldu.
1: Evet. Bizi tanısınlar, etsinler.
0: Bekleriz efendim sizleri de. Bu arada Alem Portal'da Alem Atmosfer.

0: diye bir radyomuz var. Oraya kendi ürettiğiniz şarkıları gönderebilirsiniz. Uzun zamandır bu anonsu yapmıyoruz, söyleyelim.
1: Yapay zeka ile ürettiğiniz.
0: Evet. Alem Portal diye bir şeyimiz var bizim. Platformumuz var. 4 dijital radyomuz var orada. Slow, Farabesk, Atmosfer
1: Plaktan.
0: Ve Plaktan. Atmosfer sizin gönderdiğiniz şarkıların çalındığı bir platform. Yani siz yapay zeka ile şarkı üretiyorsunuz ya. Onları bize gönderiyorsunuz. Nereye peki? iletişim@alemfm.com iletişim@alemfm.com adres bu. Bitti.
1: Ne çabuk
0: şovun
1: ya.
0: Sonuna geldik. Ne birazdan çabuk ya. Veda edeceğiz.
1: Vallahi 8.47 olmuş sevgili Yıldırım.
0: Evet.
1: İnanılmaz bir akış.
0: Haklı be. Efendim 7'den bu ya canlı yayındayız. %30'da İstanbul trafiğini açtık. Şimdi 62. En son %50'ydi. 62 olmuş.
1: 62 olmuş.
0: Yüksek.
1: İstanbul trafiği kendine gelmiş.
0: Şeye doğru baksana bir, Anadolu'ya doğru var mı buradan? Köprü trafiği ne durumda?
1: Bakıyorum sevgili Yıldırım. Buradan çıkarsan eğer sevgili. Basın Ekspres'ten nereden gideceksin? Anadolu'ya. Gidersin
0: var
1: ya.
0: Var değil mi?
1: Var yani var. Çok böyle büyük etkili bir trafik değil ama klasik yerlerde o Beşlevent tarafında. O Maslak'a yaklaştıkça oralarda bir kırmızılık söz konusu. E5'ten akarsan da oradan bakıyorum. Maslak'ın E5'e bağlandın. Orada Ok Meydanı oralarda bir aşağı yukarı eşit. Dolayısıyla ince bir trafik var. İnce bir trafik. Seni yorar mı bakıyorum. Nereye gideceksin sevgili Yıldırım? Tamam, şey vereyim.
0: Dudullu.
1: Dudullu mu? Dudullu'ya 1 saat 10 dakikada of. Gidersiniz diye tahmin ediyorum şu an itibariyle. Bu tabii yarım saat sonra bir 10 dakika daha düşecektir.
0: Düşecektir hadi düşecektir. İnşallah. Sena'cığım teşekkür ederiz. Kısa bir ara, aradan sonra final için buradayız. Uygun mu?
1: Uygundur.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.

0: yapmıyor. Domates, biber, portakal, sarımsak ve çekirdeksiz üzümleri kendi laboratuvarlarında analiz ediyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyor.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
1: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: Cimil'de okula dönüş başladı. Okul çantaları 399 TL, mataralar 169.99 TL, beslenme kapları 299 TL. Kalemden okul çantasını aradığın her şey Cimil'de.
3: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.

0: Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
1: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu Akü bir numara.
3: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
4: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle.
5: Getir, bir mutluluk getir.
6: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
5: Bize huzur lazım.
7: Reklam.
8: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
9: Bankkart, seni düşünür o.
10: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.

0: Efendim çok teşekkür ederiz her birinize. Bu uygulamada arama bölümü isteyen dinleyicilerimize söyleyelim. Bir güncelleme çıkılacak. Yazılım ekibi buna çalışıyor. Bilginiz olsun. Olacak yani. Bir güncelleme çıkılacak, o zaman düzelecek.
1: Ne podcastleri
0: podcastleri aratamıyoruz, best of'ları aratamıyoruz diyor. Arama bölümü olsun.
1: İsim inen aratma.
0: İsim inen, tarihinen ya da neyse artık.
1: Tarihinen
0: aratma. Onu istiyorlar, o yapılıyor. Dijital ekip aslında bitirdi.
1: Sizin için, her şey
0: bitirdi
1: sizin için.
0: Fakat güncelleme çıkılmadı, yakında çıkılacak. Onu söyleyeyim. Şimdi aranızdan 5 dinleyicimize sticker göndereceğiz. Alem FM stickerları. Ve programların stickerları tabii. 4 programda stickerları. Bunun için yapacağınız şey çok basit. Telefonunuzda Alem FM uygulaması varsa saat 9'a kadar bize fotoğrafını gönderin.
1: Ekran fotoğrafını.
0: İndirmemiş olanlar da şu anda indirirse, çünkü 5 dakikaları var. Bize bir ekran fotoğrafı, bak telefonumda uygulama var diye. Biz de içinden 5 dinleyicimize
1: sticker gönderelim. Setimizi gönderelim.
0: Setimizi gönderelim efendim. 536-901-8902. Hadi yap kapanış konuşmasını.
1: Evet Fatih Bey, 10 Eylül Perşembe gününe çok az kaldı. Çok heyecanlıyım. Ankara ile buluşacağız. Ankara ile diyorum sevgili Yıldırım, farkındasın. Ankara ile uzun zamandır görüşmedik, buluşmadık. Ankaralı dinleyicilerimiz de harika bir sohbetin
0: bekliyoruz Ankaralı dinleyicilerimizi.
1: İnşallah geleceğiz. İnşallah sizler de geleceksiniz. Salıyı da bitirdik maşallah.
0: Senacığım teşekkürler.
2: Ben teşekkür ederim abicim. Öpüyoruz
0: gibi
2: ben
0: bir şey.
2: Ben de öpüyorum.
0: Efendim bugün saat 1'e kadar size Sena çalacak.
1: Bravo.
0: Evet, bravo. Evet. Alem FM stüdyosu kime emanet çocuklar?
1: Selaya!
0: Aferin kız, aferin kız sana. Tamam oğlum, coşma. Hey. Coşma. Hey. Hemen bir aksilik olmazsa akşam 18'de tekrar beraberiz. Uğur Derin Onurcu ekibine çak selamı.
1: Selam olsun Aydın'a.
0: Nazilli'ye.
1: Bütün Uğur fabrikasında çalışanlarına, Ahmet Bey'e. Bir de sevgili Yıldırım, onu da ekleyelim. Ahmet Aysan'ı ekleyelim, unutmayalım.
0: Kafa Açan Osman.
1: Bitti.
3: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur, Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman'ı sundu.

0: Reklam. TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
1: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL, toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.

0: Anlatamıyor. Domates, biber, portakal, sarımsak ve çekirdeksiz üzümleri kendi laboratuvarlarında analiz ediyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyor.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Expertise.
4: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen laptopunu okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
5: Auto Expertise.
6: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
7: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
8: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
9: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
10: Akakçe.
11: Hemen bakıyorum hayatım.
8: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
10: Akakçe.
12: Ekspertise, Dino Bile.
13: Beyin ve göz sağlığınız için iyi. Belki evden DHA içeren omega 3 ailesi. Belki ev.

0: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: 7-14 Eylül tarihleri arasında Grundig CG1514A 4 dilim tost makinesi 2499 liraya, Tefal SV4210EO Express Optimal buharlı ütü 4999 liraya vatandı. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
4: Reklam.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
6: Bankart, seni düşünür o.
7: Saat 9. Bu bir reklamdır.
8: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
9: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
8: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
9: Allah'tan.
8: Sigortadan hallederiz.
9: Sigortadan halledemeyiz.
8: Niye halledemeyiz?
9: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
8: Ama?
10: Ama dememek için ama sigorta.
11: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Antalya'nın Aksu, Kepez ve Serik ilçelerindeki orman yangını sürüyor. Aksu ilçesindeki yangın yerleşim yerlerine ulaştı. Risk altındaki 3 mahalle tahliye edildi. Serik ilçesinde 5 ev ve bazı seralar kullanılamaz hale geldi. Yanan bir evde bulunan engelli 3 kişi de dumandan etkilendi. Öte yandan yangına müdahale eden özel bir şirkete ait kepçe şarampole devrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da kiralık konut projesinde ilk kuralların Ekim ayında çekileceğini söyledi. Başvurular 14 Eylül'de yapılacak. Erdoğan ayrıca yıl sonu bitmesi planlanan Yarısı Bizden projesinin süresinin 31 Aralık 2027'ye kadar uzatıldığını belirtti. Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili seçimi salt çoğunluk sağlanamadığı için ertelenmişti. Seçim bugün yapılacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen müstehcenlik soruşturması devam ediyor. 184 sosyal medya hesabına erişim engellenirken söz konusu içeriklerin kaldırılmasına karar verildi. İstanbul'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada sokakta oynayan bir çocuk yaralandı. Kaçan şüphelilerse aranıyor. İstanbul Fatih'te bir taksi şoförü ücret anlaşmazlığı yaşadığı iddia edilen iki yolcusunu darp etti. Taksi şoförü gözaltına alındı. Kayseri'de durdurulan yolcu otobüsünde valize gizlenmiş 3 kilo 420 gram uyuşturucu ele geçirildi. İki zanlı tutuklandı. İstanbul Avcılar'da İBB'ye bağlı asfalt kamyonu virajı alamayarak alt geçit yoluna düştü. Sürücü hastaneye kaldırıldı.
12: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
11: Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK konuk olduğu Göztepe'yi 4-2 mağlup etti. Alanya Spor ise deplasmanda Çaykur Rizespor'u 1-0 yendi. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Antalya Spor Teknik Direktör Bülent Korkmaz da yolların ayrıldığını açıkladı. Milli sporcumuz Defne Kurt, Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu.
12: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
11: Serbest piyasada dolar 48 lira 43 kuruş, euro 56 lira 27 kuruştan işlem görüyor. İç piyasada Cumhuriyet altını 44.730, yarım altın 22.450, çeyrek altın 11.235, gram altın ise 6.882 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
13: Alem FM yol durumu.
11: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 18 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 22 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 49 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun, 1 saat 16 dakika.
12: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
11: İstanbul 27, Ankara ve Kayseri 25, İzmir 34, Antalya 38, Adana 37, Trabzon 23, Erzurum 20 ve Diyarbakır 33 derece.
12: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş enerjisi yenilenebilir ve kirlenme yaratmayan en temiz, en doğal enerji kaynağıdır. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: Alem Efendi. Birazdan.
1: Sen hep kendini bileceksin. Geçme sınırını çizeceksin. Önce ritmini bileceksin.
0: Birazdan.
2: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taçlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
0: Reklam.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot.com.tr'de.
3: Eylül tarihleri arasında Huawei FreeBuds 7i, TWS, Bluetooth kulak içi kulaklık 4.399 liraya, Xiaomi Redmi

0: İşinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
1: Kırtasiye ve okul alışverişlerinde 250 üründe fiyatlar geçen seneyle aynı ya da daha ucuza Migros'ta. 20 Ağustos 23 Eylül tarihleri arasında FAO lisanslı beslenmeli ilkokul çantası 399 lira 95 kuruşa, Kulinart 12'li pastel boya 18 lira 50 kuruşa, Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-4-469.
3: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen Neon
4: 1. Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
5: Reklam.
6: Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
7: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Shop&Fly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi shopandfly.com.tr'de ve bonus flash'ta.
8: Sen neymişsin Shop&Fly? Bye, bye, bye.
9: Paraflay'ın katkılarıyla.
10: Güzellikler dünyası.
11: Parafla Portekiz Porto'dayız. Porto, Portekiz'in kuzeyinde yer alan ve ülkenin en önemli şehirlerinden biridir. Tarihi yapıları, renkli evleri ve Douro Nehri boyunca uzanan etkileyici manzarasıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakır. Şehrin en dikkat çekici bölgelerinden biri olan Ribeira, dar sokakları ve nehir kıyısındaki geleneksel binalarıyla Porto'nun karakterini yansıtır. Şehir, tarih, kültür, gastronomi ve doğal güzelliklerin bir arada yaşandığı önemli bir turizm merkezidir.
9: Paraflay'ın katkıları.

0: Alem Efendi. Birazdan.
1: Beni aradım seni. Sen seversin bunu.
0: Birazdan.
2: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
3: Maksimumdan şehir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar İş Cep'ten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi İş Cep'te. 25 yıldır sana
0: maksimum. Reklam.
4: Vakıfbank Vinov İş Yeri Mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Renkli ve kullanışlı Civil okul çantaları yeni döneme hazır. Sırt ve beslenme çantalarında çocukların tarzına uygun seçenekler. 399 TL'den başlayan fiyatlarla Civil'de.
9: Hepsi burada. Premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
10: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
0: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

7-14 Eylül tarihleri arasında Lenovo P0J, W0, Chip 0 JTR, Intel Ultra 5 işlemcili hepsi bir arada bilgisayar 54.999 liraya vatandı. Ayrıntılı bilgi

0: haber.com'da.
1: Japan Dili Egno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.

0: atlatamıyor. Domates, biber, portakal, sarımsak ve çekirdeksiz üzümleri kendi laboratuvarlarında analiz ediyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyor.
1: Getir de şehre dönüşte bu salı ve çarşamba 2 al 1'i bedava. Atıştırmalıklardan içeceklere yüzlerce üründe geçerli, fırsatı kaçırma. Zamanını ve cebini düşünenlere.
2: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
3: Reklam.
4: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
5: Dede, şimdi okullu olduk diyordu hani.
6: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
7: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: birazdan.
1: Türkiye BES modellerini arıyor.
2: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
0: Reklam.
3: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Getir de şehre dönüşte bu salı ve çarşamba 2 al 1'i bedava. Atıştırmalıklardan içeceklere yüzlerce üründe geçerli, fırsatı kaçırma. Zamanını ve cebini düşünenlere. Getir.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere. Yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
8: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
9: 36. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı ZÜCEX 9-12 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz giriş için zucex.com.
10: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Küresel ticaret burada.
11: Ve merakla beklenen festival geldi çattı.

0: 11. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali için başvurular başladı. Sen de hikayene odaklan ve bize başka bir şekilde anlat. Kısa filminle veya senaryonla katıl, ödülünü kazan. Kısa film ve yapım destek ödülleri için başvurunu kısadanhisse.org adresinden yapabilirsin. Son başvuru 15 Eylül. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali. Başka bir festival.
1: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet H10.
2: 1-12 Eylül tarihleri arasında MacBook Air'larda parafla peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: Serkan!
4: Efendim abi?
3: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Reklam. Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
3: Ya insanın içine huzur veriyor.
4: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti.
2: Saat 10. Bu bir reklamdır.
5: Ah çok geçmişsin. İyi misiniz?
6: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
5: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
6: Allah'tan.
5: Sigortadan hallederiz.
6: Sigortadan halledemeyiz.
5: Niye halledemeyiz?
6: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
5: Ama?
7: Ama dememek için ama sigorta.
8: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
9: Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK konuk olduğu Göztepe'yi 4-2 mağlup etti. Alanya Spor'sa deplasmanda Çaykur Rizespor'u 1-0 yendi. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Antalya Spor Teknik Direktör Bülent Korkmaz da yolların ayrıldığını açıkladı. Milli sporcumuz Defne Kurt, Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu.
8: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu.
10: Halkbank'ın katkılarıyla.
9: BIST endeksi 14.151 puandan güne başladı. Serbest piyasada dolar 48 lira 45 kuruş, euro 56 lira 36 kuruştan işlem görüyor.
10: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: Alem FM yol durumu.
9: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 5 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 12 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 36 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 6 dakika.
8: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
9: Serbest piyasada dolar 48 lira 43 kuruş, euro 56 lira 27 kuruştan işlem görüyor. İç piyasada Cumhuriyet altını 44.730, yarım altın 22.450, çeyrek altın 11.235, gram altınsa 6.882 liradan alıcı buluyor.
8: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: Birazdan reklam.
1: Getir de şehre dönüşte bu salı ve çarşamba iki al biri bedava. Atıştırmalıklardan içeceklere yüzlerce üründe geçerli, fırsatı kaçırma. Zamanını ve cebini düşünenlere.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzurlu ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzur lazım.
4: Ekspertise Dino Bile. En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
5: Reklam. Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
6: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
5: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
6: Değil midir?
5: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
6: Girdim.
5: Bak bakalım ne diyor.
6: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
5: O zaman durma, hızını yükselt.
6: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.

0: Birazdan reklam.
1: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
6: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444 0 481 Veni Vidi Göz.

0: Biletleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Platin Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.
2: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
3: İstersen Neon 1.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Reklam.
3: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
4: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
3: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
4: Değil midir?
3: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
4: Girdim.
3: Bak bakalım ne diyor.
4: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
3: O zaman durma, hızını yükselt.
4: Hemen hocam. Hocam, hızlının da hızlısı varmış meğer.
1: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
5: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
6: Türk müziğinin güçlü ve eşsiz sesi Zara, sevilen repertuarıyla sahne alıyor. Güçlü yorumu ve kendine özgü sahne enerjisiyle unutulmaz bir müzik gecesine davetlisiniz. Zara'nın eşsiz performansıyla müziğin en güzel haline tanıklık etmek için yerinizi alın. 27 Eylül saat 21'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda.
5: Ziraat Bankası sanat

0: ajandasını sundu.
1: Reklam.
2: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima
3: seninle. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Expertiz.
5: Hepsi burada, premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen laptopını okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
6: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi, derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Reklam.
7: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
8: Bankart, seni düşünür o.

0: saat 11. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Antalya'nın Aksu, Kepez ve Serik ilçelerinde orman yangınlarına müdahale ediliyor. Aksu'daki alevler Kepez'e sıçrarken bazı yollar trafiğe kapatıldı. Serik'te evler tahliye edildi, 5 ev ve bazı seralar kullanılamaz hale geldi. Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili seçimi yapılıyor. İlk turda seçimde 42 meclis üyesi oy kullandı. Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin 22 oy alırken CHP ve Yeni Parti'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 20 oy aldı. Seçim ikinci tura kaldı. Sosyal medyada Vanlı Kara Haydar olarak bilinen ve düğününde Çağla Öze taktığı altınlarla gündem olan Mehmet Fatih Tançalan gözaltına alındı. Altınların kaynağı araştırılırken Tançalan'ın 25 suç kaydı olduğu tespit edildi. İstanbul, İzmir, Antalya ve Gaziantep'te dolandırıcılık, suç gelirlerinin aklanması, yasa dışı bahis ve uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon düzenlendi. 137 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. İstanbul Güngören'de çıkan kavgada bıçaklanarak yaşamını yitiren 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin tutuklu 5 sanığın yargılandığı davaya bugün devam ediliyor. Davanın karara bağlanması bekleniyor. İstanbul Fatih'te bir taksi şoförü ücret anlaşmazlığı yaşadığı iddia edilen 2 yolcusunu darp etti. Şoför gözaltında. Bahamalardan ABD'nin Florida eyaletine gitmek üzere havalanan ve aynı aileden 4 kişinin bulunduğu küçük bir uçak denize düştükten sonra kayboldu. Bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları olumsuz hava koşulları nedeniyle durduruldu. KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı. Sonuçlara E-Devlet üzerinden ulaşılabiliyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, öğrenci yurtlarına ilk yerleştirmede %90'la rekor kırdık dedi. Okul kantinlerinde uygulanacak tavan fiyat tarifesi belirlendi. Öğrencilerin vazgeçemediği tost ayran fiyatı 130 lira oldu.
0: Haberler bitti. Müzik devam ediyor.

0: birazdan.
1: Türkiye BES modellerini arıyor.
2: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
3: Reklam.
4: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
5: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
6: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle. Getir.

0: Bağışıklık ve kemik sağlığınız için iyi. Velcare'den vitamin D3K2. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı seveceğim.
1: Üç boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu: hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
2: Ve merakla beklenen festival geldi çattı. 11. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali için başvurular başladı. Sen de hikayene odaklan ve bize başka bir şekilde anlat. Kısa filminle veya senaryonla katıl, ödülünü kazan. Kısa film ve yapım destek ödülleri için başvurunu kısadanhisse.org adresinden yapabilirsin. Son başvuru 15 Eylül. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali. Başka bir festival.
3: Okul alışverişinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 20 Ağustos 23 Eylül tarihleri arasında Kulinart PP kapak A4 80 yaprak çizgili ve kareli defter çeşitleri 29 lira 50 kuruşa. Brickbag çift gözlü kalem çantası 134 lira 95 kuruşa. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Reklam.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
3: Bankart, seni düşünür o.

0: birazdan.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Reklam.
2: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
0: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his tatil budur hissi.

Okula dönüşte tarzımızla yine ön sıradayız. Okul alışverişini Boyner Now'la yap, 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte sana gelsin. Üstelik 4000 lira ve üzeri alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri alışverişine tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Son gün 14 Eylül.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Reklam.
3: Podcast'lerimiz seni bekliyor. Alem FM uygulamasını indirmeyi unutma.
4: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Dokuhome'da zam yok, indirim çok. Lansmana özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Dokuhome, Bellona, İstikbal, Mondihome mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.
2: Reklam.
8: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
9: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
8: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
9: Değil midir?
8: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
9: Girdim.
8: Bak bakalım ne diyor.
9: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
8: O zaman durma, hızını yükselt.
9: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer. Detay.

0: deniz fotojenik.
1: Saat 12. Bu bir reklamdır.
2: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
3: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
2: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
3: Allah'tan.
2: Sigortadan hallederiz.
3: Sigortadan halledemeyiz.
2: Niye halledemeyiz?
3: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
2: Ama?
4: Ama dememek için ama sigorta.
5: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
6: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon başlıyor. İlk hafta karşılaşmaları bugün oynanacak 6 müsabakayla başlayacak. 36 takımın mücadele edeceği organizasyonda Türkiye'yi Galatasaray ve Fenerbahçe temsil edecek. Galatasaray yarın saat 22'de Portekiz ekibi Sporting'e konuk olacak. Fenerbahçe ise Perşembe günü saat 19.45'te İtalyan devi Roma'yı konuk edecek.
5: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: BIST 100 endeksi 14.012 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 48 lira 45 kuruş, euro 56 lira 32 kuruştan işlem görüyor.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Alem FM yol durumu.
6: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 2 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 6 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 32 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 52 dakika.
5: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
6: İç piyasada Cumhuriyet altını 44.484, yarım altın 22.313, çeyrek altın 11.160, gram altınsa 6.840 liradan alıcı buluyor.
5: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
8: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
6: İstanbul 27, Ankara ve Kayseri 25, İzmir 34, Antalya 38, Adana 37, Trabzon 23, Erzurum 20 ve Diyarbakır 33 derece.
8: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumu.

0: Alem Efendi. Birazdan. Birazdan.
1: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta Konut Sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
5: KOBİ'lere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
6: Ve merakla beklenen festival geldi çattı. 11. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali için başvurular başladı. Sen de hikayene odaklan ve bize başka bir şekilde anlat. Kısa filminle veya senaryonla katıl, ödülünü kazan. Kısa film ve yapım destek ödülleri için başvurunu kısadanhisse.org adresinden yapabilirsin. Son başvuru 15 Eylül. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali. Başka bir festival.
7: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: Fırsatları sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Reklam.
3: Daha dün annemizin kollarında yaşarken
4: Şimdi okullu olduk diyordu hani.
5: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
6: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
7: Parafla'nın katkılarıyla.
8: Güzellikler dünyası.
9: Parafla Portekiz Amadora'dayız. Amadora Portekiz'in başkenti Lisbon'a yakın konumda bulunan ve ülkenin nüfusu yoğun şehirlerinden biridir. Lisbon metropolitan bölgesinin önemli bir parçası olan şehir, modern yerleşim alanları ve hareketli günlük yaşamıyla dikkat çeker. Farklı kültürlerin bir arada yaşadığı Amadora, alışveriş merkezleri, parkları ve ulaşım olanaklarıyla özellikle şehir yaşamını deneyimlemek isteyenler için ilgi çekicidir.
7: Parafla'nın

0: Alem Efendi. Birazdan.
1: Gel gel sarışınım gel. Gel sana aşığım gel. Gel gel gülüşüm gel. Gel çok karışığım gel.
0: Birazdan.
2: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
4: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Reklam. Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
3: Ya insanın içine huzur veriyor.
4: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti.
5: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
6: Dünya müziği geleneklerinin öncüsü ve dünyaca ünlü besteci Sami Yusuf, eleştirmenlerce beğenilen eserleriyle Türkiye'ye geri dönüyor. İstanbul'da gerçekleşecek bu özel konserde sanatçı dünya müziğinin farklı renklerini çağdaş bir yaklaşımla sahneye taşıyor. Hafızalara kazınan sevilen eserlerinin yanı sıra yeni albümünden seçkilerle bu konser yalnızca bir müzik etkinliği değil, müziğin birleştirici gücünü şehirlerin ruhuyla buluşturan bir yolculuk niteliğinde. 27 ve 28 Eylül saat 21'de İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Auditorium'unda.
5: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
7: Modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
2: Reklam.
8: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
9: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
10: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
11: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı Müsiyat Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Küresel ticaret burada.
12: Oto Rapor, Oto Ekspertiz.
2: Reklam.
13: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
14: Bankart, seni düşünür o.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Kalkınma, gelişme ve büyümenin en önemli göstergelerinden biri enerji üretimidir. Kendi ihtiyaç duyduğunuz elektrik enerjisini güneşten elektrik üreterek enerji sorununa dur diyebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: İstediğin mod, istediğin müzik.
1: Alem Portal.
0: 4 farklı dijital radyo tek uygulamada. Alem Portal'ı aç, modunu seç.

0: saat 13. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçiyorsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama? Ama dememek için ama sigorta.
3: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Antalya'nın Aksu ilçesiyle Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangınlarına müdahale sürüyor. Antalya Valiliği, alevlerin tehdit ettiği 254 evden 720 kişinin tahliye edildiğini açıkladı. Orman yangını nedeniyle bölgede büyük çapta elektrik kesintisi yaşandı. 2097 aboneye elektrik verilemediği bildirildi. Yangının ardından Antalya'yı duman tabakası kapladı. Üsküdar Belediyesi'nde ikinci kez ertelenen başkan vekili seçimi yapılıyor. İlk iki turda sonuç çıkmayan seçim üçüncü turla devam edecek. Sosyal medyada Vanlı Karahaydar olarak bilinen ve düğününde Çağla Öze taktığı altınlarla gündem olan Mehmet Fatih Tançalan gözaltına alındı. Altınların kaynağı araştırılırken Tançalan'ın 25 suç kaydı olduğu tespit edildi. İstanbul, İzmir, Antalya ve Gaziantep'te dolandırıcılık, suç gelirlerinin aklanması, yasa dışı bahis ve uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon düzenlendi. 137 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. İstanbul Güngören'de çıkan kavgada bıçaklanarak yaşamını yitiren 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin tutuklu 5 sanığın yargılandığı davaya bugün devam ediliyor. Davanın karara bağlanması bekleniyor. İstanbul Fatih'te bir taksi şoförü ücret anlaşmazlığı yaşadığı iddia edilen iki yolcusunu darp etti. Şoför gözaltında. Bahamalardan ABD'nin Florida eyaletine gitmek üzere havalanan ve aynı aileden 4 kişinin bulunduğu küçük bir uçak denize düştükten sonra kayboldu. Bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları olumsuz hava koşulları nedeniyle durduruldu. KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı. Sonuçlara E-Devlet üzerinden ulaşılabiliyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, öğrenci yurtlarına ilk yerleştirmede %90'la rekor kırdık dedi. Okul kantinlerinde uygulanacak tavan fiyat tarifesi belirlendi. Öğrencilerin vazgeçemediği tost ayran fiyatı 130 lira oldu.

0: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
5: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
6: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
7: Peugeot.
8: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
9: Ve merakla beklenen festival geldi çattı. 11. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali için başvurular başladı. Sen de hikayene odaklan ve bize başka bir şekilde anlat. Kısa filminle veya senaryonla katıl, ödülünü kazan. Kısa film ve yapım destek ödülleri için başvurunu kısadanhisse.org adresinden yapabilirsin. Son başvuru 15 Eylül. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali. Başka bir festival.
10: Kırtasiye okul alışverişlerinde 250 üründe fiyatlar geçen seneyle aynı ya da daha ucuza Migros'ta. 20 Ağustos 23 Eylül tarihleri arasında BAV lisanslı beslenmeli ilkokul çantası 399 lira 95 kuruşa, Kulinart 12'li pastel boya 18 lira 50 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
11: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Reklam.
12: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
13: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
12: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
13: Değil midir?
12: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
13: Girdim.
12: Bak bakalım ne diyor.
13: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
12: O zaman durma, hızını yükselt.
13: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
14: Detaylar Türk Telekom.com.tr'de.

0: birazdan.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.

0: atlatamıyor. Domates, biber, portakal, sarımsak ve çekirdeksiz üzümleri kendi laboratuvarlarında analiz ediyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyor.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hepsi burada, premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
2: Oto Rapor, Oto Ekspertiz.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Reklam.
6: Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
7: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Shop&Fly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi shop&fly.com.tr'de ve bonus flash'ta.
8: Sayın

0: beklemediğin anda stüdyodan canlı yayın açıyoruz. Dilediğin programcıyı canlı yayında görmek, stüdyo ortamını izlemek için Instagram'da alemfm.com. Reklam.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Pilot'in Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Pilot'in Eylül sayısı tüm bayilerde.
2: Oto Rapor, Oto Ekspertiz.
0: Reklam.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.

0: Saat 14. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geldi, cana bala geldi.

0: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
0: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
0: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama? Ama dememek için
2: ama sigorta. Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
3: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon başlıyor. İlk hafta karşılaşmaları bugün oynanacak 6 müsabakayla başlayacak. 36 takımın mücadele edeceği organizasyonda Türkiye'yi Galatasaray ve Fenerbahçe temsil edecek. Galatasaray yarın saat 22'de Portekiz ekibi Sporting'e konuk olacak. Fenerbahçe ise Perşembe günü saat 19.45'te İtalyan devi Roma'yı konuk edecek.
2: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: BIST 100 endeksi 14.012 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 48 lira 45 kuruş, euro 56 lira 32 kuruştan işlem görüyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Alem FM yol durumu.
3: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 2 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 6 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 32 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 52 dakika.
2: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
3: İç piyasada Cumhuriyet altını 44.484, yarım altın 22.313, çeyrek altın 11.160, gram altınsa 6.840 liradan alıcı buluyor.
2: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: birazdan. Birazdan.
1: Sen de katıl derim, katılım evim.
2: Reklam.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Serviis.
1: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
2: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: Okula dönüşte tarzımızla yine ön sıradayız. Okul alışverişini Boyner Now'la yap. 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte sana gelsin. Üstelik 4000 lira ve üzeri alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri alışverişine tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Son gün 14 Eylül.
1: KOBİ'lere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiyat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlar.

0: showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
1: Okul alışverişinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 20 Ağustos 23 Eylül tarihleri arasında Kurinat PP kapak A4 80 yaprak çizgili ve kareli defter çeşitleri 29 lira 50 kuruşa. Brickbag çift gözlü kalem çantası 134 lira 95 kuruşa. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara. Empara, bankanın güzeli. Reklam.
6: Yeman. Mansur Ark, straight from Istanbul. Hell yeah.

0: Birazdan reklam.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Serkan.
4: Efendim abi.
3: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfi.

0: %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Küresel ticaret burada.
2: Reklam.
3: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
4: YouTube'da 5 milyardan fazla dinlenmeye ulaşan ve 7'den 70'e herkesin sevgilisi olan Ceviz Adam yepyeni gösterisiyle tiyatro sahnelerinde. Ceviz Adam müzikalinde eğlenceli şarkılar, hareketli danslar, renkli sahne dünyası ve interaktif oyunlarla çocuklar maceranın yalnızca seyircisi değil, aynı zamanda bir parçası oluyor. Hilltown Seyirlik Sahne'de gerçekleşecek bu gösteri 27 Eylül saat 11, saat 13 ve saat 15'te izleyicileriyle buluşacak.
3: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
5: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: Reklam.
1: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
2: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
2: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
2: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
2: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
3: Detaylar TürkTelekom.com.tr'de.

Sevip de söyleyemediğim şarkılar var. Bir dizesini asla hatırlayamadığım şiirler. Keşke, keşke o ben olsaydım dediğim hikaye kadınları. Düşlerim var. Uyandığımda yalnızca başını hatırladığım ve asla sonuna kadar görmeyi beceremediğim. Bir adam var düşümde. Tam dokunacakken uyandırıldım. Bir adam, sonumuzun ne olacağını hiç öğrenemedim. Düşümde bir adam var. Benim mi bilemedim. Bir adam var diyorum. Düşünüp düşümden ayrı kaldım.

0: saat 15. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama...
1: Ama...

0: Birazdan reklam. TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
1: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL, toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.

0: indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Doku.com'da zam yok, indirim çok. Lansmana özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku.com, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve Doku.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.
2: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
3: seveceğim. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22

0: 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Kırtasiye ve okul alışverişlerinde 250 üründe fiyatlar geçen seneyle aynı ya da daha ucuza Migros'ta. 20 Ağustos 23 Eylül tarihleri arasında bal lisanslı beslenmeli ilkokul çantası 399 lira 95 kuruşa, Kulinart 12'li pastel boya 18 lira 50 kuruşa, Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
1: Reklam.
2: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.

0: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sundu.
1: Birazdan Demet Akalın.
2: Bizim için şu an ne dinlediğin kadar.
1: Demet Akalın'dan sonra ne duyacağın da önemli.
2: Bekle.

0: birazdan.
1: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
2: Maksimumdan şehir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan Maxi Puan. 30 Eylül'e kadar İş Cep'ten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan Maxi Puan kazanın. Ayrıntılı bilgi İş Cep'te. 25 yıldır sana
0: maksimum. Reklam.
3: Umran Oto Ekspertiz. Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
4: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
5: Akakçe.
6: Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
7: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Anında mutluluk.

0: ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Platin Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.
2: Getir de şehre dönüşte bu salı ve çarşamba 2 al 1'i bedava. Atıştırmalıklardan içeceklere yüzlerce üründe geçerli fırsatı kaçırma. Zamanını ve cebini düşünenlere.
3: Reklam. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Bizi Facebook'ta takip ediyor musun? Facebook, alemfm.com.
3: Reklam.
6: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima
7: seninle. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
8: Expertiz. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Reklam.
9: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Benzin, mazot, doğalgaz ve su fiyatları arttığında yapacak bir şeyimiz maalesef yok. Ama elektrik fiyatları arttığında yapacak bir şeyimiz var. Elektrik zamlarına karşı kendinize koruyucu önlemler alıp kendi elektriğinizi güneşten üretebilir, kullanabilir ve tüketim fazlasını ilgili tedarik şirketine geri satabilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: Saat 16. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
5: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon başlıyor. İlk hafta karşılaşmalarında bugün 6 müsabaka oynanacak. 36 takımın mücadele edeceği organizasyonda Türkiye'yi Galatasaray ve Fenerbahçe temsil edecek. Sarı Kırmızılar yarın saat 22'de Portekiz ekibi Sporting'e konuk olacak. Fenerbahçe ise Perşembe günü saat 19.45'te

0: İtalyan devi Roma'yı konuk edecek. Maçı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Sporting'e konuk olacak Galatasaray'ın kamp kadrosu da açıklandı. Sakatlıklara bulunan Victor Osimhen, Mario Lemina, Wilfried Tsingo ve Günay Güvenç kafilede yer almadı.
1: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
0: BIST 100 endeksi 14.125 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 48 lira 45 kuruş, euro 56 lira 32 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Halk, Alem FM yol durumu.
0: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 13 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 21 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 32 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 56 dakika.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
0: İç piyasada Cumhuriyet altını 44.545, yarım altın 22.344, çeyrek altın 11.175, gram altınsa 6.849 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
0: İstanbul 27, Ankara ve Kayseri 25, İzmir 34, Antalya 38, Adana 37, Trabzon 23, Erzurum 20 ve Diyarbakır 33 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa Serdar Trafik'teyi sunar. Ya minibüstesindir? Ya otobüste?
3: Fazla akbili olan var mı?
1: Metrobüste de olabilirsin.
4: Metrobüste istasyon. Avcılar merkez.
1: Martılara simit atarken denizde de ya da tıkanmış bir trafiğin içinde. Peki Serdar Gökalp nerede?
5: Serdar Gökalp nerede?
1: O da bu yollarda seninle.
6: O da bu yollarda seninle.
1: Serdar Gökalp'le Serdar Trafik'te de hafta içi her gün saat 16'da da Alem FM'de. Alem FM'de.

0: hanımlar beyler, herkese merhaba. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökalp. Mevzu başlar. Dağdaki çobanından plazasında dinleyenine, spor yaparken kulak vereninden bilgi isteği bu saatte açanına, radyolar arasında gezerken denk geleninden kadınına erkeğine, gencine yaşlısına, Edirne'den Ardahan'a, internet üzerinden tüm dünyaya selam olsun sevgili dinleyenler. Dur bir dakika, yıllar sonra lazım oluyor. Tarihli bir açılış yapayım. 8 Eylül 2026 günlerden Salı. Ben Deniz Serdar Gökalp. Serdar Gökalp ben. Serdar Gökalp. Onu da söyleyeyim. Ve burası Alem FM. Serdar Trafik'te başlar. Hüsnü merhaba kardeşim.
1: Merhabalar. Merhaba.
0: Nasılsın?
1: Yani iyileşmeye çalışıyor sesin.
0: Hala öylesin değil mi?
1: Evet.
0: Sorun yok kardeş, şey yap. Hani iyi hisset kendini, çok yorma. Farkındaysan birkaç gündür sana çok pas atmıyorum ben.
1: Evet evet. Ya aslında iyiyim de sesim bir toparlayamadı bir türlü.
0: Ses o bu, en zor ses geliyor zaten, en zor. En son ses geliyor, pardon.
1: Sen mesela ne yapıyorsun böyle durumlarda?
0: Sonuçta bal bal.
1: Sesinle milyonlar bal kazanıyorsun yani.
0: Bal bal.
1: Bal mı?
0: Bal tabii.
1: Sadece bal.
0: Ama yakmıyor. Evet bal. Mesela sabah aç karnına iki kaşık bal. Özellikle hastayken. İki kaşık dediğim öyle yemek kaşığı falan değil. Tatlı kaşığı. Bildiğin çiçek balı ama orijinalini bulacaksın. Yani öyle her bal değil. Yıllarca Erzincan'dan alıyorduk bir balı. Sağ olsun Cem Aslan biriyle tanıştırmıştı. Adam hani hep bir geyik vardır ya mesela. Abi bir balcım var, adam parayla bile satmıyor. Sadece kendine yapıyor falan. Gerçekten bizimki öyleydi. Bak bıraktı mesela adam şu an. İstese sağdan soldan alır yine satar bize. Ben bal işini bıraktım, yapmıyorum kardeşim artık. İki teneke üç teneke sadece benim kovanlardan çıkıyor. O da bana yetiyor dedi. Kendi. Aynen böyle dedi, satmıyorum dedi yani. Bitirdi. Bak şey de demedi yani. Şuna git şundan al, buna git bundan al. Çünkü ben dedi kendim aradım taradım aradım taradım. Burada Sakarya'da yine bal yapıyor. Yeni buldum daha. Yeni buldum. En son gelirken yıllık izinde Balıkesir'den aldım. Şimdi mesela yine oradan almayacağım. Sakarya'da bir balcı buldum. Gerçekten o da öyle.
1: Ya hani, o zaman sen sürekli
0: kendi balımız bir... abi kendi balımız.
1: Bal tüketicisin diyebilir miyim?
0: Abi balı öyle kendi kendine kuru kuruya yemeyi çok sevmem ama mesela atarım, sütü atarım. Anladın mı?
1: Bal süt, kaymak.
0: Tabii sütü. Yok ben çok kaymaklık adam değilim ben. Vallahi çok sevmiyorum yani. Sütü atarım balı. Bazen bir kahve çeşidi var ya, şimdi söyleyemiyorum. Filtre kahveye atıyorum bazen.
1: Evet.
0: Bazen filtre kahveye atıyorum. Balı tüketirim ama öyle yerim yani balı.
1: Kaşık sabahları açtım.
0: Hasta olduğun zaman öyle boğazın falan ağrıdığı zaman bak gerçekten iyi bir bal boğazın en iyi şeyidir yani, söyleyeyim sana.
1: Peki karabiber vesaire atmak
0: hiç
1: gerekiyor mu?
0: Hiç, saf normal bal. Ama balı görmen lazım yani. Tabii ben aldığım yere gidip görürüm yani kendim.
1: Nasıl yani?
0: Sakarya'dakini öyle gittim gördüm ben. Kendim gördüm.
1: Arısına kadar göremezsin.
0: Evet yani. Oğlum gördüm diyorum.
1: Arıları ya, da gördüm.
0: Evet evet evet gördüm. İstersen petek, istersen süzüyorlar kavanozda. Gördüm yani, yeri orada gördüm. Yoksa almam. Bal çok. Bal ve zeytinyağı, bende kırmızı çizgi. Bal ve zeytinyağı.
1: Gördüğünü yani her görmediği şeyi alır mısın yoksa?
0: Ne olduğuna bağlı. Örnek ver mesela.
1: Peynir.
0: Peynir yok ya, peynir tadı güzelse alırım, peynirciyimdir ama tadı güzelse alırım yani peynir.
1: Peki takıntılı olduğun gurme bir lezzet var mı?
0: Kanka ben yiyeceğim, güzelse yerim, iyiyse yerim ben.
1: Ya işte bunu mesela sen bal konusunda, ben Balıkesir'den alırım, Sakarya'dan alırım diyen birisi mesela. Başka var mı böyle? Bunu
0: yok
1: buradan
0: oğlum,
1: olmazsa yemem.
0: Bunu buradan olmazsa yemem dediğim bir şey var mı? Yok. Çünkü bir İstanbullu olarak her şeyi yerinde biliyoruz yani. Hani bir İstanbullu olarak bir tek Mersin tantunisi yok şeyde İstanbul'da.
1: Ya
0: tantuni yok. İstanbul'da tantuni diye yediğimiz her şey lavaşa sarılmış tavuk eti arkadaşlar.
1: Bu arada tantuni zaten tavuk olmaz orijinalde.
0: Ama öyle işte et burada mi? Öyle. Tavuk tantuni diyorlar yani. Mersin'in bundan haberi var mı yani? O zaman söylüyorum, günün konusunu veriyorum, tamam mı?
1: Evet.
0: Kırmızı çizgimdir dediğiniz ne var? Sizin için nedir? Kırmızı çizgi nedir sevgili dinleyenler? Nokta nokta nokta kırmızı çizgimdir dediğiniz ne var? 0536-901-8902 536-901-8902. Abi seni dinlerken kavga çıktı iş yerinde. Millet için kızlar birbirini yer. Benim için de baksana iş yerinde Muhammedler birbirini yiyor. Ne oldu oğlum?

0: Gelirken ben bir halt yedim.
1: Ne yedin? Haltı yerinde yerim falan diye.
0: Evet, bir halt yedim ben.
1: Ne yedin?
0: 750'lik motor alıyorum galiba.
1: Ya.
0: Evet. 750'lik bir motor alıyorum.
1: Daha dün konuştuk bunu.
0: Yani na, 750'lik de bilemedim yani
1: ne
0: ama.
1: Ne alaka? Nereden çıktı şimdi 750'lik motor?
0: Yani bilmem.
1: Nasıl bilmiyorsun?
0: Ya şöyle. Bende iki kadro var motosikletle alakalı. Bir tanesi tamamen 50'lik, tamam mı, scooter. Oraya gidelim yok, buraya gidelim yok, şuraya gidelim yok. Öbürküsü de işte en altı 400'lük. 400'lük, 1300'lük falan motorlar var öbür kadromunda. Onlarla da ben bir yere gidemiyorum. Şimdi bu 50'liklere takılamıyorum. Bari büyüklere takılayım dedim. Gelirken, bugün daha gelirken uğradım bayiye, baktım. Bir tane 700, niye 700? Bir tek onda var o otomatik vites, bir de büyük motor. Bilmiyorum doğru mu yapıyorum yani, beni vazgeçirebilirsin, gazla verebilirsin, bilmiyorum yani.
1: Ya bunun bence orta bir kadron yok mu? 250'lik olur.
0: Yok ama biz böyle Kaz Dağları'na falan gideceğiz.
1: Tamam, 250'likle gidebilirsiniz.
0: Yok, 750'likle daha.
1: Gidemezsin 750.
0: Giderim buna. Gidemezsin. Gittim, üstüne oturdum, ayaklar yere değiyor falan filan, yani bir sıkıntı yok.
1: Duramazsın.
0: Yok bir sıkıntı yok, bunda sıkıntı yok, bunda bir problem yok. Bundan önceki radyoda Serdar balları satıyordun, hala satıyor. Ya o teaser'dı o. Tanıtımdı o. Serdar Gökalp balları, o tanıtımdı. Radyoya arayıp sipariş verenler vardı.

0: Neden 2x benzin gazı? Yok ya, adam bir saat anlattı. 100 kilometrede 3 litre yakıyor falan filan diye böyle. Bir saat anlattı. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Vallahi satıcı olmak ayrı bir şeymiş, biliyor musun? Adam az daha motoru koltuğumun altına yerleştirip gönderiyordu beni. Bakmaya girdim sadece. Hani bir ısrar, bir ısrar. Yani al. Hep şey tabii, tezgahtar taktiği. Abi bir tek bu var bak, alıyorsan al. Alıyorsan al, başka yarın gel yok bu.
1: Falan hangi diye. Otobüs?
0: 750'lik şey. Otomatik. Ha. 750'lik neyse, otomatik.
1: Bunu bir sorayım ben sana.
0: Bu. Hani bilemiyorum. Kaz Dağları'na filan.
1: Ya Kaz Dağları için mi alıyorsun motoru?
0: Yani dağ bayır orman gezmek için. Dağ bayır orman gezmek için.
1: Beni ormandan uzaklaştırmak lazım.
0: Kim, beni mi?
1: Yoksa motoru gidiyor yani.
0: Olur mu canım?

Bak motorcular yazıyor, alınca bize de takılırsın diye. Takılırım canım. Şu an o kadar ara kadroyum ki sevgili arkadaşlar. Koskoca çocuklar var yanımda, çocukluk arkadaşı. Hepsi 100 kilo. Almışlar 50'lik skuterları. Ormana gidelim. Ya biz nasıl gelelim? İşte atıyorum. Kilyos'a gidelim. Ya oğlum bizim motor 50'lik, biz nasıl gelelim? Ben de öyle dedim ya, 125'lik postacı motoru var yani bende. Oraya gidelim. Ya biz nasıl gelelim? Şuraya gidelim. Biz de öbür kadroya.

0: yanaşıyorum. Onlar da çocukluk arkadaşım. Onlarda da en aşağısı 400'lük motorların. Diyorum ki ormana gidelim. Tamam abi diyor, hafta sonu gel diyor, buradan Çanakkale'den çıkalım diyor. Tekirdağ Mekirdağ oralardan diyor, gidelim diyor filan. Şimdi onlara küçük geliyorum, öbürkülere büyük geliyor. Çok arada kaldım ya. Şimdi 50'lik alıp öbürkülere monte olamayacağıma göre bari CC büyüteyim de büyüklere monte olayım diyorum. Onlar bir de tam tesisat gidiyorlar oğlum.
1: Ama şimdi sen 125'likten 250'ye bir çıkarsın, 400'lük gibi. Direkt 750'lik de
0: almazsın. Oğlum ben eski motorcuyum, anlattık ya sana. Vay. Bir saat. Ben,
1: tamam da yani birazcık bir sene ebay 250 kullan mesela.
0: Yok, olmaz bende. Kırmızı çizgi yoğurt. Çorba ile bile yoğurt yerim. Tire yoğurdu. Çorba ile yoğurt. Yoğurt çorbası ayran aşı mıydı neydi? Bir şey dedim.
1: Ayran aşı.
0: Neydi? Yoğurt çorbası yayla başka var. Bir şeydi ama değil mi?
1: Ayran aşı çorbası var.
0: O herhalde başka.
1: Yoğurt çorbası.
0: Bakayım. Gitti. Tüh, gitti be.

0: artık.
1: Buluşmaya zamanında varmak kırmızı çizgimdir. Hep yarım saat erken giderim. Hatta geç bile kalıyorlar, deliriyorum. Reis, rica etsem Kaz Dağları'nın neresine gideriz anlatır mısın? Çok iştahlandım, ben de eşimle gitmek istiyorum. Abi biz nerede kör kuyular var oralarda geziyoruz. Hani bizim rota genelde şey oluyor, Hasanboğulu'ydu galiba değil mi? Evet, Hasanboğulu'ydu. Oradan yukarıya doğru çıkıyoruz, köy yollarından falan filan giriyoruz bir yerlerden, aşağılardan bir daha iniyoruz. Bizde de öyle çok bir rota yok yani. Biz öyle şey, deli fişek ya biz. Neredeyse o ya, deli fişek. Kırmızı çizgi, sokağa yolu çöp atmak. Arabadan izmarit atsalar gözüm seyiriyor. Sonra dur bakalım. Brownie kek, kırmızı çizgim. Ne zaman olsa yerim. Brownie kek, brownie. Havuçlu tarçınlı kek yapan kızlar var. Var mı etrafında?
2: Var.
1: Var mı?
2: Var.
1: Havuçlu tarçınlı. Vay. Vay. Dur bir ara vereyim, geliyoruz hemen.
3: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
4: Reklam.
5: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Pilot'in Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Pilot'in Eylül sayısı tüm bayilerde.

0: Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
2: Venividi göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Venividi göz.
3: Okul alışverişinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 20 Ağustos 23 Eylül tarihleri arasında Kulinart PP kapak A4 80 yaprak çizgili ve kareli defter çeşitleri

0: kuruşa. Trinkback çift gözlü kalem çantası 134 lira 95 kuruşa. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
4: Reklam.
5: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
6: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
5: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
6: Değil midir?
5: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
6: Girdim.
5: Bak bakalım ne diyor.
6: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
5: O zaman durma, hızını yükselt.
6: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
7: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
8: Paraflay'ın katkılarıyla.
9: Güzellikler dünyası.
10: Parafla Portekiz Braga'dayız. Braga Portekiz'in kuzeyinde yer alan ve ülkenin en eski şehirlerinden biri olarak bilinen önemli bir kültür merkezidir. Tarihi kiliseleri, meydanları ve etkileyici mimarisiyle ziyaretçilerine Portekiz'in geçmişini yakından tanıma fırsatı sunar. Tarihi mirasının yanı sıra üniversiteleri sayesinde canlı ve genç bir atmosfere sahip olan Braga, gelenekle modern yaşamı bir araya getirir.
8: Paraflay'ın katkı.

0: Evet, kırmızı çizgilerden bahsediyoruz sevgili dinleyenler. Nedir sizin kırmızı çizginiz? Nokta nokta nokta benim kırmızı çizgimdir dediğiniz ne var? 0536-901-8902 536-901-8902 sevgili dinleyenler. Kırmızı çizgimdir dediğiniz ne var? Lütfen. Bu arada sadece bir söylenti. Twitter'da sadece bir söylenti bu şu an. GTA 6'nın Türkçe dil desteğini onayladığı ve yakında duyuracağı öne sürülmüş. Hadi inşallah, hadi bakalım. Bu çünkü sorun biliyorsun yani, olay bu. İnternete baktığın zaman sorun mu yani bu? Allah başka dert vermesin. Sorun bu. Ama haklılar da. Yani oyun severler haklılar da. Söyleyeyim. Onlar da haklı. Türkiye'de mesela 10 satılmış oyun. Başka bir ülkede 2 satılmış. O 2 satılan ülkenin dili var. Benim güzel Türkçem yok. Aslında haklı. Ne kadar sürecek? Toparlanması, alması demini... Saygı kırmızı çizgimdir. Tavuk döner kırmızı çizgim. Tok olsam da yerim, soslu değil ama. Zaten güzel bir tavuk döner normal dönerin yerine tercih edilebilir. Güzel bir tavuk döner olacak ama.
1: Et değil ama canım.
0: Et değil ama Etiler'de bir yer var. Aman bir gün götüreyim seni. Ama saat 2:30-3'te falan kapatıp gidiyor adam yani. O saate kadar gitmek lazım.
1: Et mi?
0: Et de var, tavuk da var da önce tavuk bitiyor ama orada. Önce. Mesela herkes geliyor abi tavuk dürüm alayım diyor. Tavuk bitti diyor, o öyle ete geçiyorlar mesela.

0: Kara lahana sarması ve patlıcan kırk. Kara lahana sarması. Carolina. Kara lahana sarması. Yedin mi?
1: Yedim, bu Karadeniz mutfağında değil mi bu?
0: Bilemedim ben.
1: Yani. Kara lahana sarması.
0: O kadar uzağım ki ben.
1: Karadeniz mutfağı diye biliyorum ben.
0: Bilemedim. Ailem ve çocuklarım. Çoğuna göre yine görgülü ilgili. Birazdan yemek programına dönecek burası, gülücük. Vallahi geliyor da okumuyorum. Okumadıkça da Serdar görmüyor zannedip daha da yazıyorlar. Kırmızı çizgimdir dediğiniz ne var sevgili dinleyenler? Gözünü seveyim yemek yazma, içecek de yazmayın ne olur. Yazmayın yani, sonuçta erkek çocuğuyuz yani, yayındayız. Yazmayın.
2: Bilemiyorum ne kadar sürecek. Toparlanması
0: bak mesela şu an

0: duruyorum ya boşlukta. Sen ne yaptığını zannediyorsun bilmiyorum ama ben yemek mesajlarını geçiyorum şu an. Mesela şu an mesaj okumadan duruyorum. Bak şarkı yükselttim, şarkı çalıyor şu an. Yani geçiyorum yani yemek. Kahve mesela. Kahve diyelim.
1: Kahve benim de kırmızı çizgim bu arada.
0: Ne?
1: Kahve.
0: Oğlum yiyecek içecek yazma diyorum, insanları çıkartıyorum. Yanımdaki adam, koynumda yılan besliyorum arkadaş. Vallahi billahi ya.

536 do. Ben anonsu yeniden yapayım ya. 536-901-8902. Değerli dinleyenler, kırmızı çizgimdir dediğiniz ne var? Kırmızı çizgimdir dediğiniz ne var sevgili dinleyenler? Canım atam, şanlı bayrağım, güzel ülkem. Bunlar konu dışı olsun, olur mu? Bunları aldık, öptük, bir kenara koyduk. Yoksa bu tabii ki hepimizde kırmızı çizgi. Ama bunlar konu dışı olsun.

0: Son dakika bir yere davet edilmek. Asla gitmem, kırmızı çizgimdir. Ne oluyor oğlum? Biri bir şey diyor lan. Yıldız Silbe mi bu?
1: Geliyor.
0: Gelsin de benim enerjim emdi ama şu an yani ben söyleyeyim yani. Olmaz, olmaz. Kişisel alanım kırmızı çizgimdir. Mesafeyi severim. Tünele giriyorum. 2 dakika bekle, konuşma. Çıktım çıktım yazmış. Ondan sonra da. İyice babanızın radyosu gibi. Vallahi dur bakayım. Geçtim. Kırmızı çizgim emniyet kemeri. Uzun bir öykü, sevgi dolu bir... Borç vermemek kırmızı çizgimdir. Deli dolu... Arabam kırmızı çizgimdir. Kimseye vermem. Gülüş... Valeye de teslim etmem. Ne diyorsunuz valeye? Valeye ne diyorsun? Gittiniz mesela yemeğe, diyor ki buyurun hanımefendi dedi. Mesela ya da bir otele gittiniz mesela. Yerleşeceksiniz falan. Öyle yerlerde yırtamıyorsunuz ya, mecbur.
1: Ama onun şey, park edip gitmesi gerekiyor.
0: Park edip gitmesi.
1: Önünde durursa valede o artık.
0: Ben şimdi bak bir hikaye anlatacağım. Dur.
2: Arayalım.
0: Alo. Alo, merhaba.
2: Merhaba.
0: Nasıl yırtıyorsunuz efendim mesela? Otele gittiniz ya da bir yemeğe gittiniz. Hani araba, hani orada vale size bir kart verip anahtarı alayım diyor, arabayı alıyor gidiyor ya hani mesela. Nasıl, bunlardan nasıl yırtıyorsunuz?
2: Anneme sormam lazım, annemin arabası.
0: Araba annenin olunca vermezsin tabii, evet doğru diyorsun. Tabii doğru. Neredensiniz? Alo. Alo. Annesi yok galiba evde, dışarı mı çıktı? Alo. Oo ama ya. Çocukların elinden telefonu alın güzel dinleyicilerim ya. Hani çocukların elinden telefonu alın Allah aşkına. Sen içeride dizi seyredeceksin diye veriyorsun telefonu eline. Bak biz uğraşıyoruz burada. Yani alın şu çocukların elinden telefonu. Bana ne oldu biliyor musun yeni tarihte?
1: Ne oldu?
0: Tatile gittim ya. Çıkarken bir yerden. Araba kapalı otoparkta. Birkaç gün orada kaldı. Adam bana şey dedi, mesela çocuk şey dedi, abi kaç model bu dedi. Vallahi işte söyledim modelini. Ama abi gaza basınca roketlemiyor ha dedi. Ulan yüzüme söyleme bari, değil mi? Abi gaza basınca roketlemiyor ama ha filan dedi böyle. Efendim dedim, böyle dedi dip gaz yapınca roketlemiyor abi böyle dedi. Ben yine böyle, efendim dedim. Abi dedi böyle hala yani kek yani, anladın mı? Hala. Kek yani. Ha dut dalı ha bu. 3 kere efendim dedim. 3 kere izinde de düştü. Gaza basınca abi böyle roketlemiyor. Böyle gitmiyor abi falan. Bir de böyle hareket yapıyor. Böyle roketlemiyor abi falan. Bunu başkasına söyleme dedim. Hala bana diyor ki ne oldu ki abi diyor. Ben de vermem valeye. En son valeye... En son valeye hastanede arabayı Dubai'ye vurmuştu.

0: Haksızlık yapmayın Serdar Bey. Şu an Keban Barajı'na doğru sizi dinliyoruz. Kim ne haksız? Bir yine ne yapmışım? He demin aradım çocuk kapandı ya telefon. Ablam ne haksızı aradık kapattınız ya telefonu ya da kapandı ya telefon. Keban Barajı'nın oradasınız ya ondan herhalde. Herhalde ondan. Barajın orada çekmiyor olabilir. Keban Barajı'nın oradalarmış. Bak şey de göndermiş. Ne oldu ben ne dedim ki ya? Allah Allah. Çocukların elinden alın dedim yani. Bir şey demedim. Ara mı vereceğiz?
1: Ara vereceğiz.
0: Tamam bir ara aradan sonra geliyoruz efendim.
2: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek. İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum Cep'te, Link'te tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Pos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Reklam. Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
4: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
5: Getir. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Renkli ve kullanışlı Civil okul çantaları yeni döneme hazır. Sırt ve beslenme çantalarında çocukların tarzına uygun seçenekler. 399 TL'den başlayan fiyatlarla Civil'de.
2: Oto Ekspertiz.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
5: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
6: Mondium'a bak.
7: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
6: İstersen Neon 1.
8: Reklam.
9: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
10: Bankkart, seni düşünür o.
11: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
12: Seslendirdiği her şarkısı hit olan, albümleriyle ödülleri silip süpüren, müzik listelerinin birinciliğini kimselere bırakmayan Buray, unutmuş çoktan, sahiden, kehanet, aşk mı lazım, istersen parçaları başta olmak üzere hayranlarının konserlerinde hep bir ağızdan söylediği şarkılarıyla 29 Eylül'de saat 21'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda olacak.
11: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
13: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

0: Abi Feriköy'deki komşuluk kırmızı çizgimiz. Herkes birbirini tanır. Eskisi gibi olmasa da komşuluk devam eder demiş efendim. Feriköy. Ne derler? Komşu köy bizim. Feriköy. Şişli. Zaten Şişli'ye bağlı benim bildiğim. Evet değil mi? Şişli Feriköy evet.
1: Kurtuluş.
0: Kurtuluş tam Feriköy değil aslında. İkisi şey aynı yermiş gibi bilinir dışarıdan ama Feriköy Kurtuluş çok farklı yerlerdir.
1: Daha aşağısı gibi değil mi o?
0: Aşağısı değil yanı.
1: Yanı.
0: Yanı. Aslında böyle aşağı yukarı baktığın zaman ne biri aşağıda ne biri yukarıda öyle değil. Feriköy sadece mezarlıktan aşağıya doğru dolu. Hani mezarlık da orada olduğu için Feriköy aşağıya Kasımpaşa'ya kadar gidebiliyor bazen.
2: Serdar Gökalp.
0: Bizim yan köy. Biliyoruz yani.

0: Feriköy Kurtuluş'tur baba yazmışım. Nerede? Almanya'dan filan yazıyorsunuz galiba. İtalya, Almanya. Neredensiniz abicim? Neredensiniz? Oyun istasyonu kırmızı çizgim. Oynamasam bile. Ayvalık merkezde aracı otoparka bıraktık demiş Eko. Kapının girişinde bırak oraya git dedi park görevlisi. Ne bir kart verdi ne bir fiş. Geri dönünce şu araç bizim dedik aldık. Orada herhangi bir arabaya bizim diyerek alabilirdik. Beğendiğimiz bir şey çıkmadı diye kendi aracımızı aldık demiş efendim. Haksızlık, kırmızı çizgim. Köprülerin adını hatırlıyor musun? Hemen sayayım size. Birinci köprü, 15 Temmuz Şehitler Köprümüz. İkinci köprü, Fatih Sultan Mehmet Köprümüz. Üçüncü köprü, Yavuz Sultan Selim Köprümüz. Dördüncü köprü, Orhan Gazi Köprümüz mü?
1: O dördüncü hangisinden kastediyorsun?
0: Yani
1: sırayla gidiyorsan doğru.
0: Osman Gazi.

0: Hangisi? Çok. Yerini söyle.
1: Bu işte Yalova'ya doğru. Bursa Yalova. Tamam. Osman Gazi. Orhan Osman.
0: Osman Gazi. Orhan Gazi şey.
1: Tüneli değil mi o?
0: Çanakkale.
1: Ne Çanakkale? Daha da kafamı karıştırdı.
0: Çanakkale'deki köprünün adı ne?
1: Kurtuluş'a Feriköy diyen nereden yazmış abi? Kurtuluş'tan selam demiş efendim. Kurtuluş'tan selam. Yok yok canım, o bir şey değil, öyle biliniyor olabilir. Ben de diyorum ya işte, Kurtuluş Feriköy genelde şey biliniyor. Hani birmiş gibi biliniyor. Ya aslında bir, siz niye böyle ayrıştırdınız beni, anlamadım ben şimdi ya. Oğlum Orhan Gazi mi Osman Gazi mi şu şeydeki Bursa'ya çıkan köprü?
0: Osman Gazi.
1: Eminsin mi?
0: Evet.
1: Osman Gazi.
0: Evet. Çanakkale'dekinin adını söyle.
1: Çanakkale Köprüsü.
0: Hayır. Orhan Gazi de var diye biliyorum ben.
1: Oğlum ben daha birini yani, hani birini daha yani.
2: Hadi çok işim var.
1: Karıştırdın yine demiş efendim. Öyle abi, ben gitti bende kafa. Gitti bende. Hep karıştırdığım bir şey var mı? Ben de işte bu köprü. Osman Gazi değil mi?
0: Osman Gazi.
1: Osman Bey'den aklımda bulunsun diyorum her seferinde, ama her seferinde gidiyor yani. Dur bakalım. Şuradan. 200'lük kırmızı çizgim. Ne oldu, ara mı?
0: Saatbaşı.
1: Tamam, bir ara. Aradan sonra geliyoruz. Çanakkale'dekinin adı 18 Mart değil mi ya?
0: Çanakkale şehitlerine anma günü 18 Mart.
1: Tamam işte, 18 Mart değil mi? Çanakkale.
0: Ben Orhan Gazi diye biliyorum.
1: Köprüsünün adı. Ha?
0: Orhan Gazi diye biliyorum.
1: Kafama taktın, araştıracağım, geleceğim şimdi, dur. Senin yüzünden şu düğmeye bastık, şunu dolmasını bekleyeceğiz. Ya dolmuş, tamam. Geliyoruz efendim saat başında.
3: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
4: Reklam.
5: Vakıfbank Vinov İş Yeri Mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolay.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: Japan Legno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
3: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
4: Serkan!
5: Efendim abi?
4: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
6: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
7: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
8: Empara. En para bankanın güzeli. Reklam.
9: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
10: Bankart, seni düşünür o.

0: Saat 17. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Üsküdar Belediyesi'nde ikinci kez yapılan başkan vekili seçimini Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin kazandı. CHP'li belediye AK Parti'ye geçti. İngiltere, Fransa ve Kanada'nın da aralarında bulunduğu 12 ülke, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşimlerinde üretilen mallara ticaret yasağı getirdi. Ortak bildiride yerleşimlerin genişletilmesine derhal son verilmesi istendi. İstanbul'da bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin davada karar açıklandı. Mahkeme 14 yaşındaki zanlıya 18 yıl 10 ay hapis cezası verdi. Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mızraklı tahliye edildi. Mızraklı 7 yıldır cezaevindeydi. Sosyal medyada Vanlı Karahaydar olarak bilinen ve düğününde Çağla Öze taktığı altınlarla gündem olan Mehmet Fatih Tançalan gözaltına alındı. Altınların kaynağı araştırılırken Tançalan'ın 25 suç kaydı olduğu tespit edildi. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Uşak Belediyesi'nin tutuklu başkanı Özkan Yalım'la sevgilisine ait olduğu belirtilen araçları satışa koymuştu. Talipli çıkmayınca araçlar yeniden ihale edilecek. Eskişehir'de 3 yaşındaki Elif Mavi Avli'nin hayatını kaybettiği kazayla ilgili ev hapsi verilen sürücü, yapılan itiraz sonucunda yeniden gözaltına alındı. Sürücü tutuklandı. Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde toprak kayması meydana geldi. Heyelan nedeniyle bir evde hasar oluşurken 2 ev ise tedbir amaçlı boşaltıldı. KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı. Sonuçlara E-Devlet üzerinden ulaşılabiliyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, öğrenci yurtlarına ilk yerleştirmede %90'la rekor kırdık dedi. Yeni eğitim öğretim yılı önümüzdeki pazartesi günü başlayacak. Milyonlarca öğrencinin ders başı yapacağı okullarda, kantinlerde uygulanacak tavan fiyat tarifesi de belirlendi. Öğrencilerin vazgeçemediği tost ayran 130 lira oldu. İstanbul Esenler'de 70 okul kurulan kamera sistemiyle 7/24 izleniyor. Yapay zeka destekli projeyle olası olayların önüne geçilmesi hedefleniyor.
5: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sunar.

0: Expertiz yol şarkılarını sundu.
1: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Bütün köprülerin isimlerini biliyorum. Hani 1915, 18 Mart, Osman Gazi, Orhan Gazi, 1. Köprü, 2. Köprü, 3. Köprü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü. Hepsi isimlerini biliyorum ama hangisi hangisinin ismi onu bilmiyormuşum Hüseyin. Ben onu anladım şu an. Hani onu bilmiyorum.

0: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü bak.
1: Evet.
0: Sadece Çanakkale değil. Biz sadece Çanakkale değil, 1915 Çanakkale Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü. Daha da var ya, bir sürü köprü var yani. Geçmişteki günlerden kırmızı çizgim eski kocam. Şeytan görsün yüzünü. Ama Allah razı olsun, seni kattı hayatıma. Antidepresan oldun bana. 7/24 sayısı, sağ olun efendim, çok teşekkür ederim ama hani madem şeytan görsün yüzünü, hala neden bu kadar aklınızda acaba? Onu çok merak ettim, arayıp sormam lazım benim. Ben de böyle bazen kaynana merak oluyor bende. Evet. Alo. Şu sesi duymayalı yıllar olmuştu, biliyor musun? Hani sesi duymayalı hakikaten yıllar olmuştu. Evet, sonra dur bakalım. Abi Gemlik Bursa yolu kilitli. O kadar kilitli ki otobüslerde çok kilitli demiş efendim. Çok kilitli. Herkes köprü isimlerini yazıyor. Tamam efendim, ben bildiğim kadarıyla söyledim. Gerisini ben artık, gerisi sizde yani. Evet, dur bakayım. Kırmızı çizgim sinemaya gidip yabancı korku filmi izlemek. Çok zevkli demiş efendim. Sinemaya gidip yabancı korku filmi. Niye yabancı? Türk korku filmleri...
1: Korkuyor çünkü Türk'ten.
0: Abi ondan değil. Ben Türk korku filmlerinde basıyorlar ya karanlığı. Hani korku hayaleti görmüyorum ki korkayım. Oğlum dün böyle yine Reels kaydırıyorum, tamam mı? Gece herkes gibi. Aynalarla alakalı, algoritmam bozulmuş. Aynalarla alakalı bir şeyler çıktı bana. İşte aynalar boyut kapısıdır. Aynaların içerisinde cin dünyasına açılan falan filan. Peki o arada sol tarafımda ne var benim?
1: Ayna.
0: Kocaman. Kocaman ayna. Evet. Feriköy'den selam olsun baba. Oo, Feriköy şey oldu ya. Hani komple W bizden oldu şu anda. Konu nedir? Konu kırmızı çizgimdir dediğiniz ne var sevgili dinleyenler? Kırmızı çizgimdir dediğiniz ne var? GTA Türkçe oluyor muymuş demiş. Öyle bir söylenti var ama söylenti.

Öyle resmi kaynak bilgisi görmedim. Birkaç kişi böyle bir link göndermiş. Yani öyle bir söylenti var. İnşallah söylentisi de kalmaz. Öyle bir söylenti mevcut değerli dinleyenler.

0: yazma.
1: Ya bu şarkı bir dizide, bir filmde falan mı şey olmuştu?
2: Bir dizide çaldı bu şarkı.
1: Orada hangi diziydi kankicem?
2: Eski bir diziydi. Böyle gençlik dizisiydi. Üniversite sınavına hazırlanan birkaç öğrenci.
1: Öyle miydi?
2: Evet evet. Tam adını hatırlamıyorum ama öyleydi.
1: Eski bir dizi dedin de aklıma ne geldi biliyor musun?
2: Ne geldi?
1: Kardeş Payı Olsa Da izlesek. Kardeş Payı mı? İşler Güçler mi? Kardeş Payı.
2: İşler Güçler de.
1: Kardeş Payı, Kardeş Payı. İşler Güçler bizim sektörden dolayı birazcık değil mi? İşler Güçler. Evet, onlar da orada bizim sektörde ya filan falan, evet. Eskileri attım, alemi bıraktım, alamadım babandan. Eskiden sitcomlar vardı çok. Bir sürü sitcom vardı eskiden. Şimdi yabancı sitcomlardan çalınacak kalmadığı için genelde reklamda oynuyorlar onun için. Şimdi yabancı sitcomlardan çalınacak bir şey kalmadı efendim. Üzülme sen. Kavak Yelleri olabilirmiş.
2: Hayır.
1: Aa, bu şarkının çaldı.
2: Kavak Yelleri değil. Kavak Yelleri'nde Pinani çalıyordu, Hele Bir Gel.
1: O mu çalıyordu?
2: Tabii.
1: Bu yok muydu?
2: Bu yok. Bunu bulacağım şimdi.
1: Gemlik Bursa yolu yol yapım çalışması olduğu için kilitli. Call of Duty 2 ve Sütlaç. Kırmızı çizgi.
2: Çakıl Taşları diye bir dizide başladı.
1: Bu.
2: Evet, orada çaldı.
1: Hiç bilemiyorum. Kardeş Payı bir Ramazan ayı etkinliğidir. Bayağıdır seyretmiyorum, yeniden bakayım ya. Muhteşem. Büyük Hilmi sahnelerine bir bakayım. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ama bizde Ramazan etkinliği Kurtlar Vadisi abicim ya. Bizde o, biz Kurtlar Vadisi.
2: Doktorlar da çok dönüyor.
1: Yok, Kurtlar Vadisi. Hayırlı olsun Hüseyin. Yaktığın ateşi gördüm. Bütün İstanbul gördü. Ne yaptın? Memati ile anlaşabildin mi? Siz var ya, ikiniz çok iyi anlaşırsınız. Şu Polat'ın yanındaki adam bende olacaktı Nazım'ım. Ah Nazım'ım ah. Mahmut Bey Edirne yönü. Arabanın torpidosunu çekmiş, göndermiş. Önden de sektirmiş fotoğrafı şey. Kilit. Gel sen de radyonun içerisinde her gün yayınlanan bir dik dizi çekelim.
2: Dik dizi.
1: He, dik dizi. Dik dizi. Dik süpürge gibi değil mi o?
2: Her gün yayınlanan mı?
1: Her günü çekemeyiz canım. Gel sen de radyonun içerisinde geçen dik dizi çekelim. 1,5 dakika Instagram'dan verelim. 1,5 dakika dik dizi. Yaz bunu, çekelim. Önümüzdeki haftaya yazmış, bitirmiş ol. Getir. Böyle montajı kurgusu benden. Dik dizi. Tamam mı? Konu ne olsun? Böyle entrikalar falan ol böyle devamlı. Böyle radyoda bir şeyler olsun filan böyle. Devamlı bir şey olsun böyle radyoda. Ama 1,5 dakikayı geçirme. Tamam mı? Dik dizi. Yazıp getiriyor musun haftaya?
2: Şimdi bir sözü vermeyeyim ama çalışayım.
1: Ne olur 1,5 dakika. Ne olur yazarsın ya.
2: Yani yazarım.
1: Tamam. Peki, tamam.
3: Alo. Merhaba, ben Sertap.

0: Dik dizi ne oluyor? Abi telefonu tuttuğunuz şeyden işte açıyor bu dik. Hani böyle yan değil ekranı çeviriyor. Onlara dik içerik deniliyor. Hani bu benim uydurduğum bir şey değil arkadaşlar. Dik dizi, dik video. Yanlış mı Hüseyin?
1: Dikey diye de çok.
0: Dikey?
1: Dikey.
0: Evet ben onu bundan sonra dikey diyeyim o zaman.
1: Dik
0: tamam.
1: Dik deyince birazcık hakaret gibi oluyor.
0: Tamam. Dik dizi. Ben zor bir kadın değil. Dikey dizi değil mi?
1: Dikey dizi.
0: Tamam dikey dizi. Ha. Tamam ben bundan sonra öyle dikey dizi diyeyim. Kuralını bilirim. Canımdan çok onu severim. Gülümseyişime bayılır. Bir de şarkı söylersen benimle kim yarışır? Kaybettim boş ver. Tamam dikey dizi çekelim. Yaz getir bir şey. Çekelim dikey dizi.
1: Tamam çalışayım.
0: Hı. Tamam. Ömür boyu o benim. Güle güle şekerim hoş kadınsın. Konu ne olsun ama? Her hafta bunun gününü de belirleyelim. Her hafta yayınlayalım. 1,5 dakika. Bir şey yok oğlum 1,5 dakika. Konuyu bul. Konuyu bul. Ben de yazarım konuyu bulduktan sonra.
1: Konuyu bulalım. Ona hı. göre.
0: Radyonun içinde geçsin ama radyoyla alakalı olmasın.
1: Tamam.
0: Bul işte konuyu bul hadi. Tamam.
1: Şu an mı bulayım?
0: Evet hikayeyi biz verelim. Senaryoyu sen yap Hüseyin.
1: Hikayeyi bulurum ben.
0: Tamam dinleyiciye sor. Değerli dinleyenler her hafta yayında. Bunun günü ne olsun? Perşembe olsun. Kurtlar Vadisi'nin sesini kullanırız. Kendi gününde, kendi saatinde, işte şurada burada filan diye. Dikey dizi. Konu ne olsun konu? Konuyu buldu ondan sonra gününü yayınlarız, gününü işte buluruz.
1: Çalışmam lazım böyle hemen bulamam.
0: Korku çekti. Ne olur benden uzak durun abi. Allah aşkına benden uzak durun. Korku değil, ne olur benden uzak durun. Konu radyoda da ne olabilir ki yani konu? Aslında şuraya kamera koysak. Şöyle bir yarım saat falan çekse yarım saatte 10 tane dikey dizi çıkar. Yani.
1: Ama o da sonuçta bir drama yani konusunu iyi yap işlemek.
0: 1,5 dakika ya bir de.
1: Evet.
0: Onun için şey yani. Gel gel İlknur gel. Gel gel. Tam senlik bir şey. Biz bir şeye karar verdik. Gel otur bak. Dikey dizi çekeceğiz radyonun içinde.
2: Harika.
0: Her hafta 1,5 dakikalık. Şimdi soruyorum insanlara konu ne olsun diye. Konu ne olsun diye soruyorum. Dikey dizi. Her hafta.
2: Her hafta bir konuyu seçip belgesel gibi anlatalım.
0: Belgesel gibi anlatalım mı? O biz ikinci bölümde biz yokuz. Ben sana söyleyeyim yani ikinci bölümde yokuz biz. Böyle entrikalar olsun bir şeyler olsun falan. 1,5 dakika dik format. Dik dizi, dikey dizi.
2: Ofis hayatımızı çekelim.
0: Yok ya kim ofis hayatını kim? Millet işten güçten bıkmış. Kim ne yapsın bizim ofis hayatımızı tatlım?
2: Bunun üzerine düşüneceğim o zaman.
0: Kim ne? Ben çok şey değil mi? Açık sözlü bir yapımcı oldum şu an değil mi? Yani kim ne yapsın bizim ofis hayatımızı gözünü seveyim yani kim ne yapsın. Hani ofislerdeki şey olabilir aslında mesela. Hani bir tane A4 isteyecekse mesela kağıt isteyecekse bir tane şey diye mail atar mısın falan. Bir tane A4 ya. Şuradan alayım işte. Bir tane A4 mail atsana. Bak bu olabilir mesela. Bununla başlayabiliriz.
2: Tamam T'yi alabiliriz ofis içerisindeki tutumları.
0: Tamam da yani her hafta kaç tane konuyu alacağız? Mesela al bir tane A4 lazım. Adam mail atar mısın dedi mesela. Bunu T'yi aldık. İkinciyi bul. İkinci T'yi bul bana. Neden mikrofonu konuşmuyorsun hiç?
2: Abi çünkü gerçeği söylemem gerekirse acelem var ve şu kamerayı almam lazım.
0: He sen kamera için geldin.
2: Evet. Şarja koymam lazım.
0: Tamam gel gel. Tamam gel. Gel.
3: Ben başka tamam. bir yoldayım. Konuşma.
0: Ara vermem ya. Vermiyorum bir şey. Şu an vermiyorum. Cinli perili bir şey çekin. Ne olur benden uzak tutun şunları bak. Şu korku için. Ne olur benden. Daha YouTube'daki algoritmam daha tam anlamıyla düzelmedi bile.

0: fantastik dizi çekin. Komedi olsun. E tabi bence de komedi olsun ama hani bilemedim. Mikrofon savaşları. Müziğe göre insanların psikolojik durumlarının değişmesi ve o kafaya girmesi konu olabilir. Ama böyle müzikli falan bir şey istiyorum senden. Böyle bildiğin yapım, prodüksiyon olacak.
1: Tamam canım, zaten dizi yapacaksak öyle olması lazım.
0: Öyle yani şey gibi TikTok videosu gibi çekip değil. Öyle senden profesyonel bir şey istiyorum.
1: Ben tamam.
0: Ben de çekerim, sorun yok. Sen senaryoyu yaz, ben çekerim, tamam. Herhalde çekebilirim değil mi? Koca filmler çektik, herhalde beceririm diye düşünüyorum. Herhalde beceririm. Ben başka bir yoldayım. Her hafta bir misafir oyuncu olsun.
1: Öyleli.
0: Evet, gel, şey, dinleyicilerden çağıralım. Misafir oyuncu.

Bir buçuk dakikalık için yaptığın şakalardan kamera arkası veya şakanın dozu fazla kaçınca radyo gelen şaka zedeler. Müslüm, o zaten benim içeriğim oğlum ya. Müslüm, o benim içerik zaten. Yani başka bir şey, böyle dizi.

0: Yukarıda televizyonu da kullanabiliriz. Mesela bir televizyonda çalışan birinin başı. Allah Allah. Bir böyle bir kafam pıtladı, bir ufkum açıldı ama.
1: Geliyor yavaş.
0: Evet ya.

0: karanlık işlerle uğraşıyorsunuz, radyoculuğu dümenden yapıyormuşsunuz gibi. Abi onu gerçek zannederler. Benim telefon şakalarını gerçek zannedip her gün bana adli olay yazanlar var sevgili arkadaşlar. Ve çok üzülüyorum. Hani bazı bana yazılanlara gerçekten çok üzülüyorum. Şiddet görenler, dolandırılanlar, kötü davranılan insanlar. Yani nasıl söyleyeyim? Hani bizim gücümüz yetmiyor, şuna sen baksana diye bana paslanılan şeyler. Elimden geldiğince gördüğüm zaman onları hep yönlendiriyorum. Abi kolluk kuvvetlerine, adli makamlara. Benim yapmış olduğum telefon şakalarındaki Yusuf Yılmaz Çelik yetkili bir abi değil. Keşke olsam yetkili bir abi. Her yazana elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışsam ama ben telefon şakası yapıyorum sevgili dinleyenler. O karanlık işlerle uğraşıyorsunuz, radyoculuğu dümenden yapıyormuşsunuz gibi öyle bir dizi çeksek bunu ciddiye alırlar sevgili dinleyenler. Ya radyoya kesik saç gönderiyorlar arkadaşlar korku programı için. Onun için birazcık lütfen düşünün. Düşünün biraz. Bir ara mı verin? Şimdi verelim.
1: Evet.
0: Tamam, verelim. Bir ara geliyoruz.
2: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
3: Türkiye best modellerini arıyor.
4: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
5: Reklam. Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
6: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
7: KOBİ'lere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
8: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen laptopunu okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
9: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
10: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
11: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Küresel ticaret burada.
12: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
13: Perfo-

0: kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, İlko güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
1: seveceğim. Doku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmanı özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.
2: 7-13 Eylül tarihleri arasında LG 31,5 inç, 32U, 701SBB, 5MS, 60 Hz, Ultra HD Smart Monitör 9.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
5: HDI Sigorta.
6: Reklam.
5: Sen de katıl derim, katılım evim. Alem FM.
6: Bu bir reklamdır.
7: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Bugün cebimizden çıkan en büyük ödeme kalemimizi ısınma ve elektriğe ayırıyoruz. Daha dün güneşle su mu ısıtılır derken, bugün güneş enerjisiyle su ısıtmada dünya üçüncüsüyüz. Suyu ısıttığımız gibi şimdi de kendi elektriğimizi güneşten üretebilir, evimizi ısıtabiliriz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
6: Alem efendim. Dünya alem burada.
8: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

0: çekiyor. Bir tane bir bölümde mesela çekeceğiz. Söyle bana hemen. Ben sana hemen söyleyeyim mesela. Hani A4 kağıdını ayrı söyledim. Bunu ayrı söyleyeyim. Bak mesela. Hüseyin Bey, aracınızı bizim yerimize park etmişsiniz. Lan yan taraf boş.
1: Bu boş ya yan taraf. Ya.
0: Tamam işte plazada bu. Hüseyin Bey, aracınızı bizim olduğumuz yere park etmişsiniz. Ya yan taraf boş, yan taraf. Tekerleği çevirsen orası zaten boş. Boş ya. Yani. Yanlış mı?
1: Olabilir.
0: Evet, bir tane daha söyle, plaza entrikası.
1: Plaza entrikasında şey vardır mesela işte, toplantı çok iş yapabilir.
0: Toplantı mı?
1: Toplantı esnasında dönen entrikalar.
0: Ne mesela, bir tane söyle bana yine.
1: Mesela işte bir fikir bulunur.
0: Hı.
1: Bu fikir kimse sevilmez önce mesela, yönetici söyler.
0: Hı.
1: Yönetici kendi bulduğunu söylerse herkes bayılır.
0: Anladım.
1: Evet, yöneticiyi biraz yağlama ballama diyelim.
0: İstersen ben yazayım Hüseyin, sen değil.
1: Sen yaz, evet.
0: İstersen ben yazayım moruk. Yani anladım ben.

Avrupa yakasından, özür dilerim, Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçerken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir kaza varmış. Trafik bundan dolayı orada çoktur. Bilginiz olsun. İnşallah sadece mala gelmiştir. Canlık bir şey yoktur sevgili dinleyenlerim.

0: Evet, İstanbul yol durumu. Hadi bakalım Hüseyin. Çift sayılar sende, tek sayılar bende.
1: 68 diyorum.
0: 73 diyorum.
1: Hemen bakalım.
0: Aç bakalım.
1: Ve patladın. Sen de patladın bugün.
0: Kaç?
1: %71.
0: 71 mi?
1: Evet.
0: Vallahi 71 diyecektim. Evet. Vallahi aklıma gelmişti. Evet, aktar bakalım bana.
1: Aktarayım mı bu sesimle, yoksa sen yardımcı olmak ister misin?
0: Ben mi aktarayım?
1: Evet.
0: Tamam, çocuk hasta, üstüne gitmeyelim.
1: Yok tam.
0: Yok tamam. Sesle... Tamam oğlum, dur bir dakika.

Hemen açayım. 72 olmuş bu arada. Evet. Yakalara bakıyoruz. Asya yakası %78, Avrupa yakası %71. Kuzey Marmara, Edirne'den Ankara'ya, Ankara'dan Edirne istikametine açık, sorun yok. İkinci köprü Mahmut Bey gişelerde başlayan trafik Çamlıca gişelere kadar var desek yine yalan olmaz. Tam ters istikamette de köprüye kadar açık. Köprüden sonra dur kalk dur kalk. Stadın oralarda başlıyor trafik. Mahmut Bey gişelere kadar var. Değerli dinleyenlerim. Birinci köprünün üstü yoğun akıcı. Bağlantı yolları Comolokko. İki istikamet için de aynı. Avrasya Tüneli her gün olduğu gibi sevgili dinleyenler. Tünele yaklaştıkça trafik. Tünelden çıkınca yine trafik. Tünelden çıkınca yine trafik. Tünele girerken trafik. Tüneli, bir tek tünelin içi akışkan. Bisküvi kreması gibi. Bu. Türkiye'nin ya da dünyanın neresindesiniz? Trafik durumu nasıl? Lütfen bana yazınız sevgili dinleyenler. 0536-901-8902. 536-901-8902 sevgili dinleyenler. Türkiye'nin ya da dünyanın neresindesiniz? Trafik durumu nasıl? 536-901-8902 değerli dinleyenler.

0: Kahramanmaraş'tan selamlar. Trafik her zamanki gibi burada. Jomo Loco. Dolmabahçe kilit. Antalya'dan selam. Uygulamadan dinlemeye devam. Merhaba efendim. Trabzon'da trafik yer yer yoğun. Kosova'dan selamlar. Trafik yoğun Recep.
1: İstirahat deyim, dinleniyorum, uzattım ayaklarımı. Elimde kitap okuyorum.
0: Bostancı istikameti sahil yolu şimdilik açık. Konum Kartal, peki.
1: Yediğim ayva tok tuttu. İşe yiyecek halim yok. Aç gözüm de doydu.
0: İyi günler, iyi yayınlar. Fethiye'deyim. Bugün buranın pazarı olduğu için trafik yoğun.

zarur. İstanbul'daki trafik yüzünden bir yere gidesimiz gelmiyor. Her daim trafik. Evet. Salonda, televizyonda, mutfakta, uygulamadan dinliyorum. İşte bu. Gerçek radyo. Gerçek radyo dinleyicisi.

0: Bir ara vereceğiz, aradan sonra devam edeceğiz sevgili dinleyenler.
1: Zaruri, özel günler, verilen günler, kanunis, teksiz özürler.
2: Kuş Adası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
3: Türkiye best modellerini arıyor.
4: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
5: Reklam. TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
6: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
7: TEB o kadar iyi ki TEB.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu.
1: Hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu? Ekspertise
2: Dino Bile. 1500'den fazla markanın yer aldığı ev ve mutfak eşyaları sektörünün

0: anında indirim İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
2: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
3: Sezonun favori eşofman takımları Civil'de. Rahat kalıplar, yumuşak dokular ve dikkat çeken detaylar. Eşofman takımları 799 TL'den başlayan fiyatlarla Civil mağazalarında ve civilim.com'da.
4: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
6: Bize huzur lazım.
1: Reklam.
7: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
8: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
7: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
8: Değil midir?
7: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
8: Girdim.
7: Bak bakalım ne diyor.
8: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
7: O zaman durma, hızını yükselt.
8: Hemen hocam. Hocam hızların da hızlısı varmış meğer.
9: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
10: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

0: Zonguldak trafik pert. Hani böyle bazı illerden, inanılması zor illerden yazıyor bazen insanlar. Hani adam diyor ki mesela Zonguldak trafik pert diyor mesela. Almanya'dan mesaj geliyor. Ya hadi oradan Zonguldak'ta neyi trafik? Ya kardeş 20 yıldır gelmemişin hani 20 yıldır. Bırak da burada olan adam bilsin yani. Van'da trafik var diyorum Van'da. Fransa'dan tepki geliyor. Van'da da trafik mi olur ya filan diye. Git bir gör bakalım. Bir İpek yolu falan bir çık bir görelim hadi bakalım. Var mı yok mu bir git bir gör. Bir görelim. Van'a sesleniyorum. Van durum nasıl Van? 0536-901-8902. 536-901-8902.
1: Gözlerin mi kör, önünü görmüyor musun?
0: İnsandan çok araba var abi artık demiş efendim. Motor. Motor çok çok. Hani yeşil ışık bir yanıyor şey gibi uzak doğu gibi Tayland gibi filan oldu artık yani. Vallahi. Antalya'da trafik felç.

0: Sen Acemleri biliyor musun Hüseyin?
1: Acemler neresiydi?
0: Efendim?
1: Neresiydi?
0: Acem, Zigan'a geçidin hemen yan tarafı. Acemler. Acemler. Bursa Acemler.
1: Ha yok, bilmiyorum.
0: Evet.
1: Sen biliyorsun herhalde.
0: Ben dinleyiciden dolayı tabii canım, bilmez miyim? Bazen geceleri araç testi için ben Bursa'ya gidiyordum. Geceleri Acemler'den geçiyorum, hep dinleyici geliyordu aklıma. Van trafik berbat. 3 kilometre yeri yarım saatte gidemiyorsun. Yerde kalır mı sandın? Van'da trafik yok diyor, bekliyoruz demiş efendim. Ya görüyor musun? İyi günde kötü günde yerde kalır mı sandın, yandın, yandın. Acemler kilit. Acemler hiç açık olma. Acemler şey, Bursa'nın Mahmut Bey'i. Acem, evet.
1: Mahmut Bey'i istatıyorsun herhalde.
0: Evet ya, Bursa'nın Mahmut Bey'i.

0: İzmit. Trafik berbat.
1: İzmit. Şu an memleketin hangi yolunda olmak isterdin kardeşim? Shakira'nın klibi 1 milyon izlenme yaptı.
2: Shakira'ya şey bakınca memleketin hangi yolunda olmak isterdim de Shakira'ya kilitlendik.
1: Ben gitti şu an
2: olmaya. Dayı dayı. 1 milyar izlenmiş bu arada.
1: Evet geçmiş.
2: Karadeniz yolunda olmak isterdim. Hı? Karadeniz yolu. Herhangi bir ile olur yani bu arada.
1: Herhangi bir ili. Karadeniz.
2: Karadeniz'in herhangi bir ili.
1: Hmm.

0: Acemlerde olmak isterdim. Çok anlattınız, merak ettim demiş efendim. Balıkesir Bursa'yolu tertemiz, yapıştırıyorum. Zonguldak olur mu abi, sor. Zonguldak olur mu?
1: Olur.
0: Olur mu Zonguldak?
1: Olur tabii. Ama trafik varmış ya.
0: Zonguldak'ta mı?
1: Evet. Yandın,
0: yandın, Ankara Çayyolu iş çıkış trafiği başladı. Ankara'da trafik okullar açılana kadar güzel. Sonrası nanay. Öyle yazmış. Şimdi o kadın moda, bye bye. Artık devir değişti. Abi bana böyle dağlar bayırlardan falan fotoğraf gönderiyorlar ya. Çok imreniyorum vallahi ya.
1: Gerçekten. Seviyorsun.
0: Evet. De bilerek yapıyorlar bir de. Yani. Artık bitti. Senin modan geçti. Şimdi o kadın moda, bye bye. Artık devir değişti. Avrasya Tüneli bugün bedava sanırım. Avrupa'dan Asya tarafına geçiş inanılmaz derecede trafik. Bazen ne oluyor biliyor musun? Geceleri hani buradan çıkıp karşıya geçme ihtiyacı oluyor geceleri. Bir de motorlu olduğum zaman. Çıkıyorum buradan sahil yoluna, Avrasya Tüneli'ne geliyorum. Aa, kapalı. Tünel kapalı. Oradan ya birinci köprüye ya ikinci köprüye. Bir daha ayda git git git git git filan. Hiç denk geldin mi tünelin yok, kapalı olduğuna?
1: Yok, hiç gelmedim ben. Hep açıktı.
0: Ben de şu an araç testi yapıyorum Serdar Otoban'da. Hadi bakalım. Çok acı biriktirdim. Bir ışıkta üç kez beklemeyeni dövüyorlar. Yani öyle düşün Mersin trafiğinde. Bazı ışıkların ben arızalı olduğunu düşünüyorum.
1: Niye?
0: İstinye'de bir ışık var, İstinye'de. Artık millet hani abartmıyorum 10. dakikadan sonra falan bastı geçti gitti kırmızıda. Ya bastı geçti gitti yani kırmızıda. Gittiler. Aşkı sandıklara kaldırdım. Üstüne yükler yükledim. Hava bir değişti, çorap mevsimi geldi. Çorap mı? Tam yaşlı cümlesi değil mi?
1: Çorap mevsimi nedir ya?
0: Tam böyle. Evlat fanilanın içine sok, fanilanın içine. Çorabını giy evladım falan diyen var ya.
1: Çorap giyiyorduk zaten.
0: Tam yaşlı cümlesi. Çorap mevsimi geldi. Çorap mevsimi. Acemler gidiş geliş kilit. Senin mesela telefon bir yaşlı ekranı var biliyor musun? Hani böyle yazılar kocaman böyle telefonda filan. Seninki öyle galiba değil mi?
1: Yo.
0: Benim arkadaşlarıma takılıyorum ben öyle. O ne oğlum öyle yaşlı ekranı diyorum.
1: Normal ekran ya.
0: Yazılar büyük sende.
1: Ama bu telefonun kendi yazı fontu.
0: Bir tık daha büyük senin, o normal font değil o. Bir tık daha büyük Hüseyin, yeme şimdi beni.
1: Öyle olsun.
0: Yeme Hüseyin, çevir bakayım bir daha. Hüseyin o normal.

0: Normal mi o?
1: Ama saat nasıl gözüksün? Saat ne kadar...
0: Oğlum dana gözü olmuş kadar yapmışım. Normal mi?
1: Ben yapmadım. Telefonda var o.
0: Allah Allah. Erzincan'dan, uygulamadan dinlemeye devam. Selam ederim efendim size.
2: Ah hala çocuk olabilseydim.
0: Abi seyyar bir Alem FM aracıyla dışarıdan yayın yapsan mesela psikolojide iyice gelir. Dağ bayır gezersin demiş efendim. Yeni dinleyicisin galiba abi. Bu bizim 20 yıldır yaptığımız şey yani bizim.
1: Seyyar bir Alem FM
0: aracı. Galiba yeni dinleyicisin galiba. Ya şükür Kuşadası'nda yayın yapıyorum. Hani meslekte bana şunu da tattırdılar. Alem FM canlı yayın aracıyla Kuşadası'nda yayın yap. Dedim ki telefon almayacağım, Kuşadası'ndayız. Sokaktan dedim insan alacağım. Telefon bağlantısı almadım, sokaktan insanlar aldık canlı yayın aracına. Yayına öyle katıldılar. Hani abi, bunu da bana tattırdı dinleyici, sağ olsunlar. Teşekkür ederim, var olsunlar.

0: Evet, bir ara vereceğiz. Hemen geleceğiz. Aa, bitirdik. Ara değil ki. Yayın bitmiş ya. Hiç kimse de söylemiyor ha. Tamam, bitiriyorum o zaman. Tamam. Bu da hiç söylemiyor ha. Ben de ara vereceğiz zannediyorum. Bitmiş abi ya. Saate bakmasak ara veriyorum az daha. Gerçi ara veriyoruz canım. 4 saat ara veriyoruz. Ben bir daha geliyorum. Ama gitmeden hatırlatayım. Bizim çocuklar Ankara'da sevgili arkadaşlar. Kafa Açan Uzman 10 Eylül Perşembe. Saat 16 ile 16.40 arasında Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin canlı yayın öncesinde Merkez Adana sahnesinde dinleyicileriyle bir araya gelecek. Moderatör eşliğinde gerçekleşecek 40 dakikalık bu buluşma programcılar ve dinleyiciler arasında samimi ve eğlenceli bir sohbet ortamı oluşturacak. Canlı yayın ise yine aynı gün 10 Eylül Perşembe saat 18.20 arasında Kafa Açan Uzman 10 Eylül Perşembe günü 18.20 saatleri arasında Merkez Adana'dan 2 saatlik özel bir yayınla sizlere seslenecek sevgili dinleyenler. Ne oldu, Adana mı dedim ben? He? Ben niye Adana dedim, burada Adana mıyız? Yok ya, Adana değil. Baştan alıyorum sevgili dinleyenler. İşin özü şu. 10 Eylül Perşembe Merkez Ankara sevgili dinleyenler. 10 Eylül Perşembe Merkez Ankara AVM'de. Saat 16 ile 16.40 arasında sahnede olacak bizim çocuklar. 16 ile 16.40 arasında Merkez Ankara'da. 18 ile 20 arasında da Kafa Açan Uzman özel yayını sizlere oradan seslenecek. Merkez Ankara'da. Adana yok, Adana'yı unutun. Adana'yı unutun, Adana'yı unutun. Merkez Ankara, Ankara'da. Değil mi? Hüseyin Ankara'da değil mi? Oğlum bir şey de...
1: Evet, evet.
0: Heh, tamam. Adana'yı unutun. Yok, öyle bir şey demedim. Adana'yı unutun, Adana'yı unutun. Az sonra Fatih seslenecek size sevgili dinleyenler. Biz akşam saat 10'da geleceğiz bir daha. Akşam 10'a kadar kendinize iyi bakın. Ben sonrasını hallederim inşallah, bilmiyorum yani. İnşallah hallederim. 10'da görüşürüz. Hadi eyvallah.
2: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemefem.com podcastlerde.
3: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa Serdar Trafik'teyi sundu.
2: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Birazdan Alem Efendi.
4: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
5: Maksimumdan şehir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar iş cepten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi iş cepte. 25 yıldır sana
2: maksimum. Reklam.
6: Serkan.
7: Efendim abi.
6: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
7: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
6: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
8: Türkiye'deki

0: İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

Home'da zam yok, indirim çok. Lansmana özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.

0: 7-14 Eylül tarihleri arasında 13. nesil Core i7 RTX 4050 ekran kartlı MSI Cyborg 15 notebook 49.999 liraya vatanda. Üstelik öğrencilere özel 7.500 lira indirim. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

0: sabit fiyatla.
1: Daha uyguna.
2: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
3: Reklam.
4: Daha dün annemizin kollarında yaşarken. Daha dün
5: evet. Şimdi okullu olduk diyordu hani.
6: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
7: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
3: Saat 18. Bu bir reklamdır.
8: Ah çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
9: İyiyim teşekkürler. Siz iyi misiniz?
8: İyiyim ben de iyiyim. Neyse cana geleceğine mala geldi.
9: Allah'tan.
8: Sigortadan hallederiz.
9: Sigortadan halledemeyiz.
8: Niye halledemeyiz?
9: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
8: Ama?
10: Ama dememek için ama sigorta.
11: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
12: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon başlıyor. İlk hafta karşılaşmalarında bugün 6 müsabaka oynanacak. 36 takımın mücadele edeceği organizasyonda Türkiye'yi Galatasaray ve Fenerbahçe temsil edecek. Sarı Kırmızılar yarın saat 22'de Portekiz ekibi Sporting'e konuk olacak. Fenerbahçe ise Perşembe günü saat 19.45'te İtalyan devi Roma'yı konuk edecek. Maçı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Sporting'e konuk olacak Galatasaray'ın kamp kadrosu da açıklandı. Sakatlıklara bulunan Victor Osimhen, Mario Lemina, Wilfried Tsingo ve Günay Güvenç kafilede yer almadı. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Rıdvan Yılmaz için açıklama yaptı. Siyah beyazlı kulüp 25 yaşındaki futbolcuda sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini bildirdi.
11: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu.
13: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra
12: bankayız Halkbank. BIST 100 endeksi 14.118 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 48 lira 45 kuruş, euro 56 lira 37 kuruştan işlem görüyor.
13: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
11: Halkbank. Alem FM yol durumu.
12: Esenyurt-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 25 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 28 dakika. Çekmeköy-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 34 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 5 dakika.
11: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
12: İç piyasada Cumhuriyet altını 44.560, yarım altın 22.355, çeyrek altın 11.185, gram altınsa 6.855 liradan alıcı buluyor.
11: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
14: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
12: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. İstanbul, Ankara ve Kayseri 28, İzmir 32, Antalya 34, Adana 37, Trabzon 24, Erzurum 23 ve Diyarbakır 34 derece.
14: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.
13: Parafla'nın katkılarıyla.
15: Güzellikler dünyası.
11: Parafla Portekiz Lizbon'dayız. Lizbon, Portekiz'in başkenti ve ülkenin en önemli şehirlerinden biridir. Tarihi yapıları, dar ve renkli sokakları, ünlü sarı tramvaylarıyla ziyaretçilerine eşsiz bir atmosfer sunar. Şehrin en önemli simgelerinden biri olan Belem Kulesi, Portekiz'in denizcilik tarihini yansıtan etkileyici yapılardan biridir. Şehir, tarih, sanat, mimari ve modern yaşamın uyum içinde buluştuğu özel bir yerdir.
13: Parafly'in katkılarıyla.
15: Güzellikler dünyası.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: İzlenecek bir şey değil.
1: Benim adım Fatih. Hakkımda bilmeniz gereken tek şey bu. Şimdilik. Şimdi ben susuyorum. Geriye kalan her şeyi vücut dilim size anlatacak.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar, Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sunar.

Benim adım Fatih. Hakkında bilmeniz gereken tek şey bu. Şimdi.

0: İsim Önder yazmış. Ay çok heyecanlıyım diyor. Yarın sabah programda Umut Hocam'la birlikte yaş günümü mü tebrik edeceksiniz? Ulan bu işi biz paralıya mı döksek ya? Bu o kadar çok geliyor ki. Şevo'cum hasta bizim Şevo. Zaten telefonda arayışından anladım buraya gelirken. Her gün bir arıyor, uyuyor musun diye bir kontrol. Bizim Sabah Sena gibi. Abiciğim günaydın. Sabah Sena öyle. Abiciğim günaydın. Şevo da şimdi aradı. Anno. Efendim Şevo. Abi geliyorsun değil mi? Geliyorum canım benim. Aa, tamam abi. Hiç sormadım nasılsın diye. Anladım gelince görürüm dedim. Hasta ol neyi var?
1: Sesime bakar mısın?
0: Normal. Bugün Şevval yok. Mabel Matiz'le beraber programımızı sürdürüyor. Sevgili dinleyenler. Ne oldu? Tabii bak burada klimalar var.
1: Evet.
0: Tamam mı? Giyiminize kuşamınıza dikkat edin. Hasta olmayın. Biraz sıkı giyinin.
1: Evet.
0: Yaz diye insanlar biraz daha rahat giyiniyor tabii. Tişört şey giyiniyor. Soğuyuyorsunuz çocuklar. Ben size söyleyeyim.
1: Ben bunu hak ettim. Amin. Amin. Bak ne oldu biliyor musun?
0: Hap aldın mı? Hap içtin mi?
1: 3 tane.
0: Abart.
1: Ama.
0: Abart. Bir de bayıl lamia istersen.
1: Ama vücut ağrısı, boğaz ağrısı,
0: evet.
1: Aynı zamanda ateş.
0: Tamam peki öyle kabul edelim. Peki hastalığı çabuk atlatıyor musun? Nasıl senin hastalık şeyleri?
1: Şöyle söyleyeyim bu ikinci günü iyiyim.
0: İyice bayıl, iyice bayıl. Ya bu kadınların bu hastayım tribi nedir ya?
1: Ben hak ettim.
0: Aman. Benim annem de aynı, kız kardeşim de aynı. Eşim kızın hakkını yemeyeyim. O yani gerçekten bir Amazon yani. Yani kolunu kopması lazım ki kolum ağrıyor desin. O biraz öyle.
1: Ama şey, ben de öyleyim de bugün gerçekten kötüyüm şu an.
0: Bana bak burnu bir hınkırsam mı düzenli yapsam bir peçete
1: şey
0: peçete var mı orada?
1: Var.
0: Tamam onu bir yap reklam arası şimdi değil. şimdi aldı yapıyordu hayır. Ben yapsam düzelecek gibi çünkü yani.
1: Burnumda mı sorun yoksa boğazımda mı onu düşünüyorum?
0: Bence burnunda var
1: burnumda
0: gibi.
1: Burnunda mı diyorsun?
0: Bir antrikot var gibi duruyor şu anda. Gel Allah halimden yönlerim. Neden hiç Sibel Can çalmıyorsunuz? Ya biz burada ne konuşuyoruz? Burcu Hanım'ın derdine bak. Sibel Can neden çalmıyorsunuz diyor. Çalmıyor muyuz biz Sibel Can?
1: Çalıyoruz canım.
0: Çalıyoruz efendim. Bu bizim bir şeyle beraber olan düetini çok çalıyoruz. O bizim çocuk genç neydi? APO.
1: APO
0: ile beraber düetini her zaman Sibel Can'ı çalıyoruz. Arkadaşlar sistemlerinizi bize yapmanızın yeri değil. Neden biliyor musunuz? Çünkü bizim Alem FM olarak olarak kullandığımı devamına ne yapıştırsan gider. Çok güçlü bir arşivimiz var ya 30-32 yıllık bir arşiv var Alem FM'in ve biz çok böyle katmanlı çalıyoruz yani çeşitli çalıyoruz. Çeşitli ve lezzetli oluyor biz de keyif alıyoruz o yüzden her şeyden çalıyoruz efendim. Ama gidip de yani neydi o çocuğun rapçinin adı ya?

0: Level
1: C5. Level C5 çalmıyoruz. Çünkü çok çalan var diye. Yoksa onu da çalarız. Zaten çalıyorlar diye. Biz sağda solda duyamayacaklarınızı ya da az duyduklarınızı çalıyoruz efendim. Yalnız ateş enfeksiyon demek, haberiniz olsun demiş.
0: Evet.
1: Evet Mehmet yok. Yarın bekliyorum. Yok öyle bir şey. Yayından sonra doktora gidiyorsun. Beni iyileştir diyorsun.
0: Ben iki gündür antibiyotik kullanıyorum. Öyle geliyor.
1: İyi hadi bakalım.

Şarkının öyle bölümü var diye. Padişah değil. Ram ram da da ra ram. Ha. Ram. Da da da da da da da ram. Ram pa pa ra ram. Ezbere biliyorum değil mi? Şarkının sözleri ayrı güzel, kemanları ayrı güzel, arkadaki darbuka ayrı güzel. Bak darbukacıya bak. Abi darbukacı belli ki tekte çalmış. Kimse onu durdurmamış yani. Çal, koymuş çocuğu derler yani, öyle bir laf vardır. 10 numara çalmış, kimse helal olsun vallahi.

0: Padişahlar döneminde mesela böyle bir söz yazılsaydı. Acaba mesela bunu sözleri duyan padişah tez kellesi vurula mı derdi? Yoksa doğru söylüyor, herkes padişah değil, benim padişah değil. Yani beni övdü diye mi ödüllendirirdi acaba, çok merak ettim.
1: Aşık diyorum.
0: Evet efendim. Bir konu önerim mi var senin, şarkıdan mı yola çıktın?
1: Şarkıdan
0: ne oldu?
1: Bir aklıma geldi.
0: Konu... Abi bak direkt buraya yazmış. Konu olarak kendine en çok neyde güveniyorsun mu yapsak? Onun üstünde de 20 tane öneri var. belirledik ya yayından önce senin konuyu. Onu mu yapsak
1: aklıma
0: yoksa bunu mu yapsak?
1: Şarkıdan... Yola çıkarak böyle bir şey
0: geldi.
1: Hangi konuda
0: kendine güveniyorsun mu? Ya onu mu yapsak?
1: Evet.
0: Bak aklımı karıştırdık.
1: Yarın da diğerini yaparız.
0: İki saat burada konu düşündük.
1: Evet.
0: Bulduk, şimdi de diyor ki bunu mu yapsak? Aklımı niye karıştırıyorsun ya?
1: Tamam, yarım diğerini
0: çok arada
1: deneyelim.
0: Kaldım ama şu anda. Bilemedim valla.
1: Ben güzel diyorum. Şarkıdan da yola
0: çıkarak.
1: Hangi
0: konuda kendinize güveniyorsunuz? Yok bunu yapmayalım ya. Bunu başka bir zaman yapalım.
1: Tamam.
0: Bir daha da benim aklımı karıştırma yayında.
1: Tamam.
0: Bak aklım karıştı ya. Kızımıza geçmiş olsun Fatih Beyciğim demiş.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Geçmiş olsun efendim. Keşke kimin ne dinliyor özelliği olsa. Ben şu an yoldayım. Kim ne dinliyor? Alem FM'i benden başka kimler dinliyor? Görmek isterdim, ne kadar güzel olur demiş. Güzel bir özellik olur da.
1: Mesela aynı anda radyoyu dinleyenler buluşsa.
0: Arama bölümüne yazsan mesela, değil mi? Mesela
1: evet.
0: Arkadaşının adını soyadını nickname'ini yazsan o da mı dinliyor?
1: O da mı
0: falan
1: dinliyor? Böyle bir
0: arkadaşlar
1: uygulama
0: böyle
1: var ya.
0: Bir uygulama var. WhatsApp üzerinden yazıyorsunuz mesela, karıcığım dinliyor musun? Gibi.
1: He, biz seslendiriyoruz.
0: Var böyle bir şey var tabii. Mesela ya da WhatsApp'ınızda durum bölümüne yazıyorsunuz. Mesela Alem FM dinliyor. Görev! Hadi bakalım. Şu anda herkes WhatsApp durumunu Alem FM dinliyorum diye değiştiriyor. Fotoğrafını atıyor. Fotoğraflar içinden 5 dinleyicimize de sticker verelim.
1: Allah.
0: Ne diyorsun?
1: Bence
0: ne diyorsun? WhatsApp'ınıza giriyorsunuz durum bölümüne. Şakalarımız değil, aynı zamanda PR çalışmalarımız da meşhur. WhatsApp'ta durum bölümüne Alem FM dinliyorum yazıyorsunuz, fotoğrafını atıyorsunuz. Sticker'lardan biri belki de size gidiyor. Biri dediğim altılı paket olarak gidiyor bu arada, onu da söyleyeyim.
1: Tabii tabii.
0: Sevgili dinleyenler, al sana 10 numara proje. Yakında Serdar Gökalp'te.

0: Şimdi bu akşam neyi konuşuyoruz? Bu akşam mevzusu şu. Bize sahip olmak istediğiniz bir özelliği yazmanızı istiyoruz. Keşke şöyle bir özelliğe sahip olsam. Doğuştan böyle bir özelliğim olsaydı. Mesela ben hemen söyleyeyim, açılış yapayım. Keşke fotoğraflarda her açıdan güzel çıkma özelliği bende olaydı. Olmuyor. Benim bir açı var, yaklaşık 24,5 derece. Tam karşıdan çekince suratım yamuk. Soldan olmuyor, sağdan olmuyor. Böyle 24,5. 27,5 dedim az önce.
1: 24 dedim.
0: 24 değil mi?
1: 24.
0: 24,5. Açı yani o olunca oluyor.
1: Acaba neden 24? 25'i...
0: Bilmiyorum, öyle bir uygulama buldum. Ya. Açıyı gösteriyor sana. Kaç derece açı fotoğraflarda falan diye. Orada yazıyordu yıllar evvel.
1: Kesin benim de 24'tür biliyor musun?
0: Ama 40 oldum, değişmiştir o. O zamanlar 30'a falandım baktım da. Hangi özelliğe sahip olmak isterdiniz bu akşamın mevzusu sevgili dinleyenler? Girişte bir şey yayınladım size. Onu yakalayanlar hemen yazmış ne, hangi kayıt olduğu. Bir program. Ya şu sesi bilen var mı ya? Bir daha vereyim onu, dur.
2: Benim adım Fatih. Hakkımda bilmeniz gereken tek şey bu. Şimdilik.
0: Evet, bu sesin nereye ait olduğunu bilen var mı? Ben bunu yayınlar yayınlamaz girişte, programın girişinde. Hemen şeyler geldi. Mesajlar geldi. Mesajlarda şu yazıyor. Yalnız halı kaymıyor. Bilenler hemen kendini belli etti. Güzelmiş. Peki dur bakayım. Keşke çok konuşma özelliğim olsaydı diyen var. Orhan Bey yazmış efendim. Doğuştan uçamadığım için pilot oldum. Keşke uçma özelliğim olaydı diyen bir pilot dinleyicimiz
1: ben
0: var.
1: Ben de çok isterdim.
0: Ben de isterdim valla.
1: Hiç yani düşünsene, benzin yok. Biskin, trafik yok. Vallahi.
0: Bir de havadar abi, çok güzel.
1: Havadar.
0: Havadar. Havadar. Şey de güzel değil mi ya, mesela uçağa biniyorsun, yanmışsın, hava çok sıcak, Ağustos'un ortası yani, fenasın, bitiksin, çıktın yukarıya, en tepedesin artık, bulutun üstündesin, orada dereceyi de gösteriyor, mesela -17 diyor.
1: Evet.
0: Ya saçma, kesin gösterge bozuk diyorsun. Değil mi, böyle bir algı olmuyor mu ya?
1: Tabii canım, ama klima ile alakalı bence.
0: Hayır. Ay Allah, bir masum düşüyordum. Kız yok, bulutun üstü dereceyi gösteriyor. Sen uçağın içi mi zannediyorsun,
1: evet,
0: onu? Hayır. Uçağın hızı.
1: Bir dakika.
0: Yerden yüksekliği yaklaşık bir 10 kilometre yukarıda galiba oluyor. Öyle bir şey olması lazım.
1: Evet.
0: Yaklaşık 700-800 kilometre hızla gidiyor. -17, -15, -20. Gerçi Fahrenheit olarak gösteriyor bazıları. Bazıları Celsius olarak gösteriyor. O dışarının şeyi yok. Sen uçağın...
1: Ya yok artık ya. Bu kadar değil.
0: Kız vallahi ya. Öyle. Dışarının havası o uçağın için.
1: Bu gelincik reçeli gibi bir şakaysa.
0: Kız vallahi şaka değil. Aç Google'a bak. Ayrıca -17'de durabilir misin içeride sen? Su sıfırda donuyor.
1: Doğru. Hiç de dikkatimi çekmemiş.
0: Sen uçağın içi zannediyordun.
1: Tabii.
0: Ama bu soruyu soralım. Ya bu uçaklar niye soğuk kardeşim?
1: -17 gibi değil mi uçağın
0: ya
1: içi?
0: Neredeyse, evet doğru, bak bu tarafa doğru. Ama -17 değil elbet. Ama uçakların içi hep soğuk. Ben bunu soruyorum böyle. Hostes, pilot, kabin memuru daha doğrusu, öyle diyelim, onlar hostes deyince kızıyorlar.
1: Evet.
0: Soruyorum bunu mesela, neden böyle filan. Diyor ki tam ülkemizde değil ama özellikle yurt dışındaki, atıyorum mesela bir Almanya seferi ya da başka ülke. Onlar diyor sıcağa hiç alışkın değiller diyor. Özellikle Almanlara örnek vermiş bir arkadaşımız. Hemen bayılıyorlar, tansiyonları çıkıyor. Bir de uçakta doktor var mı, anons yapıyoruz bilmem ne. Sıkıntılı.
1: Ama sadece Alman yok ki.
0: Ya yok işte, ama ya uçaklarda genel bir alışkanlık olmuş böyle. Kabin memurlarında soğuk tutma.
1: Allah.
0: Uçağı soğuk tutuyorlar. Donuyoruz artık. Ben çoğu sefer söylüyorum. Ya kısabilir miyiz? Allah Muhammed aşkına şöyle kısalım ne olur diyor. Artık oraya geliyor konu. Sıcak olduğu zaman tansiyonu çıkıyormuş hastaların, yolcuların. Yo, hastaların.
1: Hastaların.
0: Ondanmış yani, soğuk tutarmış, bir de bakteri üremesin diyeymiş yani.
1: Ha, etleri de tutarlar ya kasaplar. Acaba bizi canlı et gibi görüp orada klimayı.
0: Ya bu kızı alın buradan ya. Şevval'i alır mıyız? Kısa bir ara, aradan sonra devam. Hangi özelliğe sahip olmak isterdiniz? Reklamlardan sonra show Alem FM personeli Fatih Yıldırım tarafından sürdürülecek.
3: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
4: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
5: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
6: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
7: Markete uğrarsam 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle.
8: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau, cam balkonun adı soyadı.

0: sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde.
1: Albert Genau cam balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau cam balkonun adı soyadı.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Albert Genau Cam Balkonlar. Şimdi vade farksız 10 taksit.
1: Albert Genau Cam Balkonun adı, soyadı.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitli.
6: Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
7: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
8: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a
9: bak. Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
10: İstersen Neon 1.
11: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
12: Güzel bir şey. Hayvan falan var mı evde?
13: Tabii ki var. Bir toy poodle'ımız var. Bir tane kedimiz var.
12: Kediniz var, köpeğiniz var. Doğru mu anladım?
13: Evet, doğru.
12: Toy poodle mı dediniz? Niye onu?
14: Toy poodle anlamadım.
12: Toy, ha, poodle. Poodle evet. Ne?
14: Poodle.
12: Poodle. Evet. Ay, ay çok ne, tatlı. Poodle, ne? Şimdi bir dakika poodle'a bakmam lazım. Bir saniye. Poodle. Poodle efendim. Aa, kaniş.
13: Ya öyle demeyelim. Poodle.
12: Kaniş deyince sendika gibi oluyor. Doğru ya.
11: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Hafta içi her gün 18'de Alem Efendi.

0: Şarkı çok güzel. Çok güzel. Kim yaptı, ellerine sağlık. Ülkemizde hala yetenekli insanlar var. Vallahi var. Var var var, inanıyorum var. Çok güzel. Ellerine sağlık. Sevgili dinleyiciler, şovumuz devam ediyor. Hangi özelliğin sizde vuku bulmasını arzu ederdiniz? Biraz TRT usulü oldu vuku, çünkü herkes bilmez. Çok Türk sanat müziği bir kelimedir. Şimdi bakalım hemen neler gelmiş efendim. Keşke uyumak üzereyken kafamdakileri yarın devam ederiz özelliğiyle kapıta verirsem diyor. Düşün. Şey oluyorum diyor. Yoruluyorum diyor.
1: Bununla alakalı bir tavsiye verebilirim.

0: Bilirim.
1: Lütfen.
0: Benim arkadaşım böyle dizi yazıyor.
1: Çok güzel.
0: Yani her gün şakasız yazdığı bir dizi var.
1: Ciddi şu anda mesela, dram mı yazıyor şakasız dediğin?
0: Yok hayır, şu an Cumhurbaşkanı dizide.
1: Güzel. Kendisi. Harika yazıyor. Final ne zaman?
0: En son birkaç tane ünlüyü

0: Tırda bir rehber eşliğinde yürüyüşteyim falan diye kodluyordum. Onu görüyordum.
1: Süper işte.
0: Gerçi bu rüya olmuyor. Kendini biraz kodlama oluyor ama.
1: Bunu herkes yapamaz ama.
0: Akıllıca değil
1: Çok
0: mi?
1: Çok zor bir şey. Ben yani aylarca dua edip görmediğim insanları biliyorum duamda. Rüyamda.
0: Kesin eski sevgilim falan.
1: Yok değil değil.
0: Yalan söyleyeni anlama özelliğim olsa ne kadar güzel olur demiş. İstediğin zaman anı durdurma özelliği olsa demiş. Pause tuşu gibi düşün diyor. Süper olmaz mı diyor. Anı durdurma.
1: Efsane olur.
0: Fotoğraf var arkadaşlar. Anı durdurma tak. Fotoğraf çıkıyorsa anı durduruyorsun. Yalan söyleyeni anlama çok geldi. O kadar çok geldi ki. Şevval annesinin babasının düğününe gitmek için hasta numarası yapıyor olabilir mi?
1: Kaçamıyorum. Keşke kaçabilsem kaçamıyorum. Annem dün elbiselerini gösterdi ya.
0: Yavrum heyecanlı mı?
1: Yani çok heyecanlı da siyah almış.
0: Kaçıranlar için söyleyelim. Kızımızın annesi babası kendini ellerinden öpüyoruz. Nikah tazeliyorlar, düğünleri var. Biz de gramlarımızı aldık. Bir aksilik olmazsa takacağız. Kahvehanede pinekli bir özelliğimin olmasını istedim. Saatlerce boş boş muhabbet edip çay içenlere çok üzülüyorum. Vallahi ben de. Vallahi ben de ya. Ve bakıyorum. Keyif aldıklarını da görüyorum. Böyle muhabbet ediyorlar, sohbet ediyorlar. Birbirlerinin dertleriyle dertleniyorlar. Hemhal oluyorlar öyle derler. Çok keyif alıyorum. Hiçbir şeyle uğraşmayıp elinde çakmağı çevirip. Biliyorsun öyle bir şey vardır. Kibrit çevirme ya da mesela. Buradan keyif alıyorlar. Anı durduran uzaylı Zeki vardı hatırlıyor musunuz? Hatırlıyoruz efendim. Amansız hastalıkları iyileştirme özelliğimin olmasını isterdim demiş. Ne kadar güzel olur değil mi? Çok güzel olurdu. Keşke hissettiklerimi saklayabilme özelliğim olsa. Ne hissetsem yüzümden okunuyor demiş efendim.
1: Benim de öyle ya. Bir şey söyleme çok kötü bir şey. Hiç poker
0: Sen
1: face
0: yalan
1: olamıyorum.
0: Söyleyemiyorsun.
1: Hiç.
0: İki defa yakaladım. Geldi yanıma ya. Dedi ki abi doğru söylüyorsun. Ya mı? Ya mı?
1: Yakalandım farkında değilim.
0: Kız geldin dedin ya evet abi diye.
1: Tamam,
0: işte
1: tamam.
0: O evet abi öyleydi diye. Evet,
1: ben unutmuşsundur diye düşünerekten.
0: Unutmam. Asla. Tüm dünya dillerini konuşabilseydim demiş efendim. Ozan yazmış. Böyle bir özelliğim olsaydı. Arkadaşlar bu bahsettiğiniz özelliklerin birçoğunu teknoloji zaten mümkün kıldı. Yani sadece paranız yok. Yoksa bunlar var. Dur bakayım zenginleri fakir fakirleri zengin yapacak özelliğim olsaydı. Delirme asla Erdinç. Dünyada kaos çıkar oğlum. Böyle bir şey olabilir mi? Bu düzeni kabul etmiyoruz dünyada doğru. Herkes eşit şartlarda yaşamalı. İyi şartlarda yaşamalı. Aynı fikirdeyiz. Ama şu anda biri çıkıp benim böyle bir sihirli bir deneyim var. Böyle bir özelliğim var. Tüm zenginleri fakirleri de zengin yapıyorum desen. Bir kere şunu söyleyeyim. Tüm fakirleri zengin yapsan bir iki hafta içinde tekrar fakir olurlar. Onu söyleyeyim. Neden? Çünkü parayı kullanmak ayrı bir sanat.
1: Kesinlikle.
0: Örnek verelim. Daha doğrusu söylediğimizi destekleyecek bir örnekle şey yapalım. Sağlamasını yapalım. Bu sayısallardan bilmem nelerden şans oyunlarından para tutturanların hangisi zengin olmuş? Var mı böyle bir örnek? Dünyada da yok bu arada yani. Hepsi parayı bir şekilde harcayıp tekrar eski o sefil hayatına geri dönüyor maalesef. O yüzden söylediğin şey çok iyi bir şey değil ya. Kaos olur sokakları yakarlar. Düşünsene bütün zenginler bir anda fakir olmuş.
1: Ben herkesi zengin yapardım o değnekle. En rahatı değil mi? Hepimiz zengin olalım.
0: Olmuyor işte ekonomi öyle bir şey değil.
1: Niye ki?
0: Herkes zengin olduğu zaman da büyük başka problemler çıkıyor. Bununla ilgili bir sürü makaleler var. Herkesin durumunun iyi olduğunu düşün. Şu an var olan ekonomik düzende, dünyadaki ekonomik düzende aynı çan eğrisi gibi düşün.
1: Düşünüyorum.
0: Şimdi bak çan eğrisi ne? Üniversiteyi, liselerde var mı bilmiyorum ama üniversitelerde bu uygulanırdı bizim zamanımızda. Sonra kaldırıldı diye biliyorum. Çan eğrisinin mantığı şu. Sınıfta ki not alanların puanlarını topluyorlar. Ya evet. Basit usul anlatıyorum. Teknikleri elbette var ama puanlarını topluyorlar. Sınıf sayısını bölüyorlar. Bir sayı buluyorlar. Kaç o? 14. 14'ün altı kalıyor, üstü geçiyor.
1: Evet.
0: Tamam mı? Şimdi bu sistemle ben çok ters geçtim. Mesela 11 ile geçtim. Sınıf o kadar kötü ki. Ortalama 10, ben 11 almışım, geçmişim. Ama çan eğrisinin mantığında şu var. Bu sistemde mutlaka birileri kalmalı.
1: Evet, doğru biliyor musun? Bak sen deyince fark ettim herkes zengin olmamalı.
0: Şimdi onu söyleyecektim yani. Var olan düzende mutlaka birileri fakir olmalı ki zengin dediğimiz şey ortaya çıksın.
1: Doğru. Biz de değerimizi bilelim.
0: Zengin neye göre zengin?
1: Fakire göre.
0: Fakire göre. Bak bununla yani. Ama bu var olan düzen ancak takas sistemine geri dönersek dünyada anca o zaman.

0: de şöyle bir şey olur mu diyor Gamze. Arada tur dönsek mesela diyor. Yani şu an fakirler zengin olsun, zenginler fakir. Ama 5 yılda bir... ...deyiz. Bak bu güzel, bunu beğendim. 5 yılda bir. Zengin seçimleri.
1: 10 yılda bir olsun.

0: Evet, şimdi bir ara gideceğiz. Aradan sonra devam. Samet diyor ki bu şarkıda hep duygulanıyorum, ağlayasım geliyor demiş. Valla böyle şarkıların sayısı artsın efendim. Böyle ilime bilime özendiren. Çünkü bakın yıldızlara oturalım. Yıldızlardan dünyaya bakalım. Bu bilime teşviktir. Yıllar evvel Sezen Aksu'nun Haydi Gel Benimle Ol isimli eserinde bir bilinçaltına oynama. Türk gençliğini uzay bilimlerine...
1: istikbale yöneltme.
0: Değil mi? Çünkü istikbal göklerdedir efendim.
1: Evet.
0: Reklamlardan sonra geliyoruz. Mevzu şu: hangi özelliğe sahip olmak isterdiniz? Keşke bende olaydı. 536-901-8902. Ayrılmayın, geliyoruz.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklam.
4: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.

0: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
2: Oto Rapor, Oto Ekspertiz.
4: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
5: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
6: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
7: Beyin ve göz sağlığınız için iyi. Belcare'den DHA içeren omega 3 ailesi. Belcare. İlk o güvencesiyle.
8: Oyunun enerjisi sezonun tarzıyla buluşuyor. Farklı renkler, düğmeli tasarımlar ve sportif dokunuşlar. Ceketler ve eşofman takımları 799 TL'den başlayan fiyatlarla Civil mağazalarında ve civilim.com'da.
9: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
10: 7-14 Eylül tarihleri arasında Samsung Galaxy Tab S10 FE 8'e 128 GB 10.9 inç Android tablet gümüş 17.999 liraya vatanda. Üstelik öğrencilere özel 1000 lira indirim. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
11: Vatan, vatan, vatan.
12: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris.
13: Etiler Marmaris.
14: Getir de şehre dönüşte bu salı ve çarşamba 2 al 1'i bedava. Atıştırmalıklardan içeceklere yüzlerce üründe geçerli fırsatı kaçırma. Zamanını ve cebini düşünenlere.
13: Getir, bir mutluluk getir.
15: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
16: Reklam. Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
17: Ya... İnsanın içine huzur veriyor.
18: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
19: Garanti BBVA.
20: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
21: Mehmet Bey, iyi akşamlar diliyoruz.
22: İyi akşamlar.
21: Var mı sizde de köpek bebek, kedi mi bir şeyler?
22: Ben kuş besliyorum, anca ona vakit kalıyor.
21: Kaç tane kuşunuz var?
22: Bir.
21: Az be.
22: Yani o da oğlum bakamadı da o getirdi.
21: Ötüyor mu? Muhabbet kuşu mu? Ne bu?
22: Papağan.
21: Ne diyorsun? Sultan papağanı. Sultan papağanı bir de. Abo. Evet. Avlu dertli
22: sabahları
21: olur.
22: Sabahları beni o uyandırıyor.
21: Havluyla tutuyorsunuz değil mi onu?
22: Çok oynamıyoruz. Kafesinde kalıyor. İşte temizlik için falan. He. Salıyoruz bazen evin içinde.
21: Sabah beni o uyandırıyor dedi. Yatağa gelmiyor tabii değil mi?
22: Yok, kafesinde çok kirletiyor etrafı zaten.
21: Hadi kalk babacım, kalk. Kalk. Hadi kalk kalk. Babacım kalk, hadi kalk, işe git, hadi hadi.
20: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Hafta içi her gün 18'de Alem Efendi.

0: Keşke anında cebimden mama ve su çıkartma özelliğim olsaydı. Sokak hayvanları görünce işim gidiyor, etrafta market yoksa diyor. O zaman arabanız varsa tabii arabanıza mutlaka mama ve su stoğu yapıyorsunuz sevgili dinleyiciler. Benim böyle eşim, dostum, arkadaşım var. Onlarla arkadaş olduğumuz için mutlu oluyorum. Bizlik sende yok mu? Bende de var canım, bende de var. İnsan hakikaten öyle anlarda hemen mamayı çıkartıp böyle hayvana veriyor. Çünkü ya vicdanlı bir insan şeyin ortasında, hiç yokluğun ortasında, ormanın ortasında insan diyor ki lan bu açtır bu hayvan ya. Şimdi bir şey bu, ay keşke marketten mama alayım.
1: Evet.
0: İşte o yüzden arabalarda mutlaka bulundurmak lazım. Efendim şans oyunlarını bilme özelliğim olsa ne kadar güzel olur diyor efendim. Hayır diye bilme özelliğim olsa ne güzel olur diyenler de var. Ondan sonracığıma şu oradan bakayım. Ay Muhammedciğim övmüşsün kardeşim de bazıları gerçek bazıları yalan bunun ama okuyayım mı mesajı bilemedim ben Muhammed'in mesajı, gördün mü?
1: Gördüm, bence oku ya, çok doğru hepsi.
0: Şu bazıları yalan ama da neyse okuyayım bazı. Sizin ben şeyinize bırakıyorum.
1: Karar merciğinize.
0: Size bırakıyorum. Fatih Yıldırım'ın pratik zekası, Umut Bezgin'in hazır cevabı, Serdar Gökalp'in uyanıklığı, Gonca Büyükbayraktar'ın güzel konuşması olsun isterdim ben de. Bunlar bende olursa şeytan gibi bir şey olurum. Süpermen gibi uçma özelliğim olsaydı ne kadar güzel olurdu. Arzu Aygör, Sago Kalp demiş efendim. Evet, görünmez olmak isterdim. Çok gelmiş, geçtik onu. İçimi okuyan radyocuz, tam Sago çal diyecektim. Efendim lütfen rica

0: diyeceğim ya. Buradan özel bir sinyal gönderiyoruz diyorum. Niye anlamıyorsun? Allah Allah ya. Kimin burada ne yaptığını görüyorum.
1: Kod düşüyor değil mi önümüze? Benim önümde kodlar açık.
0: Neler neler ya. Teknoloji gelişti. Radyo sadece bir radyo değil. Sizin kulağınızın duymadığı bir özellik var. Sevgili dinleyiciler, bir şey var. O şey yapıyor. Bizi buradan sinyali gönderiyor. Hazır duşta dinliyor. Görüyorum. Yapmayın, yapmayın, yapmayın. Derinlik yapar. Böyle yapar. Tası uzatır mısın? Gibi yani. Teklifim hala geçerli. Bir kere çalın. Telif istemiyorum. Ne bu efendim? Anlamadım ben. Şarkıyı çalmadınız. Serdar Trafik'teyim. Anlamadım efendim. Yani şarkı gönderdiniz bize. Efendim şarkınızı buradan göndermiyorsunuz. iletişim@alemefem.com'a gönderiyorsunuz. Biz de Alem FM'de değil, Alem Atmosfer'de çalıyoruz onu. Oraya gönderin bakalım. YouTube linki değil ama yani. Ya burada anons yapıyoruz, diyoruz ki Alem Portal diye bir platformumuz var. Alem Atmosfer radyomuz. Orada yapay zeka şarkıları çalıyoruz ama sizin yaptığınız şarkıları çalıyoruz diyorum. YouTube linki gönderiyor. Ya sen bu kadar özensizsen biz niye uğraşalım o şarkıyı indirmeye? Bize WAV halini göndermen lazım. Abi indirin oradan diyor. Artık. Biraz özen göster yaptığın işe ya. Buradan indirin diyor. Linki göndermiş, buradan indirin. Öyle der efendim. Yaptığı işe saygı duyan insanların şarkılarını çalıyoruz. Öyle yaptım oldu. Yok öyle. Keşke cennete gitme özelliğim olsaydı. Efendim şartları sağlarsanız. Neden olmasın yani? Yaradan bunu söylemiş. Bak bunu yaparsan olur demiş. Savaşları bitirme özelliğim olaydı. Göz kapağım gibi kulak kapağım da olaydı. Çok güzel, çok beğendim. Karşımdakini dinlemek istemediğimi kapatırdım. Muazzam, bayıldık. Çok
1: bence
0: güzel.
1: Kulak kapağı yapılmalı.
0: Ne güzel olurdu be.
1: Birisi bunu hemen icat et.
0: Evet ya, 3D yazıcılar var efendim. Bunlarla yaparız artık şunu ya.
1: Mesela düşünsene, istemiyorum seninle konuşmayı. Hiç farkında değil karşımdaki insan. Kulak kapağımı kapattım.
0: Şeffaf olsun bir de, anlamasın karşı taraf. Ona laf mı anlatacağız bir de yani?
1: Değil mi?
0: Sevgili dinleyiciler, şimdi bir ara dönüşünde telefonlarla devam. WhatsApp'tan beni ara keltoş ya da arasana, arayamaz ki falan gibi bizi taciz ve tahrik edici ifadelerle WhatsApp'tan beni ara yazıyorsunuz. Sizi arıyoruz ve Şevval'de telefonları alıyor. Allah Allah. Böyle bir şaka yapmak istedim efendim. WhatsApp'tan 536-901-8902. Şevval'cim dönüşte telefonları alır mısın?
1: Tabii ki alırım.
0: Giriyoruz, ayrılmayın.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
3: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız... Anadolu Hayat Emekliliği'nin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
2: Reklam.
4: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Happy.

0: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Okula dönüşte tarzımızla yine ön sıradayız. Okul alışverişini Boyner Now'la yap, 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte sana gelsin. Üstelik 4000 lira ve üzeri alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri alışverişine tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Son gün 14 Eylül.

0: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
1: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
1: Mutlu Akü bir numara.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
5: 1-30 Eylül tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
6: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
7: Bize huzur lazım.
8: Selam, ben Piraye.
9: Ben de Rutkay.
8: Bu sene üçüncü sınıfa geçtik.
10: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
11: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Reklam.
3: Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
4: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Shop'n'Fly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi shopandfly.com.tr'de ve bonus flash'ta.
5: Sen neymişsin Shop'n'Fly? Fly, fly, fly.
2: Saat 19. Bu bir reklamdır.
6: Ah ah ah, çok geçmişiyorsun, iyi misiniz?
7: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
6: İyiyim, iyiyim, ben de iyiyim. Neyse, oh, cana geleceğine mala geldi.
7: Allah'tan.
6: Sigortadan hallederiz.
7: Sigortadan halledemeyiz.
6: Niye halledemeyiz?
7: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
6: Ama?
8: Ama dememek için ama sigorta.
9: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
10: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon başlıyor. İlk hafta karşılaşmalarında bugün 6 müsabaka oynanacak. 36 takımın mücadele edeceği organizasyonda Türkiye'yi Galatasaray ve Fenerbahçe temsil edecek. Sarı Kırmızılar yarın saat 22'de Portekiz ekibi Sporting'e konuk olacak. Fenerbahçe ise Perşembe günü saat 19.45'te İtalyan devi Roma'yı konuk edecek. Maçı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Sporting'e konuk olacak Galatasaray'ın kamp kadrosu da açıklandı. Sakatlıklara bulunan Victor Osimhen, Mario Lemina, Wilfried Tsingo ve Günay Güvenç kafilede yer almadı. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Rıdvan Yılmaz için açıklama yaptı. Siyah beyazlı kulüp 25 yaşındaki futbolcuda sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini bildirdi.
9: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu.
11: Alem FM yol durumu.
10: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 25 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 28 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 34 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 5 dakika.
11: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
10: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle: İstanbul, Ankara ve Kayseri 28, İzmir 32, Antalya 34, Adana 37, Trabzon 24, Erzurum 23 ve Diyarbakır 34 derece.
11: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.
12: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Fatih Efendi, bu kadar mı zor bir cevap vermek? Merak ettim. Geçen hafta yoktun. Arabada dinlediğim için de kaçırmışım söylediysen de. Seni seviyoruz, merak ediyoruz. Kaçırmış olabilirim diye soruyorum. Geçen hafta yoktunuz, hayırdır diyorum. Tenezzül edip cevap vermiyorsunuz. Seyirciye karşı en ufak bir saygı yok. Takmıyorsunuz bile.
1: Mektup muydu bu?
0: Ramazan Baltacı diye bir dinleyicimizin sitemi. Ramazan abicim, çok özür dileriz. Binlerce mesaj içinde mesajını görmemişiz, kusura bakma. Sosyal medya hesaplarımızdan Alem FM'in yaklaşık 200 bin takipçili hesabından, benim 100 küsür bin takipçili hesabından, Umut'un yine yaklaşık 100 bin takipçili hesabından duyurduk. Hikayeye çıktık. Alem FM uygulamasından galiba push notification dağıtıldı. Buradan bir hafta boyunca yayından duyurduk, anlattık. Sürekli hikayeler çektik. Dönecekler, döndüler diye. Yayınlarda bizim Serdar bahsetti, bizim çocuklar yok dedi. Biz yayında yokken dev anlattı, söyledi. Bu kadar anlattık, anlattık. Size gelmediği...

0: için çok özür diliyorum efendim. Eşekliğimize verin. Bu resmen eşekliktendir. Ben bu eşekliği üzerime kabul ediyorum. Bu kadar duyurunun sayısının artırılması. Yani belki daha çok bize bir influencerla anlaşılabilirdi. Böyle 2 milyon takipçili, 3 milyon takipçi. Televizyon kanallarıyla belki anlaşılabilirdi. Ne bileyim, Cumhurbaşkanlığı bir beyannameyle bunu duyurabilirdi. Haber kanalları bahsedebilirdi. Çok özür diliyorum, bağışlayın. Daha fazla demek ki duyurmamız gerekiyor. Ramazan abimize ulaşmamış. Ben huzurlarınızda kendisinden özür diliyorum. Çünkü dinleyici her zaman haklıdır. Çok özür dileriz Ramazan abiciğim. En ufak bir saygı yok. Takmıyorsunuz gibi ifadeler yazmışsınız. Doğru söylüyorsunuz. Hakikaten yeni yetme böyle çocukları yayınlara çıkarıyorlar. İki dinleyici görünce şımarıyorlar. Aynı fikirdeyiz. Biz birazcık hakikaten rot balans lazım bize. Bu anlamda dağıldığımızı düşünüyorum. Ramazan abiye ben huzurlarınızda çok özür diliyorum sevgili dinleyiciler. Eşekliğin daniskası. Bir de bana kız verdiler, düşün. Ben evlendim 3 sene önce. Tuf, bana yazıklar olsun. Ramazan abimiz haklıdır. Selam ederiz. Bugünkü programı da ona armağan ederiz. Gökhan geldi. Gökhancığım, orada mısın?
1: Evet, buradayım Fatih abi.
0: Kardeşim, senden de olsun. Ramazan abiye cevap verirken biraz beklettim seni. Kusuruma bakma.
1: Estağfurullah. Seni beklemek bizim için şereftir ya.
0: Öyle deme, şımarıyoruz. Şımarıyoruz.
1: Ne diyorsunuz?
0: Yapma. Yapma. Yapma.
1: Öyle öyle.
0: Gökhan neredesin? İstanbul'da. Ha, buradaymış Gökhan'cığım. Yok, uzakta değilmiş. Gökhan, bugün mevzu şu. Şöyle bir özelliğim olaydı ne kadar güzel olurdu. Var mı istediğin bir özellik? Yani şöyle bir özelliğim olaydı.
1: Yani şu an trafikte olduğum için hani parmağımı şıplattığımda eve gitmek isterdim. Ya da istediğim bir yere gitmek isterdim açıkçası.
0: Ne, ev mi yani? Şu an ev mi? Bali'de de olabilirdin. Bali'de, ne bileyim işte.
2: Washington olur.
0: Washington'da bir yerde. Ya da Yozgat, Çemişgezek. Ev mi yani? Ev mi çekti canın?
1: Yani şu an Maslak trafiğinde olduğum için aklıma direkt ev geldi. Haklısınız ama.
0: Of of of. Var mı tuvalet ihtiyacı hasıl oldu mu? Kaç saattir trafiktesin?
1: Yani yeni çıktım. Yerim saattir 100 metre yolu anca geldim.
0: Ah be abi. Ya bugün ben şeyde kaldım. Gökhan Beyciğim, bu TEM'de yolu daraltmışlar ya, biliyorsun. Evet. Biliyor musun bilmiyorum. Orada kaldım. Yanda iki tane araba muhabbet ediyor. Arkadaki korna çaldı. devam et diyor. Ya üşenmedi. Kapıyı açtı, dedi ki sohbet ediyoruz, görmüyor musun? Artık insanlar bu hale gelmiş ya. Lan yol akıyor, devam etsene diyor. Sohbetin zamanı mı diyor şimdi yani. Artık salmışlar.
1: Evet.
0: Uğraşmıyorlar Gökhan Beyciğim. Tatile gittiniz mi efendim?
1: Evet, gittik, nasip oldu çok şükür.
0: Vay, nereye gittiniz efendim?
1: Ya biz kamp turu yaptık da Fethiye, Ölüdeniz, Bodrum, Datça, oradan İstanbul'a döndük.
0: Az daha gezeydiniz ya. Bayağı gezmişsiniz. Peki bu kamp yerlerini ne ödediniz kişi başı? Ücreti neydi?
1: Yani şöyle, biz çadırı kendimiz götürdüğümüz
0: için
1: ortalama maliyeti 2000 liraydı geceliği. 3000 lira, 2000 lira değişiyordu.
0: Acı vardı bir şey ama çok eğlenceliydim. Ve hayatımda ilk defa yaptım. Birkaç ay önce kamp tatili yaptım. Abi ne zevkliymiş ya. Yaptın mı bir şey var?
2: Hiç yapmadım ama senden sonra çok istiyorum.
0: Kesinlikle.
2: Ya.
0: Kesinlikle, bak Gökhan abini anlatsın. Ben değil. Ne kadar evet, keyifli yani.
2: 5 yer gezmiş.
0: Abi biz tatilde konaklamaya para veriyoruz zaten. Yoksa onun haricinde deniz, gıda, mida falan, bunlar çok para eden şeyler değil. Bak samimi söylüyorum.
1: Kesinlikle öyle. Biz de onu bu sene tecrübe ettik. Normalde hep İstanbul çevresinde gidiyorduk. Ama eşim hep Ege turuna gitmek istiyordu.
0: Böcek girdi mi böcek çadıra?
1: Yok, girmedi ya. Yani girmemişler herhalde. Bir şey olmadı.
0: Ya da yuttum, bilmiyorum. Korkan da bundan korkuyor abi bu arada. Yani böcek girer mi diyor çadıra. Lan böcek çadıra niye girsin ya?
2: Neden
1: yok
2: girmesin?
1: Yok ya, onunla ilgili çok fazla bir sorun yaşamadık açıkçası. Yani abi... girmese de haberimiz yok.
0: Girdiyse de kulaktan içeri girdi belki. Bilmiyoruz ki. Benim evet. Kız kardeşim çok istiyor böyle kamp tatili yapmayı. Sürekli soruyor. Abi şu oluyor mu, bu oluyor mu? Yılan gelir mi? Ay gelir mi? Bilmem ne gelir mi? Ya zaten hemen senden korkuyor. Niye gelsin sana ayrıca yani? Diyoruz ama şimdi birinin başında bir şey gelir.
2: Gelir.
0: Radyodan duyduk olur. Benden duymadınız. Yani onu söyleyeyim. Peki. Gökhan abi çok teşekkür ederiz. İyi yolculuklar diliyoruz efendim.
1: Çok
0: var olunuz. Aramaya değer buldunuz. Eyvallah.
1: Çok sağ olun.
0: Akşamla uğurluyoruz Gökhan abi.

0: Fatih, Yozgat Çemişgezik arasında virgül var mıydı? Vardı vardı. Ulan çok dikkatli dinleyici ya, yemin ediyorum bayılıyorum ya. Çemişgezik efendim Yozgat'ta değil, soralım bakalım Çemişgezik nerede?
1: Şimdi ona bakıyordum, dur bakmayayım bir dakika.
0: Tunceli.
1: Aa, evet, Çemişgezik. Öyleymiş. Çok da severim oraları.
0: Hiç gitmedim ama dilim.

0: Ben de düşürmem. Eski dinleyiciler bilir. Çemiş Gezik ismi bana komik olarak geliyor çünkü ya. Çemiş Gezik. Buse Hanım, iyi akşamlar efendim.
1: Merhaba, iyi akşamlar.
0: Bu ne sakinlik ya, hayırdır?
1: Yani günün yorgunluğu diyelim.
0: Yok, bağlanmadan bir narkoz almışsın sen, belli.
1: Ya maalesef gün sonlarında bu şekilde enerjimiz bittiği için. Ya şu an enerjik konuşuyorum sizle, öyle söyleyeyim. Yani en enerjik halimdeyim yani bu saatte.
0: Allah Allah, ne iş yapıyorsunuz da bu kadar yoruluyorsunuz efendim? Taş mı taşıyorsunuz?
1: Sigortacıyım maalesef. Yani taş da taşıyorum diyebilirim aslında.
0: Abart! Bir de bayıl Buse istersen. Ne demek taş taşıyorum?
1: Bayılabilirim.
0: Bayılazap. Peki sigortacıları en çok yoran şey nedir yani o işin içinde?
1: Yani ben tam aslında satış departmanındayım.
0: Tamam,
1: aracıyım
0: tamam
1: diyebilirim.
0: Gerisine gerek yok. Anladım.
1: Şirkette. Evet evet. Yani aracının aracısıyım gibi düşünebilirsiniz. İnsan ilişkileri zor biliyorsunuz.
0: Doğru.
1: O yüzden
0: doğru,
1: bu saatlerde de böyle yorgun oluyoruz. Gün içinde tamamen konuştuğumuz için.
0: Tamam, ikna olduk Buse. Yarım saattir anlatıyor ya, öyle yorgunum böyle yorgunum. Başbakanlık yardım etse kardeşim.
1: Konuşmaya alıştın olduğumuz için ne yazık ki durum böyle.
0: Yok kız, keyif aldık, şaka yapıyorum Buse Hanımcığım. Eve gidiyorsun, bir de şimdi evde yemek memek de sen şimdi hazırlayacaksın. Dur, üf be.
1: Maalesef şu an daha yeni gidiyorum yani biraz zorlanacağım ama bakalım.
0: Allah'ım ne çileli hayatlar var ya. Vallahi billahi çok zor abi. Bak bu kadar yoruluk.
1: Çok derdimiz çok.
0: Kocacığınız peki yardım ediyor mu? Ev işlerine yardım ediyor mu?
1: Tabii ki tabii ki her şeye.
0: Anasına dua ediyorsun tabii. Sen iyi ki böyle bir çocuk yetiştirmiş diyorsun tabii.
1: Kesinlikle, kesinlikle ya, çok dua ya ediyorum. Sağ olsun, öyle bir insan doğurmuş.
0: Yemekte mi sen neye yardım ediyor yemekte? Mesela aşkım şunu kavur, ben bilmem ne yapıyorum da mı? Orada mı?
1: Ya ben salata kısmını genelde ona bırakıyorum.
0: Ama zor görevler ver. Zor görevler ver bunlar. Kendini bir şey yani kendini işe yarar istesin.
2: Bence salata
1: ya
2: en zoru.
1: Evet aslında en zoru.
0: Salata neyi zor Allah aşkına?
2: Çok aşamalı ya salata.
0: Ya abicim kesiyorsun
1: evet,
0: ya.
1: Gerçekten hayır, yıkaması bile bence yıkaması, çok zor. Evet. Yani tam yıkayamadığında müdahale ediyorum. Sinirleniyorum kendi kendime falan. Gerçekten çok sinirleniyorum.
0: Adı ne bu arada? Adı neydi eniştenin?
1: Eşimin adı Hüseyin.
0: Hüseyin'cim aşkım böyle yapmıyoruz annem. Annesini, annesi.
1: Ben bu kadar sakinlikle anlatamıyorum. Keşke böyle anlatabilsem.
0: Nasıl sinirleniyorsun? Vallahi merak ettim ya. Ne diyorsun Hüseyin'e mesela? Bir geldin doğru düzgün yıkamamış, içinden böcekler çıkıyor. Mesela ne yapıyorsun? Allah aşkına merak ettim ya. Nasıl tepki
1: yani
0: veriyorsun?
1: Biraz surat ifadem değişiyor olabilir. Biraz da sesim yükseliyor olabilir. O da ister istemez geriliyor tabii ki de.
0: Bu var ya, argoda kullanıyordur. Ben sana söyleyeyim. Vallahi bak. Sen mi söylüyorum?
1: Olabilir.
0: Bak mesela var bir şeyler var. Çok sinirleniyor. Bu arada Buse Hanım, size küçük bir tüyo vereyim. Ben de bunu yeni öğrendim. Yanlış kullanıyormuşuz. Bu gıdalarımızda işte özellikle yeşilliklerde falan karbonatlı su falan diyorlar ya. Biz hı-hı suya koyuyorduk yeşillikleri. Sonra karbonatı üstüne döküyorduk. Öyle değilmiş. Doğrusu su içine karbonat. Karbonatı suda eritiyormuşuz. Ondan sonra yeşillikleri içine döküyormuşuz efendim.
1: Çok
0: Hüseyin'e söylüyorum, size değil Hüseyin. Bunu sen Hüseyin'e anlat.
1: Ya ben zorla ona dinle dedim ama en kötü sonradan dinleteceğim kendisine.
0: Dinle.
1: Bence bir önemi vardır diye düşünüyorum.
0: Hüseyin aşkım bak. Bunu böyle mi kesiyoruz? Ben sana böyle mi öğrettim? He? Nişanlıyken ta anlattım sana bak. Annesini, annesi. 8
1: yıldır falan anlatıyor olabilirim.
2: Ama çok zor bir şey gerçekten. Ya bana mesela salata istemeyin benden ama diğer her şeyi isteyebilirsiniz.
0: Delirmiş
2: ama salatayı istemiyorum.
0: Salatada ne var Allah aşkına ya?
2: Çok zor ya.
0: Tamam,
2: bence
0: o zaman
2: bu salata sürüyor.
0: Bu sanırım basit salata nasıl hazırlanır bana anlatır mısınız efendim? İçin neler olur basit salata?
1: Şöyle, bence salatanın en lezzetlisi. Basit salata biber, domates ve soğan. Ama soğanı kesinlikle böyle yoğurmanız lazım ve suyunu sıkarak salatayı o şekilde eklemeniz lazım.
0: Bravo, puanlar pembe masaya. İşte önemli noktayı söylediniz efendim. Soğanı sıkmanız lazım. O suyu akacak, biliyor muydun bunu?
2: Hayır.
0: Ya sen Z kuşağı, sen nereden bileceksin? Vallahi salata olsa da yesek, şu an çok canım çekti. Ama bir gerçek var, şunu söyleyelim. Arkadaşlar salatanın üzerine bırakılan birkaç ceviz parçası lezzette bir şey katmıyor ama görüntü itibariyle ulan etiler de mi yiyoruz? Havası olmuyor mu?
2: 100 liradan 300'e çıkıyor.
1: Evet.
0: Evet. Peki. Buse Hanım'la birazcık laf salatası yaptık sevgili dinleyiciler. İnşallah hoşunuza gitmişti. Ortaya böyle karışık. Peki Buse Hanımcığım, ben de keşke olsaydı dediğiniz bir özellik var mıydı? Var ise nedir?
1: Anlık sinirlendiğim zaman bir insanı yani şöyle bir bulup o andan geri gelebilmek isterdim.
0: Öfke problemin olabilir mi senin? Senin de ciddi bir problem var. Evde olabilir. Nükleer santral var. Sen böyle balkondan çevirmiş, sinirlendiği şeye, komşuya gönderecek. Bir tedavi mi olsun acaba Buse, bu gerginliktedir ya.
1: Değerlendirebilirim diye düşünüyorum.
0: Bir şey söyleyebilir miyim? Hiç tabii insan ki dövdünüz mü?
1: Yok, hayır, hayır. Şey, nasip olmadı diyelim.
0: Askerliği nerede yaptık efendim? Kız vallahi yok, bence dövmüşsün.
1: Yok yok, gerçekten öyle bir şey yaşanmadı ya. Rüyalarımda, hayallerimde diyelim. Hmm,
0: hayallerimde. Anladım. Sevgili Nicep.
1: Şakası evet, biraz fazla sinirlenebiliyorum.
0: Sinirlisiniz. Bak bence şey yapın Buse Hanımcığım. Bu sinirle başa çıkma konusuyla alakalı bir naçizane öneride bulunayım. Doktorum bana söylemişti. Yıllar evvel ben gittim öfke problemiyle ilgili. Dedi ki sizin dedi öfke probleminiz yok. Bağırsak sağlığı probleminiz var dedi.
2: Allah'ım.
0: Vallahi bak.
2: Nasıl ya?
0: Ne alaka ya dedim ben de bağırsak sağlığı. Dedi ki vücutta dedi mutluluk hormonu dedi oradan salgılanır dedi. Bağırsaktan dedi. Ben şimdi dedim buradan bağırsam. Hocam dedim biz size şimdi bağırsak hoş mu? O dedi ki saçma sapan şakalar yapma. Bak ciddi söylüyorum bak. Bağırsak sağlığı iyi olmayan insanlar gergin ve stresli oluyorlarmış. Bunu bizim reklam müdürümüz Damla'dan biliyorum. Damla mutluysa diyorum ki tuvalete rahat çıkıyorsun değil mi? Öyle diyorum. O da ki doğru diyor. Bak aramızda doktor varsa bana onay verecektir. Doğru söylüyorsun diyecektir. Hatta bir Google'layın bulacaksınızdır. Bağırsak sağlığı mutlulukta çok önemli. Mutluluk hormonları yani ikinci beyin diyorlar ya bağırsağı biliyorsun.
1: Evet.
0: O yüzden bağırsakla bağırmasakla evet, bu konu uzağa gider. Buse Hanım ne kadar keyifli bir insandınız. İyi ki bağlandınız be.
1: Ederim, çok
0: vallahi
1: sağ olun.
0: Yani yeri geldi şiddetten konuştuk, yeri geldi salatadan konuştuk. Tıp vardı sohbetimizin içinde birazcık.
2: Evet ve ama gerçekten öyleymiş.
1: Bir yanarım bir sönerim yani gerçekten yengeç burcu olduğum için diye düşünüyorum.
0: Siz yengeçler Her yerde karşıma çıkıyorsunuz, ben de yengeçim efendim.
2: Ya bıktım artık ya.
0: Niye bıktın?
2: Yengeçlerden.
0: He, annen de yengeçti değil
2: mi? Evet ya.
0: Neyse peki selam olsun diyelim mi bütün yengeçlere?
2: Selam olsun.
0: Evet hadi bakalım. Buse Hanımcığım akşama salataya yengeç istiyorum.
1: Tabii ki fotoğraf atacağım.
0: Eyvallah. Akşamlı oluyoruz Buse Demirtaş Yeşil.
1: İyi akşamlar. İyi akşamlar.

0: Şevval sen söyle hadi, ne okudun bağırsaklarla ilgili?
1: Bağırsaklarımız mutluluk hormonu olarak bilinen serotoninin yaklaşık %95'ini üretiyormuş.
0: Ya sen benim daha geceleri uyuduğumu düşün.
1: Şok içindeyim biliyor musun?
0: Gece artık ben tıp okuyorum, uzaktan onları. Tıp okuyorum. Bağırsaklar öyle. %95'i serotoninin %95'i bağırsaklar diyor. Ben demiyorum efendim, tıp söylüyor bunu. Eğer gerginseniz, ani ruhsal değişimleriniz varsa birisi... Yani seçeneklerden bir tanesi bağırsakta. Ben doktor değilim, bir şey değilim. Okuduğumu anlatıyorum sadece. Bağırsak sağlığına dikkat etmek lazım efendim. Mesela çok sinirliyim, kabız olabilirsiniz. Ya da tam tersi falan.
1: Ben serotoninin boğazımızdan yayıldığına inanıyordum.
0: Boğazdan yayılanı da var. Onu da konuşacağız. Haftaya aldım onu. Müfredata haftaya konuşacağız.
1: O haftaya
0: ne konuşalım? Boğazdan serotoninle alaka ya.
1: Hani yemek yedikçe mutlu oluyoruz. İşte yemedikçe mutsuzuz falan ya. Herhalde dedim boğazla bir ilgisi var serotoninin.
0: Boğazla alaka. Bugün geçtim boğazdan. Hiç onunla alakası yok. Boğaz trafiği bu arada yoğun. Onu söyleyeyim. Çok gemi vardı. Evet, bağırsak sağlığımızı nasıl koruruz? Ne bileyim canım, ben doktor muyum?
1: Bağırsak sağlığını korumak için probiyotik. Kesinlikle şart. Bir de bu kefir miydi? Kefir.
0: Arkadaşlar doktorunuza başvurun. Başımızı belaya sokmayın. Kefir içtim, dokandı. Yengeçler iyi ki varlar yazanlar var efendim.
1: Evet.
0: Peki cevizin kilosunu biliyor musunuz? Salataya nasıl koyalım demiş. Doğru söylüyorsunuz, ceviz.
1: O kadar biraz pahalı bir şey mi ya ceviz? Ceviz. Pahalı, ceviz.
0: Sen şimdi annen baban aldığı için eve çok fiyatlardan haberin yok.
1: Her türlü ceviz mi pahalı? Kabuklu kabuksuz.
0: Nasıl
1: değişiyor mu yani?
0: Kabuklusu fiyatı daha ucuz tabii yani. Çünkü mantıken kabuğunu ayırmış ya. Orada bir emek var, onun parasını senden alacak.
1: Ya ama kabuklu, neden hiç böyle düşünmüyorum hiçbir şey ya.
0: Kabuklu cevizi kırmak, ayıklamak, onu yemek falan bunlar.
1: Bana göre o daha pahalı olmalı mesela. Kabuğu var çünkü ekstradan. Belki kabuğu...
0: Ne yapacaksın kabuğunu, soban yoksa? Ne işe yarayacak?
1: Söyleyeyim mi? Bir şey söyleyeyim mi?
0: Söyle.
1: Hastalıklara çok iyi geliyor. Ceviz kabuğunu kaynatın. Hmm. İçine bal.
0: Arkadaşlar doktorunuza başvurmadan böyle şeyler yapmayın. Öğrenecek, kızımız öğrenecek. Öğrenecek. Ama şimdi kabuğuyla tarttığında kabuğu da var ya, daha ağır geliyor.
1: Evet.
0: Doğal olarak.
1: Ha, yok. Tamam. Ama sayısal da kötüyüm dedi.
0: Let the sunshine. Geldi mi? Keşke emlakçıya bir bakışımla arsa fiyatını 20'de 1 fiyatını düşürtebilsem demiş efendim. Böyle bir özelliğim olsa. Ne kadar güzel olur. Umut hocamı sormadan hareket etmeyelim. Bağırsak sağlığı, sağlık konuları ona sorulmalı. Evet. Sabah bana hatırlatın, sorayım Umut'a şeyi, bağırsak sağlığını. Evet, bu arada domatesin kilosu 200 lira benzi olsun demiş. Valla salata da olmazsa olmaz soğandır bence.
1: Soğan kesinlikle.
0: Değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Soğan.
1: Sadece soğan salatası bile yiyebilir.
0: Yenir.
1: Ben zaten elma gibi yiyorum evde.
0: Çocukken ben de yerdim biliyor musun?
1: Çok
0: soğanı böyle elma gibi yerdim. Ama o zamanki soğanları şimdi ilgili bizim zamanımıza gelmeyeceğim de. Ne bileyim böyle bir soğan gibi soğandı yani.
1: Evet.
0: Şimdi mesela tatlı soğan olursun çok tatlı. Acı alıyorsun çok acı.
1: Çok acı.
0: Bizim çocukluğumuzda yediğimiz soğanlar böyle
1: tam kıvamındaydı.
0: Tam kıvamıydı yani, hatırlıyorum. Bir de o zaman mide eritiyordu kardeşim. Şimdi zorlanıyoruz tabii yani.
1: Boğazım
0: soğan
1: yanar.
0: Çok güzel. Soğan muazzam. Yedikten sonra 3 kere evden çıkmayalım. Çıkmayalım. Bir de bazıları bize ağzına sarımsak atıyor biliyor musunuz?
1: O kadar.
0: Böyle tuhaf adetleriniz var mı sevgili dinleyiciler? Bir yazar mısınız Allah aşkına? Atıyorum sabah evden çıkmadan 4 badem atarım ağzıma falan gibi yani.
1: Bende vardı eskiden.
0: Ne var ne var?
1: Siyah zeytinin çekirdeğini yutardım.
0: Çekirdeği yutudun. Doktorunuza bir... danışmadan siz yutmayın. Bu kız yapıyormuş. Hepimizin şu an aklında bir soru var ama soramıyoruz.
1: O bir şeymiş, ne denir? Dinen yapılan bir şeymiş.
0: Allah Allah.
1: Evet. Peygamber Efendimiz yutarmış.
0: Bravo, tamam, evet, böyle bir şey hatırlıyorum.
1: Ve midenin
0: tamam.
1: Asidini dengelermiş.
0: Tamam, hatırladım. Evet,
1: ve
0: hatırladım.
1: Ve gerçekten onu yaptığım dönemlerde midem çok rahat oluyor biliyor musun?
0: Valla benim midemle ilgili çok ciddi sorunlarım vardı. Şimdi yayında bir şey anlatacağım ama anlatmak istemiyorum. Yaptığım bir şey yani, daha doğrusu. Kudretler var. Yo, söyleyebilirim ya. Evet. Kudret tanığıyla ben mide problemimi çözdüm valla. Demek ki çok ileri seviye bir şey diyeyim herhalde.
1: Nasıl çözdün peki?
0: Valla şimdi çok düzenli her sabah yayına gelmeden önce kudret narı tükettim. Tabii bunun seviyesini şeyini doktor arkadaşlarıma sorarak. Yapıyoruz. Evet efendim. Öyle çözdüm. Var mı böyle şeyleriniz? Atıyorum sabah aç karnına çörek otu çakıyorum falan gibi şeyler falan. Var mı böyle şeyleriniz efendim? Dur bakayım. Gelmeye başladı. Bak çörek otu hemen geldi. Çörek otu yağı içerim geldi. Evden çıkmadan bir kaşık tahin.
1: Sarar.
0: Tahin. Sever misin?
1: Çok aşırı severim. Şu an
0: Antalya'da tahinli dondurma yedik.
1: Of.
0: Ulan ne güzelmiş ya.
1: Ben kış gelsin size bal kabağı tatlısı yapacağım. Hiç tahinli. Sevmem. Ama çok güzel oluyor.
0: Bana yapma canım, içeridekileri.
1: Hayır, hepiniz yiyeceksiniz. Küserim.
0: Ya ne yemeyeceğim ya? Kız istemiyorum Allah'la ya, bal kabağı istemem.
1: Vallahi küserim ya.
0: Kız bir sevmiyorum kere ama yani.
1: Sevdireceğim herkese.
0: Tahin severim ama bal kabağı.
1: Sana tahini çok koyacağım.
0: O, bal kabağını hissetmeyecek miyim?
1: Evet.
0: Allah Allah. Tahin. Bak herkes sabah tahin gömüyorum. Kalkar kalkmaz su içerim diyenler var. Efendime söyleyeyim. Bir gastroenterolog söylemişti, zeytin çekirdeği yutmamızı ben de yapıyorum arada. Tuğba Hanım yazmış bize.
1: Evet.
0: Sabahları yapılan ritüeller. Her akşam iki diş sarımsak yutarım. Çiğnemem, ağzım kokmasın diye. Ya ben bunun haberini okudum ya. Sarımsağı yutmuş, ciğerine kaçmış. Vallahi okudum haberini. Yalan gerçek bilmiyorum.
1: Aman dikkat edin.
0: Evet. Sürekli öksürüyormuş. Bir bakmışlar filmde şey var, sarımsak var. Filmde de sarımsak oldu, nasıl anladın? Misket de olabilirdi ya.
1: Her şey olabilir yani. De evet. Yıllardır yutulan bir şey ya yani, bir tek ona mı denk
0: gelmiş? Sarımsak yutarımı duyarız yani etraftan böyle, evet. Sarımsak yutuyorum falan. Hiç denemedim.
1: Ben de
0: zeytinyağı içtim ama bunu hatırlıyorum.
1: Yumurta zeytinyağı. Sarısı?
0: O meşhur, biz radyocular hep sesimizi korumak için.

0: aç.
1: Efendim kısa bir ara, ara dönüşünde telefonlar. 536-901-8902 WhatsApp'tan ara beni yazmanız yeterli. Bu kadarcık efendim. Sonra Şevval'cim telefonları stüdyo yönlendirecek. İki dinleyici ihtiyacımız var sadece. Şevval'cim dönüşte telefon alır mısın?
2: Alırım tabii ki.
1: Aradan sonra buradayız.
3: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
4: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum Cep'te, Link'te tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm post çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Reklam.
5: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
6: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
7: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle. Getir, bir mutluluk
8: getir. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: 36. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı ZÜCEX 9-12 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz giriş için zucex.com.
10: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
11: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
12: KOBİ'lere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: diyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-4-469.
1: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs, üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Reklam.
3: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
4: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
3: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
4: Değil midir?
3: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
4: Girdim.
3: Bak bakalım ne diyor.
4: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
3: O zaman durma, hızını yükselt.
4: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
1: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Can geldi. Can, iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar, merhabalar.
0: Ay maşallah. Ben böyle sesler duyunca çok mutlu oluyorum Can'cığım.
1: Nasılsınız Fatih Beyciğim?
0: Çok teşekkür ediyorum, sizler nasılsınız? Her şey yolda mı?
1: Çok şükür, iyiyiz.
0: Abi ne iş yapıyor ya bu abimiz? Ne kadar güzel bir sesi var.
1: Yapmayın bunu, bir daha söylemeyeyim ben ne iş yaptım ya.
0: Aa, çok güzel. Aa, geçenki abi lan bu.
1: Geçenki dediğimiz üstünden 7-8 ay oldu.
0: 8 ay oldu mu lan? Dün gibi be. Vallahi dün gibi be. 8 ay önce mi bağlan? Ben size unutmamışım biliyor musunuz? Ağlayacağım ya, dinleyicimle aramdaki bağ. Şu bağ beni öldürecek. Can abi hatırlar daimi dinleyicilerimiz. 7-8 ay önce bağlanmış. Can abimiz boru işiyle uğraşıyor. Sesiyle bizi çok etkilemişti.
1: Vallahi hatırladım, çok teşekkür ederim.
0: Efendim ben sizin sesinizi unutabilir miyim? Ben o programın o bölümünü kestim. Sizin bağlantı yaptığınız bölümü kesip sabah alarmı yaptım oraya.
1: O cabin cross check şeyini, anonsunu yapamamıştım.
0: Evet. Cabin cross, cross check'i cabin ekibi yerde. Oğlum ne güzel bir sesi var adamın ya.
2: Gerçekten
0: vallahi
2: bir şiir
0: ya.
2: Okusanız falan.
0: Yok, girme o kanala, okuyamıyor denedik.
1: Yok yok, olmuyor. Anonsu bile yapamadık ki.
0: Abi bir şey söyleyeceğim ya. Buyurun. Sen telefondan değil de bayağı bir stüdyodan bize bağlanıyor olabilir misin? Böyle aletler bir şeyler, sesini oradan geçiriyorsun. Bak böyle bir şey varsa söyle, anlarım. Teknikten anlarım çünkü. Var mı böyle bir şeyin, var mı?
1: Normal telefondan konuşuyorum vallahi, cep telefonu. Hani ev telefonu olsa belki onda oynar.
0: Sigarayı azalt o zaman, sigara. Böyle bir ses olur mu ya, ne kadar güzel bir sesi var ya.
2: Çok güzel.
0: Vallahi
1: çok uzun zamandır böyle ama.
0: Yani gerçekten.
1: Beni Koray'a almadılar bu sesten dolayı ya.
0: Puh, yazıklar olsun. Onlar
1: çok bas bariton dediler. Alamıyoruz dediler.
0: Bas bariton mu demişler?
1: Evet.
0: Siz tizsiniz deseydin. Tizsiniz. Tizler. Tiz kellesi vurula. Terbiyesizler ya. Çok bas baritonmuş. Allah Allah. Kıskançlar. Benim dinleyicim öyle diyemez. Çok güzel sesiniz var. Yok, zeval gelmesin inşallah efendim. Şöyle bir yayında yapsanız da düzelir gibi de.
1: Ses önemli bir ki.
0: Abi çok iyi. Ecem, Ecem Hanım orada mısınız efendim? Ecem
3: evet
0: Hanım.
3: Efendim buradayız.
0: Ecem Hanım, Can Bey'in sesi hakkında ne düşünüyorsunuz efendim? Siz de etkiledi mi? Güzel bir ses var değil mi efendim?
3: Yani etkileyici ama kişiye göre de değişir tabii.
0: Çok etkilenmemiş.
3: Yani.
0: Sen, Ecem Hanım sinema sektörü diyor. Bizim oğlana bir işmiş yok mu ya sana?
3: Can Bey. Valla bizim hemen ayarlayalım ama biz kamera arkasındayız.
0: Kamera arkası. Hangi dizilerde kamera arkasındasınız?
3: Şimdi isim vermek doğru olmaz.
0: Ver
3: ama,
0: ya ver gitsin, ne olacak ya, Allah Allah.
3: Yani en son Delikanlı dizisi vardı, bir erken finalimiz. Orada çalıştık.
0: Çok şanslı gelmiyor ekime galiba. Erken final olmuş biraz.
3: Yok, en son bir sinema filminde çalıştık.
0: Güzel. Aşk Tesadüfleri. Sever. Aşk Tesadüfleri. İnanmıyorum. Can bütün pabucun cama atıldı oğlum. Bak Ecem her yerde çalışmış, bir sürü tanıdığı var ünlü.
1: Ama iş bulamazsanız bizim sanayide iş var. Merak etmeyin.
0: Adam konuştu ama bizi alıyor abi. Bak konuştu, bizi aldı. Peki Can, Aşk Tesadüfleri sever Kasım'da sinemalarda. Der misin bize bir bu sesle, merak et. Evet buyurun.
1: Yapmayayım ya.
0: Yap be Allah aşkına.
1: Ya, ya ama geçen de beceremedim.
0: Abicim dene işte. Ecem bağlanmış sinema sektöründe, kız tanıdığı var. Yapımcı vardır, bir şey vardır. Sana ekmek çıksın diye uğraşıyorum ya.
1: Doğru. Evet. Doğru.
0: Ama şöyle gir önce. The Summer. Bunu yap. Evet. Değil mi Ecem? Böyle şeyler yok mu film fragmanlarında?
3: The var summer. Tabii, doğru. Evet.
0: Ecem şöyle yapıyorsun. The Summer. Ray'i uzat. Ondan sonra Aşk Tesadüfleri sever Kasım'da sinemalarda. Buyur, sendeyiz.
1: This summer.
0: This summer ne lan?
1: Biraz daha uzatacağız o zaman değil mi?
0: Abicim havaya gir biraz ya. Havaya gir. Ecem sen bir şey verir misin ona? Ne de sufle verir misin? Evet.
3: Ben hiç vermeyeyim ya. Ben.
0: Dizi niye erken final yapıyor? Ecem'cim kamerayı hazırlar mısın? Ben hazırlamayayım ya. Vallahi ben de. Evet Can Bey buyurun, This Summer.
1: This Summer.
0: Oğlum çocuğuna seslenir gibi sesleniyor. This Summer. Hadi yatın oğlum. Kardeşin refrigeratora da söyle uyusun lütfen, rica edeceğim. Evet. Can Bey lütfen bir daha. This Summer.
1: This Summer.
0: Tamam, burayı geçtik. Evet tamam. Aşk Tesadüfleri sever Kasım'da sinemalarda.
1: Aşk Tesadüfleri sever Kasım'da sinemalarda.
0: Ben üstüme rahat bir şey alıp geliyorum.
3: olsun.
1: Ya geçen de aynı, geçen sene aynı şey oldu.
0: Oluyor oluyor. Ben sen bu sesle sesini değiştir o zaman. Geçen de bana yaptırdın diyor. Sesin güzel, ne yapayım ya. Ecem Hanımcığım, şu özellik bende olsun dediğiniz bir özellik var mı efendim? Bugünün mevzusudur yani. Keşke şöyle bir özelliğim olsaydı. Mesela dizilerim erken final yapmasaydı. Var mı böyle bir özelliğiniz var?
3: Evet, reyting ölçer keşke benim evimde olsa.
0: Aa, değil mi? Aletler var televizyonlarda.
3: Evet. Bu benim için iyi olabilir.
0: Evet. Peki bir şey söyleyeceğim. Sektördesin diye soruyorum. Bir dizinin tutması için böyle şey var mı böyle bir, ne diyorlar ona?
2: Trekler gibi bir şey.
0: Ya, trekler diyelim, öyle sandalye bacağı değil de onun bir adı vardı, unuttum şimdi. Var mı öyle şeyler mesela, şu diziyi tutar, anlıyor musun mesela baktığın zaman bu tutar, bu tutmaz falan?
3: Ya aslında önceden çok daha rahat anlaşılıyordu ama şu an çok zor anlaşılıyor.
0: Bilmedi, ne sevdiği belli kesin, değil hakikaten. Doğru söylüyor.
3: Bu kesin tutar denen işler bir anda patlıyor, hiç izlenmiyor. Böyle oyuncu kadroları, dev büyük işler.
0: Değil mi?
3: Ama senaryolar çok birbirine benzer.
0: Evet.
3: Ne yazık ki. Tutmuyor.
0: Tarih dizilerde senaryo belli. Bizans'ta bir kız var. Bizimkiler çok seviyor. Savaşlar oluyor.
3: Normal diziler var, kalkanlar
0: evet,
3: var, aslar
0: var. Tarih dizilerde bu var. Normal aşk dizilerinde de mevzu belli, bir imkansızlık var. Bir dönem aile içi mevzular vardı maalesef, biliyorsunuz. Çığından çıkmış durumda. İnşallah düzelir diyelim. Peki buradan i̇nşallah. Da Murat Soner'i de anmadan geçmeyeyim. Can, iyi ki bağlandın. Çok mutlu olduk tekrar bağlanmana. Var ol.
1: Ben teşekkür ederim. Çok memnun.
0: Eyvallah. Programın sonuna geldik. Normal sesine geç. Normal sesini. Peki. Ecem, sana da çok teşekkür ederiz.
3: Ben teşekkür ederim.
0: Sinema ve dizi sektöründe tüm emekçi abilerimize, ablalarımıza, ışıkçısından sesçisine, hepsine selamlarımızı gönderiyoruz. Var olsunlar efendim.
3: Evet, herkese selam.
0: Hepsine teşekkür ederiz. Bu iki şahane dinleyicimize sticker gönderiyoruz.
1: Tekrar görüşmek üzere. Çok memnun.
0: Görüşmek üzere efendim. Alkışlarla uğurluyoruz. Kısa bir ara, aradan sonra final için buradayız.
4: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
5: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam.
6: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.

0: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
1: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL, toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Gollük pasları kaçırmamak için o sene bu sene Logo'ya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
4: Okula dönüşte tarzımızla yine ön sıradayız. Okul alışverişini Boyner Now'la yap, 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte sana gelsin. Üstelik 4000 lira ve üzeri alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri alışverişine tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Son gün 14 Eylül.
5: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
6: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
7: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
8: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara, bankanın güzeli.
6: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
5: Reklam.
7: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
8: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
7: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
8: Değil midir?
7: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
8: Girdim.
7: Bak bakalım ne diyor.
8: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
7: O zaman durma, hızını yükselt.
8: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
9: Detaylar turktelekom.com.tr'de.
10: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
11: Yalan söylüyoruz.
12: Sevgili dinleyiciler, final zamanı 10 Eylül Perşembe saat 16-16.40 arası Merkez Ankara AVM'de bir söyleşi de olacağız, sizleri de bekleriz. Aynı gün 18-20 arasında da yayında olacağız bizim Umut Bezgin'le beraber Ankara'dan, Merkez Ankara'dan 2 saatlik güzel bir yayın yapacağız. Sizleri de bekliyoruz efendim, uzun zaman oldu görüşmeyeli, sabırsızlıkla bekliyoruz. Perşembe günü Ankara'dayız inşallah. Şimdi iddialaştım, aramazlar seni dedi. Ben de ego yaptım. Neden aramasınlar dedim. Bak gör, aramazlar, aramadılar, aramıyorlar, Evet. Bugün kısmet değilmiş. Başka zaman diyelim. Sevgili dinleyiciler, günün koşuşturmacasında ödemeleri ve alacakları takip etmekte zorlanıyorsanız ve bu zaman alıyor diye düşünüyorsanız

0: Hayatınıza artık Vakıfbank Vinov var. Ödeme ve tahsilatlar Vinov'la 7/24 dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleşiyor. Mesela işletmenizin mal veya hizmet alımından doğan ödemeleri Vinov işleriyle vadeli veya vadesiz kolayca ödeyebiliyorsunuz. Alacaklarınızı vadesinden önce tahsil edebiliyorsunuz. Vinov eczacıları da unutmadı. Kullanıma hazır limitten sıfır komisyonlu POS cihazına kadar birçok ayrıcalık Vinov eczada. Yani sözün özü ticaretten eğitime, sağlıktan alışverişe, onlarca sektörde ödeme ve tahsilatlar Vinov güvencesinde. Detaylı bilgi de vakıfbank.com.tr'de. Bir aksilik olmazsa yarın tekrar buradayız. Şevval'cim iyi misin?
1: İyiyim.
0: Programın girişinde hastaydın.
1: Daha iyiyim.
0: Daha iyisin. İyi güzel. Hastalığını unutturduk kızcağız. Hastalığını unutturduk valla. Can mıydı az önce bağlanan beyefendinin adı?
1: Can.
0: Onun gibi veda edeyim mi?
1: This summer.
0: This summer. Dayı Oli. Bu akşam seni dinleyemedim. Böyle bir dinleyicimiz var. Dayı Oli yazıyor. Biz de onu yazdı gibi okuyoruz. Sizi Luwak kahvesiyle beraber dinliyorum. Luwak kahvesi içiyor musun dinleyicimiz? Luwak. Biliyor musun?
1: Biliyorum.
0: Luwak. Ne?
1: Söyleyeyim mi?
0: Söyleme. Söyleme. Merak eden araştırsın. Tamam. Luwak. Luwak. Yani... Araştırmayın akşam akşam ve mideniz bulanmasın. Onu içiyormuş şu anda. Afiyet olsun efendim. Peki yarın bir aksilik olmazsa beraberiz ve unutmayın yarın kalan ömrünüzün ilk günü. İyi akşamlar, saygılar.
2: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sundu.
3: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
4: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
6: lazım. Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
7: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
9: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar Fiat.com.tr'de.
10: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
11: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
10: Akakçe.
12: Hemen bakıyorum hayatım.
10: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
12: Akakçe.
13: Üç boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
14: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
15: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: tarihleri arasında Samsung Galaxy Tab S11, Galaxy Tab S11 Ultra ve Galaxy Tab S10 Plus tabletlerde öğrencilere özel 2000 lira indirim Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
4: Reklam. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
6: Saat 20. Bu bir reklamdır.
7: Ah çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
8: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
7: İyi miyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
8: Allah'tan.
7: Sigortadan hallederiz.
8: Sigortadan halledemeyiz.
7: Niye halledemeyiz?
8: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
7: Ama?
9: Ama dememek için ama sigorta.
6: Yeni saatte de...

0: Birazdan reklam.
1: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
2: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir, bir mutluluk getir.
0: Ekspertise. Dino bile. Reklam.

0: Sevgili dinleyiciler, oğlunuza kızınıza sizden geçen bir özellik lütfen bana bir yazın.
1: Benimki net belli.
0: Neymiş?
1: Yalan.
0: Yalan mı söylüyor?
1: Çok. Çok güzel atıyor, çok güzel atıyor.
0: Sallıyor.
1: Öyle böyle değil.
0: Ya geçen gün başına bir şey gelmişti, anlatsana onu ya.
1: Derste kalkmış, çöp kutusunun orada yalandan kalem açıyor. Maksat gezinmek, anladın mı? Kurtlu çünkü duramıyor.
0: Tamam.
1: Dopamin istiyor bir şey. Birini bir yere salça olması lazım. Çöp kutusunda salça oluyor. Kalkmış ayağımaya. Öğretmen de birkaç kere uyarınca bu dinlemiyor tabii. Kolundan tutçum hafiften çektim diyor. Yerine geç diye. Hemen öncesinde de arkadaşlar arasında fiziksel temas kesinlikle istemiyorum diye öğretmen uyarmış.
0: Ha, öğretmen sürekli uyarıyor. Fiziksel temas istemiyorum. Fiziksel temas istemiyorum.
1: İstemiyorum. Doruk da demiş ki az önce fiziksel temas istemiyorum dediniz. Şimdi kolumdan çekiyorsunuz.
0: Hocasına mı diyor?
1: Hocasına. Demiş ne olacak böyle hani? Hani yoktu fiziksel temas? O da demiş ki ben öğretmenim ama demiş. O demiş ki ben de çocuğum.
2: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah 7'de Alem Efendi.

0: saat 21.
1: Cümle alem şimdi Alem Portal'da.
2: Modunu seç, müziğini dinle.
1: Alem Portal, alemfm.com ve Alem FM uygulaması.

0: Saat 22. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Adım Serdar Gökalp. Virüs dağıldıktan sonra kurtulanlardan biriyim ve İstanbul'da yaşıyorum. Tüm frekanslardan yayın yapıyorum. Her gün akşam saatlerinde yayında olacağım. Güneş batmaya başladığında. Eğer duyuyorsanız, eğer beni duyan birisi varsa saklanacak yer sağlayabilirim. Güvenlik sağlayabilirim. Yiyecek içecek sağlayabilirim. Eğlence sağlayabilirim. Eğer beni duyan varsa, kim olursa, lütfen yalnız değilsiniz.
2: Sarıyer Kola, Serdar Gökalp ve Serdar yayındayız sunar.

0: merhabalar. Herkese merhabalar. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökalp. Dağdaki çobanından plazasında dinleyenine, spor yaparken kulak vereninden, bileşliği bu saatte açanına, radyolar arasını gezerken denk geleninden, kadınına, erkeğine, gencine, yaşlısına, Edirne'den Ardahan'a, internet üzerinden tüm dünyaya selam olsun. Tarih 8 Eylül, yıl 2026, günlerden salı. Serdar yayında başlar. Ben Deniz Serdar Gökalp. Bu denizde
1: Hüseyin Koyuncu.
0: Ne yapıyorsun?
1: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam kardeşim, ne haber? İyi misin?
1: Ya biraz şeyim ya, böyle ne? Bir açılmam lazım benim.
0: Ben açarım ya.
1: Beni açar mısın?
0: Ben açarım, sorun yok, ben seni açarım. Yanlara doğru mu açayım, nasıl açayım seni? Ben...
1: Vallahi bir öne arkaya yana bir açma,
0: bir esneteyim bir şey seni,
1: bir
0: ben.
1: Esnet beni ya.
0: O zaman dur, 22 mesajını söylüyorum hemen sana. Hemen. Hayırlı işler. Günün yayını kararsızlara gelebilir mi? Bak bakayım kararsızlara gelebiliyor mu yayın?

0: Evet, baktın mı Hüsü?
1: Baktım, gelebilir.
0: Kararsızlara gelebiliyor mu?
1: Gelebiliyor.
0: O zaman tamam, gecenin yayını kararsızlara geliyor. Başlıyor kararsızların yayını sevgili dinleyenler. Kararsız mısın? Neyde kararsızsın? Aslında gecenin başlangıç konusu bunu veriyorum. Dinleyenler yazana kadar biz bir örnek verelim. 0536-900-1-8902 536-900-1-8902 Neyde kararsızsınız? Neyin kararı?

0: veremiyorsunuz. Buyurun bakalım sevgili dinleyenler. İçimizdeki en kararsızlara canlı yayında Sarıyer Kola'dan bir adet milli takım tişörtü ve yanında bir koli de içecek hediye sevgili dinleyenler. Evet, neyde kararsızsın oğlum? Ne yapıyorsun oğlum? Sen beni korkutuyorsun ya.
1: Hayır ya, kendimce burada bir terapi uyguluyorum. Açma germeyi kendim yapıyorum. Niye beni
0: evet, neyde kararsızsın?
1: Şöyle, ben son zamanlarda kendimde tespit ettiğim bir yüzleşmeden bahsetmek istiyorum.
0: Bahset, bir dakika dur, eko da vereyim sana. Anlat. Evet. Sabaha kadar anlatalım.
1: Bir şey yapayım.
0: Yap bakayım.
1: Ben önceden net bir insandım. Kararları hızlı alabilen.
0: Kitap ön sözü gibisin şu an, biliyor musun? Aynen. Ben önceden net bir insandın. Kararları hızlı alabilen. Evet.
1: Anlık programsız davranabilen.
0: Anlık programsız davranabilen.
1: Evet. İstediğimi yapabilen.
0: Şu an yapamıyor musun?
1: Düşünüyorum işte.
0: Neyi?
1: İşte bir şey yapmam gerekiyorsa 50 kere düşünüyorum artık.
0: Neden yani, oğlum?
1: İşte eskiden böyle değildim. Şimdi bana de ki, çay mı içersin kahve mi? Belki de bu bir dönem, bilmiyorum.
0: Oğlum bu su değil mi? İçinde başka bir şey yok bunun.
1: Bakayım.
0: Su değil mi bu?
1: Kapağını açtın mı?
0: Evet, su. Tamam, su. Evet, devam et.
1: Tamam. Son bir yıl diyeyim buna hatta. Bir yılda bana de ki yani, çay mı içiyorsun kahve mi? Ben böyle bir düşüneyim. Çay içsem aslında şöyle olur. Kahve içsem de güzel olur ama bir çay, bir kahve falan gibi. Eskiden olsa mesela kahve içeceğim derdim.
0: Sen de ömür geçmez.
1: Bir yıl ya, son bir yıl. Burada sana bir derdimi anlatıyorum ama, kararsızlıktan bahsederken.
0: Evet.
1: Sen beni küçümsüyorsun, derdimi ezikliyorsun.
0: Daha hiçbir şey yapmadım daha söylediklerini. Hiçbirini ya, ama yapacağım.
1: Ama yapacaksın o. Tabii. Öyle başladın yani.
0: Evet, yapacağım. Küçümsemek nedir? Eve gidip keşke bugün doğmasaydım diyeceksin.
1: Derdimi anlattım. Bir hata yaptım işte.
0: Evet, söyle. Devam et.
1: Yani bir karar verememe ya da karar mekanizmamda bir sıkıntı görüyorum. Bence bu çoğu insanda da var.
0: Karar mekanizmanda.
1: Karar mekanizmam bir afallamış. Bir rot balans ayarım kaçmış gibi.
0: Hüseyin gibi. Sana üzülmezsen bir şey diyebilir miyim?
1: Yok, üzülürüm deme.
0: Vallahi ama bunu üzülürüm. Demem lazım ama.
1: Üzülürüm.
0: Oğlum program zaten kararsızlık üzerine ya, evet, hani şu tamam. Anda. Karar mekanizmanda yani ben, Allah Allah Hüseyin, ne olursun git
1: tamam,
0: ya.
1: Tamam, üzülürüm.
0: Benden uzak dur oğlum ya.
1: Üzebilirsin.
0: Benden uzak dur ya.
1: Tamam, üzebilirsin.
0: Lan da aşık bunu, hayatında bir kadın mı var?
1: Kimin, benim mi?
0: Evet.
1: Yok.
0: Hüseyin çok böyle melankolik değil mi? Böyle sanki depresyon hırkasıyla radyo gelmiş.
1: Hayır ya, üşüyorum zaten. Keşke hırka olsa şu an.
0: Dün önlü arkalı motorla gidiyoruz. Bizim hep takıldığımız bir benzinci var. Takıldığımız benzinci derken de sanki... hani gidiyoruz, benzincide son bir günün kritiğini yapıyoruz. Oradan herkes evlerine dağılıyor. Benzinciye geldi bu böyle. Abi çok soğukmuş ya dedi.
1: Abi vallahi çok soğuktu ama ya.
0: Yok oğlum, ben yine tişörtleyim.
1: Niye?
0: Nasıl niye?
1: Ya bir hasta falan olacaksın.
0: Yok oğlum, bu var tişörtüm var, başka bir şeyim yok ki, giyemiyorum. Bu var. Ya.
1: Anlıyorum.
0: Bizim Erdal abi yazmış. Güzel bir ustadır. Hani araba konusunda. Ben de kararsızım. Oğluma düğün yapayım mı yapmayayım mı diye demiş efendim. Erdal abi, bilmem bunu. Sen karar vereceksin buna.
1: Vallahi bunu damat gelin de bir şekilde.
0: Bugün düğün 500 lira. 500 bin lira.
1: Öyle değil miymiş? Mi?
0: Öyledir herhalde. 500 bin lira.
1: Neyi için? 500'ün içinde ne var?
0: Nasıl ne var?
1: Düğünden
0: düğün
1: mi
0: işte, yeme içme nikah o falan. He, düğün işte.
1: Ev düzmesi var bunun.
0: Onlar gibi. Varsa oho. Unity Farms oho yani.
1: Düğünü yapıp nerede oturacaksın? Ne yiyeceksin, ne içeceksin? Nereye gideceksin?
0: Oğlum ev hazırsa diyorum Hüseyin.
1: Ev nasıl hazır olsun ki?
0: Lan ev hazırsa diyorum işte. Sen mesela hazır paketsin, evlensen eve gelmeyeceksin. Çağatay'ı yolla gitsin.
1: Öyle mi? Bir şey olamaz ki yani.
0: Evet, ben evleniyorum oğlum. Git kendine bir ev bul da gitsin işte.
1: Öyle olmaz. O evlense
0: benim ev arkadaşım olsa dese ki ben evleniyorum kanka, ben bu evde yaşayabilir miyim dese. Yaşa kardeşlerim yani hiç. Sonra ne biçim arkadaşsınız oğlum siz? Ne biçim adamsınız siz ya? Ne biçim arkadaşsınız ya? Bu nasıl dostluk ya?
1: O yapsa bana git diyecek.
0: Oğlum diyorum ki sana. Ben ev arkadaşım olsa, yaşasam, gelse bana dese ki kanka ben evleniyorum, ben kendim derim zaten. Moruk, istiyorsanız bu evde yaşamaya devam edebilirsiniz. Şimdi çift olarak aramayın. Ben kendimi başımı sokacak bir yer bulurum derim.
1: Ama sonuçta yeni bir düzen. Kız istiyor ne olmuş? Mu? Kız istiyor mu bu evi?
0: İsterse. Ben teklifimi edeyim de.
1: Bırak beğensinler, sen sana gelsinler. Sen niye bunu durduk
0: ama yere... belki beğendiler diyemiyorlar bana.
1: Karpuz kabuğu şey yapıyorsun.
0: Abi 500'e razıyım demiş Erdal abi. Allah Allah, öyle mi ya Erdal abi? Tabii onun takısı makısı falan filan her şeyi var değil mi?
1: Oh.
0: Evet.
1: Oh.
0: Benzinciler yaz kış soğuk olur. Dinlenme tesisleri de öyle. Dinlenme tesisleri öyle de benzinciler çok katılmıyorum o dediğinize. Tek karar verebildiğim şey eşim. Yoksa çok kararsızım. Bir dakikada değişir kararım demiş efendim. Bayramda seyranda önce kayınvalideye mi gitsem, kendi anama mı kararsızım. Sonrasında yaşayacakları düşünürken kal geliyor demiş efendim. Evli olsan önce kime gidersin?
1: Bunun kararını eşim verir.
0: Ciddi misin sen?
1: Ben versin çabucumuz.
0: Sen var ya daha evlenmeden hemen yani. Ben...
1: Ne gerek var ki?
0: Vay vay yani... vay. Hüseyin abim hoş gelmiş oturdu şöyle. Kararsız şimdi telefonu açamıyor. Kararsız.
1: Aynen değil mi?
2: Efendim.
0: Alo selamlar.
2: Selamlar.
0: Bayramda seyranda önce kayınvalideye mi gitsem kendi annene mi kararsızmışsın doğru mu?
2: Aynen öyle.
0: Ben hemen ufkunu açayım senin. Tabii ki kaynanaya gideceksin.
2: Öyle oluyor genelde zaten.
0: Ezra başka şansın yok ki. Ne öyle artistlik yapıp mesaj çekiyorsun bana? Yani Allah Allah.
2: Haklısın abi haklısın doğru
0: sanki
2: söylüyorsun.
0: Başka sanki desem ki annene git gidebilecek sanki anasına.
2: Hayır. Bazen bir delikanlılık yapıyoruz bazen de tabii sonrasında sıkıntı oluyor.
0: Ya ben de işte bunu diyorum. Ben de işte bunu diyorum. Bu erkekler yıllardır bu delikanlılığı bana yapıyorlar bana.
2: Abi hanıma nasıl yapacaksın delikanlılığı?
0: Bazen diyorum ya geçen günde adam buraya 700 metre mesaj yazmış. Yok şöyle oldu da böyle oldu. Karına yazabiliyor musun bunu? Dedim Instagram'dan yazmış. Abi böyle bir şey yazabilir miyim diye. Belli zaten onu yazamadığını bana yazmışsın yani.
2: Mümkün değil abi işte ne yapalım böyle stres atıyoruz böyle kandırıyoruz.
0: Ama şimdi yani evlenirken bana mı sordun? Yani sen şu mesajı teklif olarak bile karına söyleyebilir misin? Hayatım bayramda mümkün önce benim değil. Mümkün değil tabii yani. Mümkün değil bunu söylesen akşamına elektrik direğinin altında donla uyurken buluruz seni.
2: Bir de ana baba ikimizin de annesi babası Bolu'da Bolu'yuz biz.
0: Evet.
2: Köylerde yakın olunca bazen diyorum keşke uzak olsaydı gittiğiniz zaman birine giderdik. Şimdi birine gitsen öbürüne gitmek gerekiyor illaki.
0: Bolu'nun neresi bu?
2: Mengen.
0: Bolu Mengen. Severim oraları. Evet. Nereye yakın? Hangi köylerdesiniz? Mengen merkezde misin? Neredesin?
2: Ben merkezdeyim. Hanım Pazarköy tarafında.
0: Pazarköy tarafı.
2: Evet.
0: Bu
2: Eski
0: şey...
2: Pazar tarafına doğru.
0: Hayranlara yakın mı?
2: Hayranlara yakın değil. Hayranlar ters tarafta. 20-30 kere.
0: Neyse en azından biliyorsun yani hayranları.
2: Küçük yer. Her yer birbirine yakın.
0: Anladım abi. Peki tamam. Ne kadarlık evlisiniz siz?
2: 18. seneye girdik geçtiğimiz ay.
0: 18. sene.
2: 18.
0: Tamam oğlum senin daha emekliliğin gelmiş senin.
2: Abi 1-2 yıl daha var ya bir korku gitmedi hala.
0: Meslekte 20 yılını tamamlayanlar diyorsun. Anladım.
2: Aynen
0: İyi.
2: Abi aynen.
0: Hadi selam ederim abi görüşürüz öpüyorum seni.
2: Teşekkür ederim. Sağ
0: ol. Teşekkürler var ol. Erdal abiye bak düğün için sponsor arıyormuş. Çocuğun Erdal abi hani çocuk senin ya sponsor olunca kullanım hakkı onda mı oluyor? Sponsorda. He? Kimde? Hayırlı akşamlar. Almanya'da yaşıyorum ve Türkiye'ye geri dönüş yapmak istiyorum ama karar veremiyorum demiş efendim. Ya bizi yemeyin ya. Ya bizi yemeyin ya. Evet sonra. Dolapta neymiş? Dolapta sarma var. Yiyeyim miyim? Dolaptaki sarma affedilir mi?
1: Ya bunlar şey bunlar hızlı karar verebilecek şeyler ama.
0: Tabii canım dolapta sarma var yiyeyim mi diyor yani.
1: Yani ye hani, gitsin.
0: Mesela bana desen ki mesela dolapta karnabahar var düşün. Sarma varsa düşünülmez değil mi?
1: Karnabahar ben yedim az önce. Yok brokoli yedim. Yani.
0: Ne yedin? Karnabahar mı yedin?
1: Brokoli var.
0: Onun adı karnabahar değil biliyorsun. Karnabahar mı ne öyle bir şey?
1: Karnabahar.
0: Karnabahar.
1: Karnabahar.
0: Karnabahar.
1: Hayır orada bir karnabahar.
0: Karnabahar mı?
1: Karnabahar.
0: Bak internete önüne bilgisayar koyduk. Bak hemen.
1: Karnabahar.
0: Karnabahar doğru mu?
1: Evet.
0: Peki.
1: Bazıları karnabahar diyor da karnı değil karna.
0: Tamam. Karnabahar.
1: Karnabahar.
0: Peki. Tamam oğlum Allah Allah.
1: Turkgillerden bu arada.
0: Sanki akrabası alındı adını yanlış söyledik diye. Hayret bir şey. Mesaj mı geldi ne oldu? Hayırlı akşamlar abicim. Araba almayı düşünüyorum. Çok hoşuma gidiyor ama araba aklım pek bir o yüzden kararsın. Bir, abi ben şimdi markayı nasıl söyleyeyim canlı yayında marka söyleyemiyoruz biliyorsun. Sonra kombin yaparken karar veremiyorum diye Talha adında bir erkekten mesaj gelmiş. Kombin yaparken karar veremiyormuş.
1: Bu olabilir. Ben yardımcı olurum.
0: Kombine.
1: Kombin konusunda.
0: Kombinezon neydi? Bu şey miydi? Ne kadar yalandan güldün.
1: Bilmiyormuşsun gibi.
0: Kombinezon.
1: Sen bilmeyeceksin kim bilecek?
0: Neyse demek ki kötü bir şey. Demek ki kötü bir şey yani. Onun için bir daha şey yapayım dile getireyim. Alo.
3: yayınlar abicim.
0: Eyvallah abicim, ne yapıyorsun? İyi misin?
3: İyiyim çok şükür, oturuyordum abi, sizi dinliyordum.
0: Eyvallah. Sana şimdi çok güzel bir kombi veriyorum, tamam mı?

0: Evet abi.
1: Hazır mısın?
0: Tabii ki de.
1: Beyaz atletten hallice bir tişört. Böyle gevşek yaka. O yakanın tam adını bilmiyorum. Ben gevşek yaka dedim. Anladın mı?
0: Tamam.
1: Böyle hani kolye gibi sarkacak böyle aşağıya, tamam mı?
0: Tamam.
1: Deri pantolon, yan tarafında zincir.
2: Ya bu nasıl kolye ya?
1: Sana bana, ne oğlum, ne karışıyorsun sen? Sen bana, ne karışıyorsun
0: bana,
1: Hüseyin?
0: Bana olur bu arada abi. Ben sporcuyum ya. Bana öyle şeyler çok iyi gidiyor.
1: Oğlum ben insan sarrafıyım. Sordum mu sana bak hiç olur mu diye. Bak direkt söylüyorum. Bak Hüseyin'e karşı öğrenecek ama, abisi öğrenecek.
0: Ama zincir bir olmadı gibi abi sanki.
1: Ne olmadı?
0: Zincir bir olmadı gibi.
1: Ya sanki. Tak lazım olur, illa aksesuar olarak düşünme. Yani.
0: Belki künye olabilir. Zincir
1: ya benim. Tak lazım olur ya. Yani lazım olunca ah Serdar abi demiştim tamam. De zinciri tamam takmıştım abi. Dersin yani.
0: Seni
1: tamam
0: mi? Seni mi kıracağım? Deneriz ne olacak?
1: Tamam. Yan tarafta bir zincir, tamam mı?
0: Tamam.
1: Pantolon böyle bileklere doğru daralacak.
0: Tamam o da okey. Altta çizme olması lazım ama.
1: Sen harbiden bunlara okey misin ya? He?
0: Ama şimdi rengi nasıl olduğuna bağlı ya da hani...
1: Parlak deri.
0: Parlak deri abi, o biraz sanki bayana kaçıyor gibi.
1: Parlak deri, arkasında kuyruk var.
0: Ha o biraz bayana kaçıyor gibi abi.
1: Olmaz mı diyorsun?
0: Olmaz da biraz daha böyle nasıl diyeyim... Sportif olabilir.
1: Bir dakika dur. Madem sportif şey yapsın, Hüsü yapsın şeyi, kombininizi sizin.
2: Evet,
1: buyurusu.
2: Öncelikle bir yaşam tarzınızı öğrenebilir miyim?
1: Lan öyle herkes yapar.
2: Hayır, neye, nasıl yapacağız ya, ben tanımıyorum etmiyorum.
1: Hı?
2: Mesela ne
0: abi
2: iş yapıyorsunuz?
0: Mesela söyleyeyim. Üstte polo yaka.
2: Hı-hı.
0: Altta jogger.
2: Tamam, biraz daha klasik.
1: Bir dakika yani. Dur. Ne? Dondurma mı yiyecekmiş? Ne yapacak?
2: Hayır ya.
1: Üst, altına dondurma
0: İtalyan,
1: mı?
0: İtalyan giyim var ya. Hani
2: evet.
0: İtalyan.
1: He abi, ben şey zannettim, hani böyle iki püskü var.
0: Genelde,
1: zannettim.
0: Genelde o tarz giyinirim.
2: Biraz abi. Slim seviyorsunuz doğru mu?
1: Slim bilim neler diyorlar ya. Evet.
0: Yok bol ama hani şey oluyor, İtalyan tarzı.
1: Abi sizin olarak adınız nedir?
0: Talha abi.
1: Talhacım, hiç şu vurgulara, hiç şu R harfini böyle söyleyen birine böyle İtalyan tarzı marzı falan falan yakışıyor mu yani? Güzel kardeşim benim.
2: Bir şey diyeceğim. Doğru. Nereye gidip giyeceksiniz bunu mesela?
1: Yani.
2: Nereye gidiyorsunuz?
0: Ya ben günlük yaşantımda giyerim abi genelde yani bunu.
1: Günlük yaşantında böyle geziyorsun
2: tamam
1: sen.
2: Tamam da günlük her gün karar veremezsen sıkıntı yani, her gün bunu mu düşüneceksin?
1: Şimdi
2: ya
1: bir dakika dur, bekle bir dakika dur. Talha bir saniye dur. Bir saniye dur. Hüseyin bana geldi, benim evde oturuyoruz. Sana telefon açtım, dedim ki moruk ne yapıyorsun, gelsene dedim sana. Gel biz de oturalım dedim. Giyin gel bakayım bana, nasıl iki erken ya, nasıl geliyorsun?
0: Abi normal çıkıp giyerim ama bak benim...
1: Oğlum anormalde çıplak mı geziyorsun? Bir normal yok, yok. Çıkıp gelirim diyor.
0: Ben normalde bak evde benim bir sürü pantolondur, işte eşofmandır falan bir sürü şeyim var. Ama ben genelde düşünürüm karar veremem. Aynı şeyi giyip çıkarım. Mesela 3 senedir giydiğim şeyi giyip çıkarım yani yine.
2: Yani bize az mı değer veriyor? Öyle mi acaba?
1: Şimdi Talha'cığım bak. Talha'cığım. Talha'cığım. Bir kere daha diyorum. Hüseyin bana geldi, evde oturuyoruz. Dedi ki ya Talha nerede, özledim, arasana dedi. Aradım. Talha Hüseyin'le beraber ben de oturuyoruz. Gelsene dedim. Giyinin geldin. Anlat bana ne giydi. Üstünde ne var?
0: Altta beyaz bir pantolon.
1: Beyaz pantolonla niye gecenin bu saatinde benim evime oturmaya geliyorsun evladım sen?
0: Abi niye? Çünkü genelde onu giyiyorum. Yani onu giydiğim için.
1: Beyaz pantolonla giyiyorum. Paçalar dar mı?
0: Hayır bu.
1: Ha, neyse oradan yırttık en azından. Evet.
0: Üstte yine her zaman giydiğim polo yaka.
2: Abi sen polo yakayla yatıp kalkıyorsun.
1: Sponsor almış işte adam.
0: Benim sorunum aslında orada, biliyor musun? Ben normalde bir sürü kıyafetim var evde ama aynı şeyleri giyip çıkarım. Karar veremediğim için. Ya
1: tamam Talha bak giyeyim. Demin de aynısını söyledin. Biz onları çıkarttık, sana deri giydirdik. Yine aynı şey bak. Anladın mı? Demin de aynılarını söyledin. Aşofmanım vardı bir sürü dedin. Şeyim pantülüm var dedin. Anladın mı? Tamam başka bir şey söylüyorum.
0: Tamam.
1: Aradım seni. Talha ne haber ya?
2: Ama bunlar da nasıl kombin ya? Talha merhaba dersen ya.
1: Talha ne haber ya?
0: İyiyim abi, sen nasılsın?
1: İyi vallahi, ne olsun. Moruk evde oturuyoruz. Hüseyin'in kız arkadaşı. Hüseyin'in kız arkadaşı.
2: Biz hep evde oturuyoruz.
1: Serum takmışlar da gel. Yok öyle olmaz. Moruk evde oturuyoruz. Hüseyin'in kız arkadaşı yanında iki tane kız da geldi. Şimdi kızlardan bir tanesiyle ben konuşuyorum. Bir tanesi de boşta yani konuşmak için.
0: Abi o zaman.
1: Bir giyin de gel.
0: Abi o zaman işte takım elbiseyle gelelim abi.
1: Takım elbiseyle mi?
2: Niye?
0: Bak sağ tarafa da hani bir cep oluyor ya önünde. Oraya da gül takarım.
2: Abi çiçeğini çikolatanı al. Öyle bir şey yok ya.
1: Ya oğlum hiç aynı şey yani ben yeti veri iğrenç ya. Vallahi billahi ya. Oğlum bir aşortmenin falan yok mu bir tane? Giy gel. Böyle çizgilerim.
0: Öyle gelirim abi zaten. İşin makarası tabii de.
1: Ben gecenin saati 10:25 geçesinde arıyorum. Diyorum ki evde iki kişiyiz, 3 tane kız var. Atla gel muhabbet edelim diyorum. Takım elbiseyle mi geliyorsun harbiden? Kont Drakula mısın
0: yok,
1: lan sen?
0: Yok yok abi.
1: Tabutta mı yatıyorsun oğlum geceleri? He? Kan mı içiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz oğlum siz?
0: Abi yeni nesil çok değişti ya.
1: Sen kaç yaşındasın?
0: Kaç duruyorum abi sesten?
1: Valla sesten iki eski nesilsin ama tabii yani şeyi bilemedim yani kaç yaşındasın?
0: Yaş 24 abi benim.
1: 24 yaşı bayağı yeni nesilmiş ya.
2: 24 evet.
1: 24 yaşında yeni nesil diyor beyaz pantolon diyor. Takım elbise de diyor gelir. Neyse ciddiyet ama severim.
2: Şimdi kız arkadaşı var mı? Kız arkadaşın var mı?
0: Maalesef abi.
1: Maalesef var şimdi, maalesef yok hangisi?
2: Öncelikle beyaz pantolonu
1: maalesef
2: çıkar.
1: Yok. Maalesef yok.
2: Beyaz evet. Pantolonlar hep bunlar.
1: Burada çıkarttırma oğlum.
2: Burada değil canım burada çıkarmasın.
1: Burada çıkarttırma adamı.
2: En son date gittiğinde ne giydin mesela? Nerede buluştun?
0: En son ne giydim? Abi yine polo yaka. Bak siz beni koymuşsunuz ama gerçekten... Ben polo yakayı çok seviyorum.
1: Ben seni hayalimde nasıl canlandırdım biliyor musun? Böyle üstte polo yaka, altta devamlı don. Hiç pantolon yok sadece gömlek için tişört var adamda polo yaka.
0: Abi bak benim karıştırdığım, benim şey yaptığım, takıldığım tek nokta aslında.
1: Ne?
0: Biliyor musun? Ben bir tane polo yakam var. Onu ben 2 yıl önce aldım.
1: Evet.
0: Bak hala küçük gelmesine rağmen giyerim çünkü çok seviyorum. Bir de karar veremediğim için sürekli aynı şeyleri giyip duruyorum. Yani evde bir sürü aslında kıyafetim var.
1: Anladım. Bak yine aynısı. Oğlum bak bunu demin de dedin. Evde dedim bir sürü aşortmenim var dedin. Pantolon var dedin. Anladın mı? Ama ben dedin hep aynısını. Biz onu çıkarttık, deri giydirdik. Onu beğenmedin, beyaz pantolon giydin. Takım elbiseyle geziyordun bir ara. Tamam var bunlar anladık. Bize kıyafetle hava yapma bize.
0: Yok yok abi. Estağfurullah.
1: Sen kimle yaşıyorsun sen?
0: Ben ailemle yaşıyorum abi.
1: Ailenle yaşıyorsun.
0: Evet.
1: Anladım kardeşim benim. Sen odana mı kapattın kendini? Evdeki de haberi yok mu? Mesela devamlı odanda mısın? Ya
0: benim kendi odam var abi. Odamda işte öyle spordan sonra, antrenmandan sonra biraz... dinlenme amaçlı.
2: Tamam. Ben odama geçeyim. Spor yapıyor. Bak, tamam spor mı? Yapıyor. Spor yapıyorsan biraz
1: polo,
2: daha
1: polo yaka giymesin.
2: Salaş şeyler giymen lazım. Yani sürekli beyaz pantolon, polo yaka böyle bir şey yok.
0: Abi zaten insanları da anlamıyorum. Salaş şeyler giyiyorum böyle nasıl bol tarzı şeyler giyiyorum. Bu sefer diyor ki oğlum o kadar çalışmışsın işte spor yapıyorsun.
2: Hayır, sana. hayır. Bak bunun ben sana bir sırrını vereyim mi? Onun altında ne gizli şeyler ne kasları vardır falan kafasına girmek sokman lazım senin bunları.
1: Ben şeylere uyuz oluyorum mesela. Spor salonundan çıkıp atletle gezenler var ya sokak.
2: İşte çok itici.
0: Bak öyle o tarz bir insan değilimdir ama abi insanların da ne dediği hani belli olmadığı için ben insanlara fazla takılmıyorum. Mesela genelde polo yaka ya da şey tarzı giydiğim için böyle dar tarzı giydiğim için hani sürekli şey yapıyorlar. İşte,
1: adama polo yaka büyüsü yapmışlar.
0: Dar giyiyorsun da işte kaslarını mı belli etmeye çalışıyorum falan. Bol giysem işte niye göstermiyor ne yapıyor? İnsanları memnun edemiyorsun.
2: Sen ne istiyorsun? Sen belli etmek istiyor musun? Onu söyle.
0: Yo benim çok belli olmasına gerek yok.
2: Tamam zaten. Salaş giyeceksin.
1: Tamam birader sen polo yakanı giy mutlu mesut yaşa. Ben yani.
2: Vazgeçiremedik ya polo yakadan.
1: Evet bu kadar. Thank you very much. Hadi öpüyorum abi, seni. İyi geceler.
0: Bir son söz daha söyleyeceğim.
1: Tabii buyurun.
0: Milli takım forması
1: verdim. Verdim.
2: Polo yaka değil ha milli takım forması.
1: Verdim. Tamam.
2: Abi, normal tişört gibi yani.
0: Daha iyi olur ama.
1: Verdim. Sen istediğin gibi yaptırırsın artık.
2: Yaka taktırıyormuş değil mi?
0: Tamamdır abi çok teşekkür ederim.
1: Ama seni ben kaybettim. Kapatınca bir yaz şey Hüsü bir işaretlesin olur mu?
0: Tamamdır abi çok
1: tamam,
0: teşekkür
1: ederim. Tamam yaz unutma.
0: İyi
1: hadi,
0: yayınlar.
1: Kolay gelsin eyvallah sağ ol. Teşekkürler. Bazen kendi kararlarımdan bile şüphe ediyorum. Yani seçeneklerimden hangisini seçtiğimi ne kadar kararsızmışım tövbeler olsun. Brownie kek yapmıştım. Şimdi Türk kahvesiyle doya doya yiyeceğim. Bize niye yazıyorsunuz arkadaşlar?
2: Yani.
1: Hani bunu bana niye yazıyor? Kocana yaz. Evliysen ne bileyim yengeye yaz. Bize niye yazıyorsun ya? Lise arkadaşımı arkadaşlıktan çıkartayım mı kararsız kaldım demiş efendim. Dedikodu buradaymış hiç kimse de söylemiyor. Lise arkadaşım mı diyor, arkadaşlıktan diyor, çıkartayım mı diyor.
2: Niye çıkartıyor ya?
1: Ne bileyim vardır bir bildiği. Bakacağız şimdi dur. Evet. Kopya vermeyen lise arkadaşın var mıydı senin?
2: Yok, bizim bir teşkilattık biz.
1: Hala mesela gördüğüm var mı mesela? Çünkü zamanında kopya vermemiş yok. Hüseyin ne yapar kanki?
2: Yok, hepsi silmişimdir.
1: En önde uzun saçlı, böyle saçları çift taraflı örgülü kız.
2: Lisede mi?
1: Onu görüşüyor musun?
2: Lisede bize bir kız vardı.
1: Nasıl bir kız vardı?
2: Bir kız. Kontenjanla geldik biz. Bir kız geldi. Yani.
1: Alo.
0: Efendim.
1: Merhaba.
0: Merhaba.
1: Ne haber?
0: İyi.
1: Ben deyim, lanet olsun adamım. Dünya çok üstüne geliyor değil mi?
0: Evet.
1: Yani evet, ben de. Hiç kimse seni anlamıyor değil mi kardeşim?
0: Evet abi.
1: Vallahi aynen öyle. Yani ben de yani sabah erken kalkmak, bunlarla uğraşmak. Bir de hiç kimse seni anlamıyor ondan sonra. O kız mesela başka biriyle sevgili olmuş falan. Bunlar çok tabii acı gerçekler baba. Ne haber, iyi misin?
0: İyiyim.
1: Oğlum bu iyi halim mi harbiden?
0: Evet abi.
1: Yani dışarıda görsek serum bağlarız lan, bu nasıl iyilik? Adın ne senin?
0: Adım Cahit.
2: Arkadaki ses ne ya?
1: Ben anladığımı söylemeyeyim adında. Bir dakika, bir daha sorayım. Ben başka bir şey anladım. O değildir adı.
2: Ne anladın ki?
1: Abi söylemeyeceğim. Yani, adın ne adın?
0: Sesin farklı geliyor.
1: Adın ne?
0: Adım Cahit.
1: Cahil mi diyor oğlum, ne diyor?
2: Mücahit Cahit mi diyor? Cahit mi diyor?
1: La herkes başka bir şey anlamış. Ne biçim telaffuz bu? Herkes başka. Cahit.
0: Evet.
1: Cahit misin sen?
0: Evet.
1: Hayat çok yorucu değil mi Cahit?
0: Yani.
1: Cahit şu anda bir telefonla konuşup biriyle mi güreşiyorsun? Bu ses ne oluyor? Bu bir yerden mi düştün? Ne yapıyorsun?
0: Yok, pencereden.
1: Kendini kontrol etti. Gördün mü? Bak evet. Düşüyor muyum lan? Böyle elledi kendini. Ne yapıyorsun? Anlamadım.
0: Abi senin ses çok değişik geliyor yalnız. Radyoda hiç öyle gelmiyor.
1: Yani. Ya radyoyu boş ver şimdi kanka. Karşındayım, telefonda konuşuyorum. Boş ver, boş ver. Sen şimdi boş ver onu. Ne yapıyorsun? Lise arkadaşını arkadaşlıktan çıkartmayı düşünüyormuşsun. Nerede? Facebook'ta mı, Instagram'da mı, hayatında mı? Nerede?
0: Abi yok öyle değil. Şimdi bu şey oldu. Nişanlanma durumu falan oldu mu? Ondan sonra beni bu yengenin sözüyle Instagram'dan takip, arkadaşlıktan falan çıkarmış.
1: Cahit, bir dakika bekler misin? Sana bir şey anlatacağım. Bakayım benden mi bozukluk, sen ben mi anlamıyorum, sen mi yine ben anlamıyorum. Hazır mısın?
0: Hazırım.
1: Aa öyle yenge, arkadaş yenge Instagram'dan çıkarttı. Radyoda dinledim ben de. Hüseyin yerde şu an. Ay ya, Instagram'da yani Cahit. Ev. Cahit. Ne diyorsun sen Cahit'ciğim? Anlat, bir daha anlat. Anlamadık biz Cahit. Anlat, bir daha anlat.
0: Abi benim bir tane liseden arkadaşım var.
1: Tamam dur, önce bunu bir idrak edelim. Anladım, liseden bir arkadaşım var.
2: Kız mı erkek mi?
1: Dur oğlum, girme oralara. Bunu zor anladık. Şimdi bir saat cinsiyet anlatıyor. Erkek anakıldan ya. Oğlum sana o gün bir şey, sen gülünce niye geri eğiliyorsun bugün? Tamam evet sevgili arkadaşlar, ben dekoderim. Şifreli yayınız biz bugün. Cahit bana anlatıyor, ben size iletiyor. Benden sektiriyor yani. Cahit'in okuldan bir arkadaşı vardı. Evet Cahit, buyursun, cümle cümle gidelim, buyursunlar.
0: Abi şey geçenlerde nişanlanmış.
1: Abi şey geçenlerde nişanlanmış. Evet.
0: İşte evleniyor, şey yapıyor. Sonra beni...
1: Dur burayı anla. Ne dedin? Evde şey mi yapıyor? Ne yapıyor?
0: Evleniyor abi.
1: He evleniyor. Tamam evleniyor.
2: Nişanlanıyor mu? Evleniyor mu? Ben anlamadım.
1: Geçenlerde nişanlanmış. Bugün şey yapıyor. Bugün evleniyormuş. Bugün...
0: Aynen evleniyor.
1: Bugün mü evleniyor?
0: Aynen.
1: He sen çocuk o. Arınca aradı beni. Kız şeyde mi, nikah masasında mı aradı seni?
2: Sen neredesin şu an?
0: Ben evdeyim.
3: ne olduğunu bilmiyorum.
2: Tamam sen çıkma.
3: Aradın niye beni arayıp sormuyorsun?
1: Bu şey değil mi? O senin Instagram'da ben videona denk geliyorum ya. Şey demiyorsa evde oturuyorum ama cips yiyorum.

0: Ses duydum, kapıya kedi geldi oturuyor buraya. Benim sorun yok, oturabilir. Sen o çocuk değil misin ya? Diye bir ses geldi ama yok mu? Ne?
1: Bir şey dedi orada. Cahit şey dedin değil mi? Aradı mı?

0: bir saattir neye güldürüyorsun ya?
1: Cahit, beni korkutuyorsun.
0: Evet ya. Erkek arkadaş, tamam. Ben cinsiyet belirtmedim ki, sen erkek mi kız mı, nasıl anladın bunu sen?
1: Ya öyle bir ajitasyonla anlatıyor ki, kızmış da eski kız arkadaşıymış gibi anlatıyor.
0: Bak Cahit'cim, şimdi değerli dinleyenler, Cahit diye bir çocuk var şu an yayında. Var Cahit, ses ver.
2: Alo.
0: Bak var Cahit diye bir çocuk var şu an yayında. Bir tek ben duymuyorum, yani herkes duyuyor. Bir arkadaşı var liseden. Bir dakika Cahit, biz o kadar anlayamıyoruz. Bir arkadaşı var liseden, geçenlerde nişanlanıyor. Bugün de evlenmiş, Cahit'i aramış. Fakat Cahit evi boyadığı için gidememiş. Çünkü bu başka türlü olamaz. Evi boyamış, boyanın ağzı açık kalmış. Cahit ondan böyle şu an. Hani kanka evi boyuyorum, gelemez demiş. Ama gece bizi aramış.
1: Doğru mu Cahit?
2: Evet abi.
1: Tamam, erkek dedin.
0: Evet.
2: Yani erkek.
1: Tamam.
2: Ben bunu hiç aramıyorum, sormuyorum. Niye beni aramıyor, sormuyorum. Ama şeyi var, hatası var yani, o yüzden.
1: Düğüne mi çağırmadı seni?
2: Yok, düğüne çağırmadı değil abi. Instagram'dan çıkartıyor, şey yapıyor, evlendi diye. Bir sürü keko arkadaşı var, onları çıkarmıyor, beni çıkarıyor. Ne alaka yani?
0: Cahit, sana bir şey anlatacağım. Dinliyor musun?
2: Evet abi.
0: Ben kanalda geçiyordum, telefonda konuşuyordum. Lanet olası, kanalın her tarafını çerçeve yapmamışlar. Ben düştüm, iyi kötü kurtuldum. Ama çoluğumuz var, çocuğumuz var. Bir sürü insanların çocuğu var. Buraya düşse ne olur? Amma akşam, amma gündüz. Telefonla konuşuyordum. Geçerken kurbağa vah dedi. Bir sürü insanların çocuğu var. Oradan geçerken bir korkuluk olsa olmuyor. Olmuyor işte. Çekin çekin.
1: Yani benim aklımda soru işaretleri var. Şimdi bu çocuk senin yakın arkadaşın mı? Eskiden Instagram'da olan lise arkadaşın mı? Düğüne çağırmıyor da çıkardığında niye alınıyorsun?
0: Oğlum şöyle, Cahit çocuğu sallamamış.
1: Tamam, sallamadı.
0: Tamam mı? Cahit çocuğu sallamadı. Değil mi Cahit? Sallamadın çocuğu.
2: Aynen, ben fazla sallamıyorum. Hep kendi arıyor. Kendi şey yapıyor.
1: Niye arıyor?
0: Şimdi
1: niye?
0: De çocuk Cahit'i hayatından çıkartmış. Cahit diyor ki, vuy ben nerelere giden, başımı nerelere vuram diyor şimdi de Cahit. Cahit de öyle diyor.
2: Sonra ilk başta kendi çıkartıyor.
0: Bana bağırma! Çocuğa hiçbir şey diyemedim. Bana niye bağırıyorsun? Sakin ol. Sakin anlat. Evet.
2: İlk başta kendi çıkarıyor.
1: Tamam.
0: Neyi?
2: Diyor ki,
0: neyi çıkarmış oğlum, ben kaçırdım. Ne çıkar?
2: Kendi yani, hayatından çıkarıyorum.
1: Instagram'dan Cahit'i,
0: Cahit'i çıkarmış. Evet. Ben öyle ilk başta çıkarıyor deyince ben yani, Cahit olduğunu anlamadım en başta.
2: O çıkardığı için ben de kendini hayatından çıkarıyorum. Sonra dönüyor bana, sen niye çıkardın diye bana trip atıyor.
1: Sen neyden çıkardın onu?
0: Sen?
1: Sen kim, neyi çıkardın? Onu mu
2: abi
1: çıkardın?
2: Abi beni hayatından silerse ben niye daha...
0: Cahit sen de çıkar da biz de görelim, hayatından çıkardığını görelim.
2: Çıkardım abi zaten, tamam mı? Abi, sen başta çıkardın, ben çıkarınca sıkıntı oluyor. Tamam, sen çıkardın, ben çıkardım.
0: Demedin mi ona mesela, sen çıkarınca bir şey olmuyor, biz çıkarınca niye böyle sıkıntı oluyor diye. Demedin mi?
2: Diyemiyorum işte.
1: Ya ikiniz abi de birbirinizi çıkarmışsınız ya şimdi karşılıklı olarak. Şimdi evet. Sen onu, o seni Instagram'dan çıkarıyor, sen onu hayatından mı çıkarıyorsun?
2: Aynen.
1: Tamam da şimdi arayıp beni niye hayatından çıkardın mı dedi sana?
2: Yok, selamünaleyküm, ilk defa bana aradığınız selamünaleyküm dedi.
0: Aleykümselam, evet.
2: Aleykümselam. Ne yapıyorsun arkadaşım dedi. İyiyim arkadaşım, işim var.
0: Onu şey o değil, karısı yazmıştır onu, karısı seni deniyordu. Sen acaba Cahit diye bir kadını mı kaydetti filan diye. O
1: ya arasaymış, Cahit'le konuşsaymış o zaman.
0: Olmaz ama şimdi Cahit, baksana bu ses tonuyla, şimdi kadın mı erkek mi anlaşılmıyor. Biz zor anladık. Kadın nasıl anlasın? Yani mesela düşün, kadın mesela yeni evli, eşi arası Cahit yaptı. Ne oldu? Bitti.
1: Ya ben çok önemsediğim birisi mi? O yüzden mi dertlendin Cahit? Onu anlamadım.
0: Cahit boş ver, sana arkadaş mı yok ya?
2: Yok abi ya.
0: Nasıl yok?
2: Fazla. İnsana da alınmışsan biri değil mi?
0: Ne?
1: Ha, hayatına az insan mı alıyorsun?
0: Oğlum sen nasıl anlayıp cevap veriyorsun? Ben hiçbir şey anlamıyorum lan. Bu ne sorsa, bir dakika abi. Sen hayatına evet az insan alıyorsun, evet. Şimdi de Cahit'in köyünden bir bağlantımız var. Merhaba.
2: Yani insana da iyi anlaşan biri değilim
3: hocam. Şimdi Cahit yani... Şey bu şimdi sana yapılan bu yanlışım. Ben oradan buraya gelene kadar
1: Şimdi, ya.

0: şimdi cahil yanlış öyle konuş, cahil yanlış, evet çok yanlış. Adam çıkartmış, cahil çıkartınca olay oluyor yani. Hayret bir şey yani.
1: Başka arkadaşın yok mu Cahit?
0: Var mı? O önceden çıkartmış galiba.
1: Tamam, ondan. Bu liseden.
2: Abi şimdi yaş ilerleyince masadan birer birer eksilir ya.
0: Ne olmuş?
1: Tamam kardeşim de sen her yani eksilen bir...
0: Oğlum harbiden nasıl anlıyorsun ya? Bildiğin muhabbet ediyor ya adamla da. Nasıl, ne anlıyorsun da ne cevap veriyorsun ya? Cahit! Bir de gülüyor ya, Cahit'e bak, gülüyor bir de ya.
1: Daha önce eksilen oldu mu masadan?
2: Niye anlamıyorsun, ben ona şaşırıyorum.
0: Moruk, bende sıkıntı, bende, senlik hiçbir şey, ben anlamıyorum. Vallahi ben anlamıyorum ben yani, ben anlamıyorum. Yani çaba da sarf etmiyorum ama yine de anlamıyorum yani. Biraz çaba, şimdi Cahit işin özü şu. Senin bir arkadaşın var. Sen bununla çok böyle samimi olmamışsın okuldan sonra. Şey yapmışsınız, böyle çok muhatap olmamışsın. Sen onu arayıp sormamışsın, o bazen seni aramış falan. Şimdi evlenmiş. Etrafında birçok arkadaşı olmasına rağmen Instagram listesinden seni çıkartmış. Doğru mu?
2: Aynen. Bir sürü, bir de etrafında arkadaşların en düzgünü benim yani.
0: Bir daha desene moruk.
2: Ya en düzgünü benim abi.
0: Bir dakika dur, gülmemin üstüne dedin, tam duyamadım, dur. 3-2-1 deyince bir daha de, tamam mı? Dur. 3-2-1 de bir daha.
2: En düzgünü benim.
1: Diğerleri nasıl değil? Peki senden ne farkı vardı düzgün değil?
0: Yani bence onu bak...
2: Gelir piyasaya
0: falan. Ya oğlum, insanların ne bindiğiyle, hangi arabayı kullandığıyla alakalı. Olmaz ki ama Cahit, bu benim yani uzay mekiği olan arkadaşım var. Arabası olmayan arkadaşım var. Ne olacak yani şimdi?
2: Keko tipli ya, oturuşu kalkışı.
0: Ya tamam Cahit'ciğim, buna biz karar veremeyiz. Ben şimdi çocukları tanımadığım için biz yani güleriz eğleniriz ama evet öyledir böyledir şöyledir diyemeyiz yani şimdi. Ama evet. Şimdi en düzgünü senmişsin yani, diyor, çıtayı düşün diyorsun yani.
1: Herkesin bir yaşam tarzı var. Evet. Sen kendine yakın olanla arkadaşlık kur Cahit.
2: Ama şimdi yaşam tarzı küfür mü abi, küfür ağzından eksik olmaz.
0: Hayır, kimin küfür?
2: Bir şey mi?
1: Hayır canım, yaşam tarzı derken senin sevdiğin yani şeyler, yaptığın şeyler.
0: Yani. Ya tamam Cahit'cim, Cahit'cim, Cahit'cim. Şimdi başka arkadaşın yok mu?
1: Ya bir arkadaş mı bulsak?
0: Üç keredir bunu soruyoruz.
2: Görüşmeyi
0: üç keredir ölüm sessizliği oluyor. Arkadaşın var mı deyince üç keredir. Ha, sen arkadaşını görüşmeyi tercih etmiyorsun, doğru mu?
2: Aynen.
1: Görüşme, o zaman takılma bu konuya bu kadar.
0: Evet Cahit, yani ne bir Counter Strike falan oyna.
2: Ya öyle yapıyorum zaten. Akşamlar seni dinliyorum abi, oyun falan oynuyorum.
0: Teşekkür ederim kardeşim. Bayağıdır dinliyor musun beni?
2: Beni 2017'den 2016'dan beri dinliyorum.
0: Canımsın benim Cahit'cim. Sana Cahit tişört gönderiyor, milli takım tişörtü. Seni Hüseyin arayacak, tamam mı?
2: Arkasında ne yazıyor abi?
0: Neyin?
1: Cahit yazdıralım.
0: Tişörtün arkasında mı ne yazıyor?
2: Aynen.
0: O her bakana göre değişiyor. O yani kumaş gibi, hani bu kral çıplak gibi bir şey yani. Baktığın zaman o değişiyor. Herkese göre kumaş yapısı değişiyor. Mesela sana baktığın gibi başka gelir. Bana gelir başka gelir. Kiminin arkasında Cahit yazar. Kiminin arkasında Hüseyin yazar. Birinde Ayşe yazar. Anladın mı o? Hani o öyle yani. Birinin çıkıp ya adamın üstünde hiçbir şey yok ki demesine bakar yani. Senin onu yanlış gördüğünü anlaman. Tamam. Tamam, Hüseyin arayacak seni, tamam mı?
2: Ben şey soracaktım abi sana.
0: Ne abicim?
2: Bu telefon şakalarını yaparken sesini değiştiriyor musun? Bu sesle mi yapıyorsun?
0: Yok, önümde aletler, edevatlar var ya hani.
2: Ha.
0: Bazen karşı tarafa, bazen ama hepsinde değil. Bazen karşı tarafa gönderirken hani orijinal kayıtta benim kendi sesim ama bazen çok böyle nadir, böyle çok şüphelendiğim bir şey olursa karşı tarafa gönderirken buradan birkaç tane ayar yapıyoruz Cahit'cim.
2: Aynen.
0: Arkadaşlarına yönel Cahit, boş ver. Telefon şakasını yapan var zaten, boş ver. Arkadaşlarına yönel. Onlarla... Şey, Cahit kaç yaşındasın?
2: Ben 26.
0: Hey maşallah. Ne iş yapıyorsun Cahit?
2: Ben işsizim abi.
0: Anladım kardeşim. Bulursun inşallah. Öpüyorum seni. Balı
2: parası yiyorum.
0: Tamam, öpüyorum seni. Neredensin sen Cahit?
2: Maraş.
0: Maraş'tan. Tamam Cahit'cim. Hüseyin, Cahit'i buldun mu?
1: Bulamadım. Cahit bir
0: yazarsa... Cahit kapatınca bir yaz bize be, olur mu ben Cahit diye, tamam?
2: Tamam.
0: Unutma ama, tamam mı?
2: Tamam.
0: Hadi öpüyorum. Hadi bay bay. Ne oldu bak, açıldın demin, üstünde bir ağırlık vardı, açtım seni.
1: Abi evet, bir yana sağa sola falan bir şey oldum ya. Kendime evet. Geldim vallahi.
0: Konu sevgili dinleyenler, neyde kararsızsınız? Neyde kararsızsınız? Nokta nokta noktada kararsızım dediğiniz ne var? 0536 901 8902. 0536 901 8902. Sesli güldüm demiş efendim. Zaten gülün abi. Biz komedi programı. Ben buna hiç alışamadım biliyor musun? Sanki şiir programı yapıyorum da insanlar Serdar'cığım ama güldürüyorsun, olmuyor ki falan. Gülün tabii canım. Gülün diye yapıyoruz. Aşk olsun. Gülün gülün. Abi tebrik ediyorum. Türkçeyi tercüme ettin demiş efendim. Evet. Ha, başka. Şuradan. Arkadaşı mı, eski sevgilisi mi? Cahilin demiş efendim. Cahit efendim, ne biçim konuşuyorsunuz çocuğa? Aşk olsun.
1: Ben Cavit demiş.
0: Hmm. Kim o mu?
1: Cavit miymiş adı?
0: Ben Cavit
1: yazmış. Biri ben Cavit yazmış.
0: Biz Cahit diye konuştuk.
1: Bu doğru onu. Kişi mi acaba?
0: Bu doğru doğru, evet tamam.
1: Doğru bu mu?
0: Tamam doğru doğru.
1: Cavitmiş adamın adı.
0: Cahit diye konuştum ben. Ben öyle konuştum. Cahit diye konuştum.
1: Ben de Cahit diye konuştum.
0: Vallahi öyle konuştum. Spor salonuna yazılsam mı? Karar veremiyorum. Çünkü her yazıldığımda gitmiyorum. Ama kilo da vermem gerek.
1: Yazılın efendim, yazılın.
0: Yazılın efendim.
1: Yazılın.
0: Olmadı, havuzunu falan kullanırsınız.
1: Havuzu olmayabilir. Onlar premium.
0: Havuzsuz spor salonu, spor salonu mudur ya? Hava atmaya da.
1: O zengin spor salonu senin dediklerin.
3: Alo.
0: Kadınmış, kesin yazılsın.
1: Havuzu varsa yazılsın. Havuzu.
0: Kesin, yok kadın. Havuza gerek yok, kesin yazılsın. O koşu bandında böyle hani dümdüz böyle aynaya bakarak böyle sanki kendini geri çekmiş gibi yürüyen kadınlar, onlar çok korkutuyor beni hanımefendi ya.
1: Ne oluyor?
0: Vallahi bak, ben bir ara bir spor salonuna gidiyordum. Hep de aynı kadınla denk geliyoruz. Yanımdaki koşu bandına bir geliyor, bir kavgaya gidiyor sanki. Böyle. Öyle bir yürüyordu ki böyle. Senin ben filan diye. Efendim, üstümüzde vazife değil ama kilo fazlam var dediniz diye soruyorum. Kaç kilo fazlanız var? Siz fazlayı söyleyin, biz gerçek kilo çıkartmaya çalışalım.
3: Doğumdan sonra 10-15 kilo fazla kaldı.
0: Tamam, doğum dediniz, onun için hiç şaka espri hiçbir şey yapmıyorum.
3: Yok yapabilirsiniz.
0: Hayır yapmam. Sonra linci ben yiyorum. Yapmam.
3: Ama normalde de vardı kilo.
0: Anladım. Yeni bir şey değil. Ne yapacaksınız mesela, spor salonu kaç para, aylık kaç para?
3: Aylık yazdıran yok artık. Hep yıllık oluyor da.
0: 6 aylık
3: yıllık
0: falan da var.
3: Yıllık ücretleri ödüyorum. Sonra gitmiyorum. Gitmeyince kendim üzülüyorum. Üzülünce yemek yiyorum. Yine kilo alıyorum. O yüzden kararsızım.
0: Hep enişteye zarar, görüyor musun? Hiç kadına olan bir şey yok. Hep enişteye zarar. hiç kadına olan bir şey yok. Kadının üzülmesi erkeğe zulm olur, biliyor musun? Kadın üzgünse kendi sadece üzülür. Ama erkek dünyada cehennem hayatı. Erkekte yani.
1: Ya en az 35'ten başlar bu arada.
0: Ney?
1: Yıllık spor salonu.
0: 35 iyiymiş
1: en az,
0: ya.
1: En az.
0: Nerede verelim gitmeyelim, 35 iyiymiş.
1: Yani bir, o küçük orta ölçek küçük bir yerde 35.
0: Hanımefendiciğim ne kadar efendim yıllık?
3: 50-55'te de en son orta ölçekli bir yer, İzmir'deyim.
0: İzmir'de havuz var mı?
3: Kapalı.
0: Nasıl
1: Küçük leğen.
0: Öyle de havuz var mı? Var da boş, su doldurma şey öyle.
3: Kişi, var ama küçük.
0: 3 kişi yani öldü beton altında. Var ama küçük. Kapalı havuz, doğru mu?
3: Evet doğru.
0: Yani 50-55 verseniz gider. Daha önce kaç kere yıllık verdiniz parayı da gitmediniz?
3: Belki 4 olmuştur. İçerisinde pilates vesaire de var.
0: Evet.
3: Bir kere gidiyorum böyle, alışverişimi yapıyorum. Şahane hissediyorum kendimi. Fotoğraflarımı çekiliyorum.
0: Harika.
3: 2'ye böyle gidiyorum. 3.sünde bir gitsem mi, trafik var şimdi. Öyle mi böyle mi derken gidilmiyor, unutuyorum. Sonra havuzu varsa bir iki havuzuma girmeye çalışıyorum.
0: Hı.
3: Hatta en son gittiğimde işte havuz, spa falan her şey vardı.
0: Hı.
3: Bir ay banyo yapmadım evde. Sadece oraya gittim. Bari hani paranın aklını çıkarayım diye. Saunasına, spasına.
0: Bir ay diyor banyo yapmadım evde diyor.
1: İyi orada kalmamışsınız yani.
0: Yani şey de olabilirdi mesela. Ne güzel yemek var lan. Evdekiler de yemeği versin filan. Çocuk kaç yaşında efendim?
3: 2 yaşında. İşte problem orada zaten. Artık lağısa da diyelim.
0: Tabii daha... Lazım. Hani sizin şu
3: an... başladım, biliyor
0: sizin
3: musunuz?
0: Sizin şu hareketlere karşı evi terk edebilecek yaşta değil daha, yazık garibim. Enişte senede bir falan geliyor herhalde eve.
3: Enişteyi boşadık zaten. Ondan kilo vermem lazım. Sahalara geri dönmem lazım. Böyle olmuyor.
0: Neyse, en azından birazcık bilmişim. Senede bir kere geliyor falan. Adam hiç gelmiyormuş, anladım. Ya, anladım. Ya, hayırlısı olsun. Efendim.
1: Ya ilk 2 ay bence çok önemli.
0: Spor salonu.
1: Spor. Yok, kendisi için. Eğer 2 ay boyunca sürekli bir alışkanlık yaparsa her gün böyle mecburmuş gibi işe gider gibi kalkıp gitmesi gerekiyor. Yoksa hayatta gidemez.
0: Dövüş sporlar, kavga sporlarına şey yapın, yönelin.
1: Yani bir kavga. Disiplin yapmaz. Bir de zaten 2 ayda kendisindeki değişimi gördüğü zaman mecburen vicdan yapıp gitmek zorunda.
0: Bak görüyor musun? Usain Bolt konuştu, bak görüyor musun?
1: Ben öyle yapıyorum.
0: Daha anlattı.
1: Her sabah 8'de kalkarım, 9'da spora giderim.
0: Her sabah.
1: Tabii. Yani bugün, sen de haftada 4 gün.
0: Bugün 4'te geldin abi, uyanamıyorum diyorsun bana. Gitme o zaman bugün bir daha.
1: Gitmedim ki, hastayım, nasıl gideyim ben?
0: Tamam, normalde de işte gitme o zaman bir daha. Gitme işte, hasta oluyorsun gidip üşütüyorsun oralarda.
1: Ayrıca ondan değil canım o. Ondan
0: buna
1: değil.
0: Da sahip çıkmaya gelmiyor biliyor musun, yemin ediyorum. Sauna fitness yapıyor musun sen?
1: Sauna mı?
0: He.
1: Saunaya gitmiyorum, yok.
0: Hanımefendi, spor salonunda sauna gidiyor musunuz, yapıyor musunuz?
3: En sevdiğim alan.
0: Sauna.
1: Hanımefendi duş almaya, saunaya falan gidiyor bence yani. Spora gitmiyor
0: bu
1: yani.
0: Bu şey gibi, dur bir gideyim de hafta sahibi düşürüz.
3: İmkanlarından faydalanmak için daha çok.
0: İmkanlardan faydalanmak için. Peki, tamam, bir arkadaşlık oluyor mu peki mesela, spor salonunda bir arkadaşlık var mı?
3: Yok. Çok önceden olmuş da olmaması gerektiğini öğrendim.
0: Çoğu neyim?
3: Ben tekrarlamadım.
0: Vallahi anlamadım dediğinizi, ne dediniz efendim?
3: Çok önceden olmuştu üniversite zamanında. Olmaması gerektiğini öğrendim. Herhangi bir arkadaşlık kurmadım daha sonrasında. Spor
0: anladım. Kılındık. Mesela size gelip merhaba hanımefendi nasılsınız, beraber yürüyelim mi falan dese birisi, şeyde koşu bandı yürüyüşünde, şeyinde yürüyüş neyinde o? Neydi o?
1: Koşu bandı.
0: Yürüyüş bandı.
1: Yürüyüş bandı ne ya?
0: Koş, bant koşu işte. Bandı. İster koşarım ister yürürüm. Sana istersem otururum. Sana ne? Parayı vermişim ben. Yani bu arada bir kadın, yani yanlış anlamayın. Gel size mesela dese ki siz de benim gibi yalnızsınız değil mi? Hadi beraber yürüyelim falan dese mesela. Ne de tersler misiniz onu?
3: Yo, hayır, sıradaki ne derim.
0: Sıradaki mi?
1: Ne?
3: Sıradaki ne işte, bisiklet var. Merdiven çıkma var.
0: Cahit herkese bulaştırdı. Cahit, ben hiç kimseyi anlamıyorum.
1: Ya benim bir tavsiyem, birini daha bulun. Bir spor partneri bulun kendinize. Birbirinizi gazlayarak gidin.
0: Evet. Bir komşu
3: biliyor musunuz? Onu da yaptım ama.
0: Kimi gazladınız?
3: Bir yakın arkadaşım vardı. Onun da hafif böyle kilo problemi vardı.
0: Yakın arkadaş da olmaz gidelim. Bu iş. Birbirinize nazınız geçiyorsa yakın arkadaş da olmaz bu iş.
3: Geçiyor. Kız da benimle birlikte yazıldı. Ben onu götürmeyince uzaktaydı. O da gelemedi.
0: Ya.
3: Birlikte ikimizin parası dayandı.
0: Ya.
1: Keşke burada olsaydı, sizin haklarınızı biz kullansaydık.
0: Öyle yani. Yapamıyorsun biliyor musun? Ben devredemedim mesela. Vallahi ben devredemedim.
1: Oğlum, yolu vardır ya. Bir
0: şey. Vallahi yok, yapamıyorsun. Oğlum parayı oradan kazanıyorlar. Niye devresin?
1: Devretme diyecek ki zaten. Devretmedi kim söyledi yani.
0: Kartı sana vereceğim, sen gideceksin öyle mi?
1: Yani öyle demeyelim de bir şekilde.
0: Ama şimdi böyle VIP yerlerde kapıda karşılıklı ben hoş geldin Serdar Bey falan diye karşılıklı giremezsin yani.
1: Giremiş öyle oluyor. Ya
0: kanka, şimdi senin gittiğin spor salonu var. Ben şimdi sana hani yemediğim bir şeyin tadını nasıl anlatayım Hüseyin ben sana?
1: Ya bizim de var öyle yediğimiz.
0: Eşim yazıldı. Dedim bir kere gitme. Bak ben gittiğinde spor salonunu nasıl yıkıyorum. Kaos yapıyorum. Hiç gitmemezlik yapmıyor. Sağ olsun karısını düşünüyor. Başımı belaya koymak istemiyor demiş efendim. Yani hanımefendiciğim, size evde böyle bireysel sporlara yönlendirsek sizi. Böyle ne bileyim, fitne, topun üstünde falan zıplasanız, bir şeyler yapsanız.
3: Onu da aldım. Onların hepsini gittim bir markaya. Hı. İşte yok halteri midir, topu mudur?
0: Evde şimdi kapı çarpmasın diye orada duruyor değil mi?
3: Evet, mazur.
1: Evde o iş olmuyor. Evde çok zor.
3: Hiç olmuyor.
1: Evde o işin motivasyonunu sağlayamıyorsun. Salona gideceksin bir kere yani.
3: Peki diyete ne diyorsunuz?
1: Ya diyet yani.
0: Ben yapamayan bir adamım. Ben bu konuda ben mavi. Buyum ben.
1: Benimle dalga geçtikleri için hanımefendi. O yüzden ben çok böyle konuyu konuşmuyorum. Ama
0: diyet. Ablacığım sen yani... Şimdi yıkanmayı spor salonunda bedavaya getirmişsin. Yatmayı, uyumayı orada. Diyeti de radyoda, ama biz bilirkişi değiliz. Yani ben sana diyeceğim ki yap sporunu, bir oturuşta bir öküz ye, olmayacak.
1: Hayır canım, öyle bir şey olamaz.
0: Olmayacak işte.
1: Kadınla erkek farklı oluyor. Erkek bir spor yapıp böyle bir kazan pilav yiyor ya.
0: Hı.
1: Kadında olmaz.
0: Biz ne bilelim abi, hiç görmedik ki biz. Ne bilelim abi biz.
1: Kalori açığı diye bir şey var yani.
0: Yani hanımefendi, diyet bir bilir kişiye mi sorsanız acaba diyet? Şimdi hani sizin boyunuz, kilonuz, yağ oranınız falan filan, onlardan bakıyorlar ya.
3: Ya gerçekten kilo vermek için değil de ben diyeti de yapamıyorum. Sizler de benim gibi yapamıyorsanız ben çok mutlu olacaktım o yüzden.
0: Güzel ablam, zaten spor benim yıllardır savunduğum bir şey, çok yanlış. Ben çok da kızıyorum ona. Spor zayıflamak için değil, spor sağlıklı yaşam için olmalı bence.
1: Evet.
0: Bence spor hani... Yani şöyle, spora başlanmaz bence mesela. 20 kilo fazlam var, spora başlıyorum. Ya başta da sadece kilo için değil, bence sağlıklı yaşam için.
1: Ya yani motivasyon kaynağı olabilir belki.
0: Evet. Yani yoksa aç kalarak da kilo verebiliyorsun ama ne kadar sağlıklı oluyor işte.
1: Yok, aç kalarak.
0: Veriyorsun da ne kadar sağlıklı oluyor
1: yani Hüseyin? Olmuyor. Yani. Olmaz.
0: Değil mi? Hüseyin'cim ne kadardır spor yapıyorsun sen?
1: Ben 5,5 yıl falan.
0: Anladım. Hani benim 9 madalyam var ya hani.
1: Ya başka bir konu canım. Sen şu an yapıyor musun spor?
0: Senin yaşın kadar şampiyon eğittim aslanım ben.
1: Hayır, profesyonel spordan bahsetmiyorum ben.
0: Tamam işte yani benim eğittiklerim yapıyor artık. Ben onları seyrediyorum Hüseyin.
1: Ama şu an yapman lazım.
0: Yok.
1: Şu an yapman lazım.
0: Doğru diyorsun, aslında çok böyle kafamda birkaç kişi var. Onlarla bir spor yapmak istiyorum, evet. Yani. Hanımefendi, gerçekten bak çok ciddi söylüyorum bunu. Böyle nasıl söyleyeyim? Yapanları gördüğüm için söylüyorum. Sakın yanlış anlamayın. Ben ne bileyim yoksa. Kickbox, işte boks, karate, judo falan gibi şeyler yapan kadınlar çok memnunlar, haberiniz olsun. Bir de çok üzülerek söylüyorum, ben bunu daha önce de söyledim. Hani günümüz dünyasında bu anonsu yaptığım için, bu uyarıyı yaptığım için çok üzülüyorum ama seyrettiğimiz haberlerden, ondan bundan dolayı özellikle de kadınlara hani bu branşlardan bir tanesine şöyle bir 6 ay gitse, 1 sene gitse falan filan sanki kötü olmaz gibime geliyor ya seyredilen haberlerden dolayı. Değil mi Hüseyin? Ne diyorsun bu konuya?
1: Ya spor bir disiplin olduğu için bence bir yaşın bir önemi yok. Disiplin kazandırmak. Mesela hanımefendinin yapamamasının sebebi disiplin olmadığı için.
0: Hüseyin, ben sana ne sordum bunu cevap verdin bana sen?
1: Ne sordun?
0: Ya işte Hüseyin'ciğim.
1: Tamam, aynı şeyden bahsediyoruz işte.
0: Hüseyin bak, bir yolda gidiyorsun değil mi?
1: Gidiyorum.
0: Bir yolda gidiyorsun.
1: Evet.
0: Yol ikiye ayrılıyor.
1: Ayrıldı.
0: Ya sağdan ya soldan değil mi?
1: Evet.
0: Hangisinden gidersin?
1: Ortadan.
0: Yol yok orada.
1: Açarım. Yolu ben açarım.
0: Ne yaparsın?
1: Yolu açarım.
0: Kafa açma, yol aç o zaman Hüseyin.
1: Yol açalım.
0: Heh, kafa açacaksan da sabah gel bu radyoya.
1: Sabah olmaz.
0: Sabah gel.
1: Sabah kalkamam.
0: Hanımefendi, böyle bir spora başlasanız mı acaba? Hani hem böyle gıcık olduklarınızı falan şey yaparsınız, hayal edersiniz. Kum torbasına falan vurursunuz, bir şeyler olur.
3: Ya vuramam aslında, kıyamam öyle. Normalde de vurmaya kıyamam ama hayal ederken hiç kıyamam.
0: Tamam,
3: ama
0: canım.
3: Çok farklı can yakma yöntemleri de biliyorum.
0: Ya şimdi o bana isim söyletme, sana versek parça pinçi geleceğin isimler var senin ya. Ama yine diyorum bak, özellikle çağımızdaki kadınlara vallahi çok utana sıkıla söyleniliyor böyle şeyler. Mesela bir insan neden savunma sporuna yönelsin? Hani Hüseyin'in dediği gibi git başka bir şeyler yap, ne bileyim işte fitness yap, onu yap, bunu yap falan ama... Hani haberleri hepimiz seyrediyoruz, hani şaka bir yana değil mi ablacığım, yani siz de görüyorsunuz.
3: Doğru, bu, doğru, doğru.
0: Hani bu sebeple ne bileyim böyle kickbox yapanlar, boks yapanlar, judosunu, aikidosunu falan yapan kadınları görüyorum etrafında, birazcık böyle memnunlar sanki. Haberiniz olsun.
3: Ama sanki onun için de geç kaldım ya, 34 yaşındayım ben.
0: Hiç sorun yok, ben size yani önümüzdeki yıllarda olimpiyatlarda sizi seyredelim demiyorum ki. Hani ben spor olarak yapın, illa yapıp maça çıkacak şeyiniz yok. Yani illa hani o çok yanlış anlaşılan bir şey. Mesela birisi diyor ki mesela ben karateyle ilgileniyorum diyor. Hemen diyor şampiyonluğum var mı? Olmak zorunda değil, salonda yapıyorsunuzdur. Yani olmak zorunda değil, salonda yapıyorsunuzdur. Mesela kadınlara yönelik ne tavsiye ederim Hüseyin? Bu şeyden, savunma ve saldırı sporlarından. Ben boksu tavsiye ederim. Ama sakın şöyle insanlardan almayın. Bazen spor salonlarına gidiyoruz, işte gezdiriyorlar bizi. Bir bakıyorum kickbox dersi verilir. Kim veriyor kickbox dersini? Abi Hüseyin Hoca var, Hüseyin Hoca veriyor falan diye. Yanına bakıyorum mesela, boks dersi var. Kim veriyor? Abi Hüseyin Hoca var, Hüseyin Hoca veriyor falan. Yanında mesela aikido dersi veriyorlar. Kim veriyor? Abi Hüseyin Hoca veriyor, Hüseyin Hoca falan. Hani tekvando var mesela. Kim veriyor? Abi Hüseyin Hoca, Hüseyin Hoca veriyor tekvandoyu falan. Yani işi bilen birilerinden hani boks, kickbox, karate, judo falan böyle bir şey öğrenirseniz onların kendi idmanları zaten sizi çok şey yapar, tatmin eder diye düşünüyorum.
3: Tavsiyenizi dinleyeceğim. Bu zaman stres atmada da iyi gelir diye düşünüyorum bu.
0: Demin vuramıyordun, beni şey yaptın yani, ben dediğime de pişman oldum acaba, yani vahşet mi oldu diyor ama.
3: Ama ben kararsızım dediğim gibi.
0: Yani benim şeyim, daha acizane tavsiyem bu. Hani boks olur, kickbox olur, judo olur, kung fu olur. Hani ne bileyim şeyler, mesela aikidoya falan birazcık uzağım, çok böyle araştırdığım bir şey değil. Onu sorabilirsiniz ama. Hüsnü ne olabilir başka?
1: Ya ben biraz daha kardiyo ağırlıklı bir şey tavsiye ederim.
0: Güzel kardeşim.
1: Kalp sağlığı için duruyorsun.
0: Canım benim. Ben diyorum ki hani günümüz gündemle alakalı konuşurken haberleri seyrediyoruz, oradan buralara geldik ya hani.
1: Evet.
0: Hani mesela kardiyo, Allah korusun şimdi, benzetmek gibi olmasın. Hanımefendi mesela atıyorum bir kapkaça uğrasa mesela, hani kapkaça uğrasa, bir dakika bir topun üstünde zıplayayım mı diyecek yani, ne diyecek? Anladın mı? Hani konuyu orada, sen ne yapıyorsun oğlum, maç mı seyrediyorsun lan orada?
1: Maç yok ki şu an.
0: Ne yapıyorsun sen?
1: Normal.
0: Lan üç keredir aynı soruyu soruyorum, üç keredir başka cevap veriyorsun bana. Yani Allah Allah. Ablacığım siz bunu boş verin, bu aşık mıdır nedir, iki gündür iyi değil bu. Vallahi bu iyi, vallahi bak bu iki gündür iyi değil.
3: Özendiğim hayat.
0: Bunun için mi özel? Gözünü seve, Allah aşkına uzak olun benden ne olur yani. Ne olur gidin bak, uzak durun. En güzel spor yürüyüş demiş birisi. Ben buna katılmıyorum mesela, yürüyüşe.
1: Yürüyüş tempo.
3: Ama kulaklığımı takıp yürümek de güzel bir şey.
0: Yürüyüş bence spor değil ya.
1: Yürüyüş normal bir aktivite ya. Yani bir temposu yoksa yürümenin bir mantığı yok zaten.
0: Ağırlıkla falan yürüyorlar değil mi Hüsnü?
1: Evet.
0: Ağırlıkla. Sen şey mi yapıyorsun? Aletli jimnastik mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen?
1: Aletli jimnastik ne ya?
0: Ne yapıyorsun sen?
1: Dumbbell'da uçuyorum.
0: Ne yapıyorsun? Hakikaten ne yapıyorsun?
1: Normal kardiyo fitness ya.
0: Kardiyo fitness. Şey, eğitmen gözetiminde mi yapıyorsun, kendin mi yapıyorsun?
1: Yok, kendim yapıyorum.
0: Daha önce bir program çıktı mı sana?
1: Çıktı.
0: Kaç sene önce?
1: Yani her sene yaptırdım
0: evet.
1: Programı.
0: Hı. Burada sonra aşağıda spor salonu var biliyorsun.
1: Biliyorum bizim. Biliyorum. Buraya henüz gidemedim ama gideceğim.
0: Ben çok istedim ufak bir ring yapın diye. Vallahi ufak bir ring yapın diye çok istedim.
1: Beraber gidelim
0: buraya. Zaten amacı mı?
1: Tamam.
0: Seninle beraber birkaç
1: ring
0: arkadaş daha
1: ya,
0: var.
1: Ne ringi ya? Ringleşme yok yani.
0: Birkaç arkadaş daha var seninle beraber.
1: Tamam, sen onlarla git o zaman.
0: Seninle beraber. Birkaç arkadaş daha. Evet hanımefendi. Mesela size yakın böyle spor... Mesela hangisini gerçekten yapmak istersiniz bir kadın olarak?
3: Ya sanırım spora girmiyor ama yoga. Yoga, pilates tarzı. Çok fazla kadınlar yapıyor bunu mesela, ama çok rahatlattığına ve sıkılaştırdığına inanıyorum.
0: Mesela çanta...
3: Bir spor çok kilo verdirmiyor ama sıkılaşma iyi kadınlar için.
0: Evet hocam, çantayı aldı kaçtı ama çok sıkayım koşarım.
3: Ama yapma. Şimdi ben 1.80'e yakınım. Benim çantamı çok da kolay kapıp kaçamazlar.
0: Ya inşallah canım. İnşallah. 1.80'e yakın mısınız? Valla şey içinde, hani spor içinde mesela tekvando. Ama
3: hiç yapmadım.
0: Tekvando.
3: Hiç spor yapmadım bu boya gelebilmek için.
0: Maşallah. Kaç yaşındaydınız efendim?
3: 34.
0: Üstatları var tabii burada ama tekvando için evet bir tık böyle şey yapmış olabilirsin.
1: Şimdi profesyonel olarak sana sormak istiyorum bunu. Tekvando, aikido, judo vesaire gibi, karate gibi sporlarda ne kadar, hangi yaştan başlaması daha mantıklı?
0: Moruk bir yaşı yok ama şimdi şöyle bir olay. Tekvando dediğin tekme üzerine, belirli bir yaştan sonra o bacakları açılmıyor. O kadar kal yani Jean-Claude Van Damme değilsen zorlar. Yine yaparsın. Hani yine yaparsın, zorlar. Hani tekvando dediğim daha çok tekme üzerine. Benim liseden arkadaşlarım vardı milli tekvandocu. Hani şu anda aynı yaştayız hala. Eliyle yapabildiği her şeyi ayağıyla yapabilir bu yaşta. Yani ama tabii o yaştan.
1: Çocukken başlıyor ya.
0: Ama şimdi beni al tekvandoya koy. Ben 30 sene daha yapayım onlar kadar olamam. Ha, idmanı vardır tabii. Yaparsın, biraz açılır, biraz esnekleşir. Ama o başka. Mesela aikido çok başka bir stil. Ne bileyim güreş başka bir şey. Bilemedim yani.
1: Hanımefendiye bence
0: bunlar Tayland boksu yapsın
1: daha hanımefendi. Zor olduğu için bunları da hiç düşündüğünü zannetmiyorum yani.
0: Neyi? Bunu, ama işte en azından şey sporla beraber bak idmanla spor ayrı bir şey.
1: İşte idman sevmiyor.
0: Bence spor sevmiyor. İdmanı hiç denememiş
1: i̇şte
0: o.
1: Bu zor.
0: Bence o idmanı hiç denememiş
1: mesela
0: o.
1: Mesela diyor ki yoga diyor. Yoga şey gibi pikniğe gidip kafasının üstüne kalkan hani işte matını alayım. Yani kahveyle de kruvasanımı yiyeyim. Arkasından bir tane latte içeyim. Ama aynı zamanda arada bir amuda kalkayım kafası işte bu.
0: Sen Real Madrid'in maçına mı bakıyorsun orada?
1: Hayır ya, ne alakası var?
0: Ha?
1: Hayır hayır. Ben burada gerekli araştırmaları yapıyorum.
0: Burada yazıyor Real Madrid'in maçı var, ona bakıyor
1: olabilir. Kuru iftira.
0: Değerli dinleyenler, bu çocuk iki gündür bir garip. Hastayım. Dün ateşi vardı, bir şey demedik ama bugün artık. Üç kere aynı soruyu sordum ablacığım, şahesin, üçünde de farklı cevap verdi herif. Bir şey var yani, bugün bu çocukta bir şey var.
1: Spora gitmiyor mu ondan?
0: Peki esnek misiniz hanımefendi? Mesela böyle kol bacak falan açar mısınız yani?
3: Evet evet. Ya bu arada bakıldığında benim kilom çok fazla belli olmuyor. Ama maalesef Türk standartlarında erkeklerin beyni algısı bizim psikolojimizi bozduğu için kilo vermem gerekiyor gibi hissediyorum. Ya, vermem de
0: ne yapacaksın gerekiyor. Ne yapacaksın bir erkeğin seni beğenmesini ablam, çok affedersin. Boş ver gözünü seveyim. Erkekleri kim beğensin? Tipleri görmüyor musun ya?
1: Ben katılmıyorum.
3: Ama ben ikinci kocayı boşadım.
0: Vallahi bak ya, ne yaptınız anlamadım.
3: İkinci kocayı boşadım.
0: Sözüm geri. Sözüm geri yani. Boş ver yani, sözüm geri. Ben. Sen bacım hiç konuşmamışız varsay.
1: Evet. Yani ben şu an mikrofonumu kapatırım.
0: Yani hiç konuşmamışız varsa ama yani birinin yani işte erkeklerin beğenmesi için falan filan. Yine diyorum yani erkekleri kim? Erkek tipe baksan erkeklerin Allah aşkına yani.
3: Ama şöyle bir şey, erkekleri beğendirmek için değil.
1: Ne için?
0: Niçin?
1: Söylediğiniz
3: beğeniliyor olma. Ya beğeniliyor. Beğenilmeyen tarafta olmamak için diyeyim.
0: E tabii şimdi bakıldığı zaman insan psikolojisinde de tabii insan beğenilmek, hani dikkat çekmek, o bu falan. Bunları ister. Bunu erkek, kadın da ister, erkek de ister tabii bunu. Ama tabii beğenilmek için de ne bileyim bu saatten sonra kickboksa başlayıp gidip birinin ağzına vurmayın tabii. Yani. Yani onu da vurmayın. Siz evet doğru, alın pembe matınızı gidin. Yani.
1: Yani. Siz kendinizi beğeniyor musunuz bakınca?
3: Ben beğeniyorum.
1: Tamam, beğenirken daha ben kendim ne yapmalıyım? Birazcık
0: bitti o zaman, bitti başkası yani. Başkası beğenmek için bakma, sen madem beğeniyorsun sen anlat. De ki güzelleri iyidir filan de, sen anlat o zaman. Yani beğenmişsin anlatsın. Başkası bakmasın Hüseyin.
1: Ya bence de zaten sporu fazla yaptığın zaman beyin otomatik olarak vücuda çalışıyor.
0: Ben şey ikinciyi düşünüyor. Boşadım dedikten sonrası yok bende Hüseyin. Sen ne anlatıyorsun bana? Beyin de otomatikti filan.
1: Ben asıl konuya
0: sen ne anlatıyorsun Hüseyin? Yani ben o ikinci gitti, ben de gitti, ben konu ben. Bu saate kadar ne konuştuk, ne yaptık, ben neredeyim, hiçbiri yok bende yani Hüseyin.
1: Ben üçüncüyü boşaması için çabalıyorum.
0: Oğlum sen maçı seyretsene. Vallahi sen maçı seyret ya. Hakikaten maçı seyret. Peki şöyle bir bakayım. Hani kilo verebileceğiniz başka bir şey mesela, MMA'ye mi yönlendirsek, ne yapsak bunu?
1: Abi sen de ya MMA, tekvando, judo, aikido gittin mi? Yani
0: MMA'ye gitsin de bir meşgale bulsun, bir erkeğin daha canını yakmasın Hüseyin. Hani orada birbirlerini yesinler.
1: Ne yapıyor? Spora gidip kendine aşık edip sonra boşuyor.
0: Değil mi, spor salonu?
1: Öyle yapıyor. Demek ki bir intikam. Hanımefendi siz iyi misiniz?
0: Birisi dinleyici demiş olabilir bunu. Çok güldüm ona. Ben gerçi çok doğru tespit ama anlatabilecek miyim bilmiyorum. Hani bir erkeğin çok ağır bir şeyi kaldırması için karşısına ayna koyun demişti. Hani spor salonunda
1: evet.
0: Ayna, o ayna olmasın hiç o dumbbell'lar kalkmıyor biliyor musun?
1: Tabii.
0: Vallahi.
1: Kendine bakması gerekiyor çünkü.
0: Değil mi?
1: Tabii canım.
0: Ablacığım spor salonuna gittiğinizde böyle sesler var mıydı, böyle filan böyle kalter kaldıran?
3: Var. Bilerek çıkaranlar da var. Hatta spor salonunda çok fazla yazılan da oluyor. O da beni rahatsız ettiği için onun için de gitmek istemiyorum mesela. Özellikle mahalle arasındakilere falan.
0: Anladım efendim.
1: Mahalle peki. Arasında değil, daha farklı yerlere gidin.
0: 55 bin lira para verip mahalle arasında.
1: Bir de sauna var ama bunu hangi mahalleymiş o ya?
0: Ben.
3: Hayır mahalle arasındaki 55 bin lira değil ya.
1: 35 bin lira o.
0: Parayı Hüseyin her an üçüncüsün bak. Hani sana söyleyeyim yani ben. Kaşınıyorsun ona göre yani. Yani peki haftada kaç gün gidersiniz mesela spora?
3: Ya gönül ister ki 5.
0: Evet.
3: Ama şartlar haftada, hatta 2 haftada bir.
0: 2 haftada bir mi? Ona da git ablacığım ya.
3: Ama şimdi spor salonuna gidebilmem için arabaya binmem lazım. Trafikte bir saat yol gitmem lazım. Hı. Spor salonuna girdin, üstünü başını değiştirdin, içeri girinceye kadar 2 saat geçti. Sporunu yaptın, yoruldun, tamam. Güzel hissettim. Eve döneceğim, bir saat yeni trafik. Eve geldim, ne anladım? Ben bu işten oluyorum. Yorgun oluyorum. Ertesi gün ya hadi gitmesem niye dönüyor iş? Bir sonraki gün yine erteliyorum derken bir haftayı, iki haftayı buluyor.
0: Şöyle yapalım mı? Siz bence bir daha bir evlenin. Siz evde yani eforu ne bileyim ada yani onu şey yapın bence. Ben
1: yani benim şöyle bir önerim var. Belediyenin halk oyunları ekibine falan yazın.
0: Ablayı yarın haberlerde öyle bir an hayal ettim böyle. Kafada şapka. Peki isminiz neydi sizin?
3: Burcu.
0: Burcu Hanım sizi tişört göndereceğiz de ben sizi bulamıyorum. Kapatınca bir yazın olur mu bize?
3: Tamamdır, tamamdır.
0: Tamam, çok görüşürüz. Teşekkür ederim. Rica ederim efendim. İyi geceler, sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun, sağ olun. Evet Hüseyin, maç bittiyse şayet sen ne o devre arası mı? Tekrar aramıza geldin çünkü.
1: Devre arası 15 dakika ara verirsek güzel olur yani.
0: Anladım. Bir ara vereceğiz. Aradan sonra tekrar geleceğiz mi? Dur bakayım. Geleceğiz.
1: Gelelim ya.
0: Tabii, niye gelmiyor ben de?
1: Gidelim aradan
0: benim
1: sonra.
0: Benim de kafa gitti benim de evet. Bir ara, aradan sonra geleceğiz.

0: Sarıyer Kola'nın sunduğu Serdar Gökalp'le Serdar Yayın'da devam ediyor.
1: Hanımlar beyler, Serdar Yayın'da devam ediyor. Aa, bizim şey yazmış. Bekir yazmış, benim arkadaşım. Dur bakayım, ne yazmış Hüseyin? Hüseyin'i gördüm sadece de. Hah, şöyle. Niyeyse mesela bizim kadro bana Instagram'dan yazıyor niyeyse.
2: Orada online'lar o zaman.
1: Ne bileyim, oradan yazıyor. Diyor ki, Hüseyin'in yerine talibim. Bir gece beni dene yazmış. Olmaz, Hüseyin'i vermem. Hüseyin'i vermem. Hüseyin... Hüseyin'e bir şeyden örnek vereyim şimdi. Hüseyin ne? Hani orada bir köy var uzakta. Ha işte Hüseyin. Hüseyin'i vermem Bekir. Ama hafta sonu gel, şu sözünü tut artık. Yani hatta Hüseyin de gelsin, gelir misin hafta sonu?
2: Nereye?
1: Ya boş ver, ne yapacağım? Bekir'in sözü var bana işte.
2: Tamam. Sen
1: pişman olmazsın, tamam. Merak etme. 32 senedir takip ediyorum seni abi. Abi bir yanlışınız var, başkasıdır o. Yani ne olmuş? Kızmış bir de. Bana dediğiniz, bana demediğiniz o kadar net ki yani 32 senedir takip ediyorumdan sonra kesin başkasına kızıp bana yazdınız. Acaba konu nedir? Hiç bilmiyorum. Evet. Çeşme'den sizleri dinliyor, dinletiyorum. Thank you abi. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Var olun. Teşekkürler. 32 ise şüpheye düştüm ya. 32 olamaz ya. 99 işte. Say. Bir parmak hesabı yap. Çok çok 32. Oh, mümkün canım,
2: 32
1: değil.
2: 32 ne ya?
1: 99. 2009, 10, 2019, 20. Doğru mu?
2: Doğru.
1: Sanki bir yanlış var ya. 99, 2009, 10, 2019, 20. Kaçtayız biz?
2: 26. 32 yıldır seni mesela radyoda mı takip ediyor, başka hayatında mı takip ediyor?
1: Öyle sokakta filansa.
2: Sokakta 32 yıldır seni takip ediyor.
1: Bilmiyorum kim? Levent abi. Bilemiyorum ya, 32 yıl. Çok ciddi bir süre, 32 yıl. Ya eve dinleme cihazı falan koymuş olmanız lazım. Evet. O da zaten evi dinlemiş olsanız ikinci gün dinlemekten vazgeçerdiniz yani, merak etmeyin hiç. Yani. Evet, sonra dur bakayım. Bak şurada mesaj var. Diyor ki, abi şimdi hatırladım. Ben seni dün gece rüyamda görmüştüm. Bakkal işletiyordun. Yayın saatinde bakkaldan çıkıp somurta somurta yayın yapmaya gidiyordun. Sadece yayın saatlerinde Alem Efem binasına gidiyordun demiş.
2: Niye bakkal işletirken yayın yapıyorsun? İki işi bir arada mı yapmak istiyorsun?
1: Bilmem, ne bileyim. Bakkal değil, bir arkadaşımın marketi vardı ama. Döneminde gittiğim zaman mesela işi falan olduğu zaman bakıyordum mesela. He. Hep de mahalleden alıyorlardı. Fiyatını bilmediğim şeyleri deftere yazıyordum mesela. Hani Murat gelince söylerseniz diyordum. Hani şunu aldım, bunu aldım falan yaptım filan yaptım diye. Murat gelince söylersiniz diyordum.
2: Sen paraya karışmıyordun yani.
1: Bir parasını bilmediğim bir şeyin parasını nasıl söyleyeyim Hüseyin abi?
2: O fiyat tabii, etiket falan yok o.
1: Bazılarında yazmıyordu. O barkod okuma sistemi falan böyle bip bip filan var ya. O
2: evet ya, şimdi eskiden mahalle marketleri yani mahalle bakkallarında da barkod sistemi var.
1: Var var çoğu
2: var,
1: yani.
2: Var var evet.
1: Dur bir dakika. Bir şarkıya bugün denk geldim. Dedim ki, yayında çalacağım. Ama
2: dur hangi bakayım şarkı o ya?
1: Şey yapamadım ya, denk gelemedim ya. Şu da olabilir. Bakıyorum şimdi. Sen bu arada bizim WhatsApp numaramızı hatırlatsana.
2: Hemen hatırlatıyorum. 0536 901 8902. Alem FM WhatsApp hattı 0536 901 8902.
1: Tamam, galiba buldum kardeşim.
2: Evet, ben de merak ettim hangi şarkı acaba.
1: Seveceksin. Hatırladın mı, bir şey oldu mu sende bir acaba?
2: Eski bir şarkı mı?
1: Eski tabii canım. Eski. Bizim yeniyle ne işimiz var?
2: Hatırladım.
1: Hatırladın mı?

0: Oo, Sayın Savcım yazmış. Merhaba Sayın Savcım. Nasılsınız? Şiirimin dili, iyi yayınlar. Teşekkürler Sayın Savcım. Makamda mısınız acaba? Sayın Savcım üzerinden tüm Tekirdağ'a selam ederim. Sayın Savcımız Şırnak'tan sonra Tekirdağ'da, ek Tekirdağlılar. Hani haberiniz olsun. Hani şey diyeceğim affına sığınarak. Nasıl söyleyeyim? Yalnız bırakmayın. Heh, yalnız bırakmayın. Bak bir gün de savcımın makamını ziyaret edelim Tekirdağ'da. Hani Şırnak'tayken yalan yok gidemedik. Bir şeyler yapacaktık o taraflarda, olmadı, zaman denk düşmedi. Ama Tekirdağ'a bir gün gidelim beraber.
1: Seve seve.
0: Savcım selamlar.

Makamda değilim ama bekliyorum. Tamam sayın savcım. Kısa bir zamanda inşallah. Hüseyin araba kullanmayı biliyor nasıl olsa. Nasıl olsa. Muhammed yazmış. Abi selamlar. Tekirdağ'a ben de gelebilirim diye. Gel Muhammed, baş tacısı, sorun yok.

0: Evet, dur bakayım. İyi yayınlar Kütahya'dan Onur. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Selam ederiz. Şurada bir mesaj vardı, kaçırdım ya. Abi sen de nerede antika şarkı var, onları buluyorsun filan yazmış bana. Abi aşk olsun, yeni mi dinliyorsunuz beni? Ya da abla, hangisiniz bilemiyorum. Heh. Abi nerede antika var, antika şarkı varsa hepsi sende diye. Vallahi ben kitlemi biliyorum abi, çok da şikayetçi değiller söyleyeyim. Ama bir şarkı daha vardı aklımda da gitti ya böyle antikalardan. Şimdi böyle antika deyince de şimdi bana böyle konuşturuyorsunuz. Şarkıyı söyleyenin kulağına gidecek, alınacaklar. Kötü niyetle demiyoruz bunu.
1: Antika değerlidir ama.
0: Yani ama işte değerini herkes bilmez kardeşim. Anladın?
1: Bilen için alır.
0: Ya bilen alır da çalan alınabilir. Hüseyin polemik yaratma işte. Konu kapandı, kavga çıkartıyorsun. Allah Allah. Antika değerlidir ama yani bizim halıcılarda.
1: Tabii.
0: Peki. Neyse söylemeyeceğim.
1: Söyle söyle.
0: Yok yok, sen senlik.
1: Allah aşkına.
0: Valla senlik bir şey ha, değil. Tamam, o kadar ciddiye almadım ben seni. Senlik bir şey değil yani. Antika ile alakalı bir şey söyleyecektim ama demeyeyim. Şimdi dinleyen vardır, yine alınırlar.
1: Ya desen.
0: Ben de o alınır bu alınır cümle kuramıyoruz ya. Valla. Antika şarkı candır bir Kerem Su. Tamam mı yazmış efendim?
1: Tamam.
0: Tamam. Çalayım mı sana bir şarkı?
1: Çal.
0: Ciddi misin?
1: Çal.
0: Dur bakayım. Beğenecek misin bakayım?
1: Beğeneceğim.
0: Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: V3, V2, V1. Çalmıyor.
1: Ya bu senin çalmıyorların. Çalmıyor. Şey mi ya, para mı istiyorsun yani? Yüzlük atsam olur mu?
0: Hüseyin çok iyi ya yazmış. Aynı fikirdeyim efendim. O kadar iyi. Ben birinize verebilirim. Yani. Ben de birkaç tane daha var. Birini vereyim ya. Vermem seni. Öyle bir şarkı var. Vermem seni ellere, vermem.
1: Evet.
0: Allah var. Şahidim olsun.
1: Harun Kolçak'ın şarkı.

0: Yazmayın, bu tilkinin önünde açıktır şimdi WhatsApp. Ama bilsen bilirdin zaten. Bu saatten sonra bilirsen dinleyici yazabilirim ben.
1: Yemin ederim ki biliyorum.
0: Tamam, ne? Bakmadan söyle o zaman. Bakmadan söyle. Bakmadan söyle. Evet.
1: Tamam işte.
0: Biliyorum. Söyle. Yazmayın sevgili izleyiciler. Rica ediyorum, yazmayın.
1: Biliyorum
0: lütfen.
1: Biliyorum ama söylemeyeceğim.
0: Lütfen, şimdi bunun önünde vallahi de vardır. Ben hep o ekranı kaldıracağım, oradan hep unutuyorum.
1: Yok yok, vallahi ben biliyorum ama söylemek istemiyorum bu konuyla ilgili. Gerçekten biliyorum ya. Şimdi 90'lar desem.
0: Ya oğlum, zaten o kadar konuştuktan sonra başka ne çalabiliriz ki? Ben Instagram mıyım, 80'lerden gideyim şu an? Ya ya. İyi ki yazmayın dedik ha vallahi.
1: Yazmışlar mı?
0: Vallahi değerli dinleyenler.
1: Ben de trafik durumu açıklar.
0: Bak yemin ediyorum, yani iyi ki bir rica. Siz benden bir şey rica edince ben böyle mi yapıyorum ya? Çocuk dur, vefatın işine geldi çocuk. Evet,
1: bu arada gerçekten önümde Google abi açık.
0: Harbi de yani var ya, herkes yazmış. Yani aşk olsun be sevgili dinleyiciler.
1: Ciddi misin? Vallahi billahi.
0: Tamam, ben sana bir şey demiyorum
1: şu
0: kardeşim.
1: Bak, bakmayayım hatta.
0: Oğlum yani. Tamam, ben sana baktın demiyorum da yazmış da. Aa, aşk olsun ama ya. Bunu bildiğim iyi oldu yani. Benden bir gün bir şey rica edersiniz. Hani vallahi
1: hep
0: ya.
1: Sana değil, biraz da ufaktan bana yardım etmek istemiş olabilir.
0: Yani iyi ki dedik yani. İyi ki söyledik yani.
1: Dinleyicilerimize teşekkür ediyorum yani. Ama zaten biliyordum. Hani. Çok sağ olun.
0: Biliyordu değil mi yani?
1: Biliyordum tabii canım.
0: Biliyordu bunun Tayfun'un şarkısı olduğunu bilmeyen yoktur zaten.
1: Ne Tayfun'u ya?
0: Kim o zaman?
1: Hadi yine iyisin.
0: Kim o zaman? Tamam, Tayfun'un bir tek o şarkısı mı var?
1: Hayır canım, çok şarkısı. Ama bu şarkıyı biliyorum gerçekten. Bu şarkı.
0: Evet, bu o değil, bu o değil. Dur. Yanlış şarkı girdim de.
1: Evet.
0: Neye basacağımı şaşırdım bir an. Bir an. Neye basacağımı şaşırdım.
1: Yayını kapattın şu an.
0: Yalnız var ya, adam çok tehlikeli adammış ya. Oradan nasıl çıktı, ne yaptı, kendini çaldırttı hiç.
1: Allah Allah, kim?
0: Yani.
1: Merak ettim, onu bilmiyorum çünkü.
0: Evet. Hazır mısın?
1: Hazırım. Sibel Hanım'ı yollayabilirsin.
0: Evet. Ya sen var, çok var ya, inanılmaz.
1: Hayır ya.
0: Ya ben sen
1: bu şarkılarla
0: ya.
1: Zamanında sen benim var listem sen. Var. Listem. CD'ye çekmişliğim var.
0: Sen var ya Hüseyin. Sen.
1: Yemin ederim CD'ye
0: harika
1: çekmişliğim.
0: Harika bir insansın moruk.
1: Vallahi ya.
0: Oğlum harika bir insansın diyorum. Ne diyeyim daha? Allah Allah. İyi söylüyoruz olmuyor. Kötü söylüyoruz olmuyor.
1: Ama alttan alta bir göndermeler seziyorum.
0: Ne alakası var oğlum? Harika bir insansın diyorum yani. Başka ne diyeyim ben başka
1: teşekkür
0: sana?
1: Ederim.
0: Hazır mısın?
1: Ben hazırım.
0: Buyurun bakalım. Vallahi
1: ben
0: çalmıyor
1: ya. Duymuyorum
0: ya. Yok yemin olsun çalmıyor ya. Heh, tamam. Heh. Abi yanlışlıkla geciktiriciye bas. Yok, bile isteye bastım efendim. Yanlışlık yok. Ya. Bile isteye. Hiç olmadık bir şey oldu da demin.
2: Serdar Gökalp.
0: Yazmayın dediğim halde yazmanızı da
1: bakıyorum şimdi.
0: Unutmayacağım
1: ben.
0: Sevgili dinleyenler.
1: Bakıyorum bu arada gerçekten.
0: Unutmayacağım ya. Yani.
1: Şarkıyı da bilirsin yani.
0: Değil mi yani?
1: Tabii canım.
0: Evet ya, bilirsin. Bilir. Çocuk bilir yani.
1: Söyleyeyim hatta.
0: Söyleme, sen sus, gözlerin konuşsun.

0: Füsun, şarkılardaki akışkanlığa, kaliteye bak. Bana mı öyle geliyor acaba? Ben 90'lara kıyak mı yapıyorum?
1: Yok, çok güzel akıyor.
0: Yok değil mi, yapmıyorum ben.
1: Yok, duygu
0: değil mi?
1: Çok güzel akıyor.
0: Ben bir de yıllarca bir şey söyledim. Biz 2000'li yılların şarkılarına ayıp ettik, biliyor musun?
1: Evet.
0: 90'lı yılların şarkılarıyla onları kıyasladık. Bu ne, bunlar da şarkı mı? Bu da şöyle mi? Bu da böyle mi falan filan dedik.
1: Evet.
0: Hani 2000'li yılların şarkılarına arar o. Mumla arar olduk, mumla vallahi ya. Çok yazık.

0: Vereyim bir tane daha, vereyim mi şarkıdan sonra? Vereyim bir tane daha.
1: Ver ver. Bu arada şarkı Ercan Saatçi şarkısıdır yani.
0: Söz, abi, müzik
1: söz,
0: onu mu?
1: Sözleri evet, Ercan Saatçi'nin. Bilgiyi de verelim buradan.
0: Tamam moruk, şarkıyı bilemedikten sonra bilgiyi salar.
1: Şarkıyı bilelim ya, böyle bir şey yok şimdi.
0: Anlıyorum kardeşim. İyi ki herkesin kulağının önünde oluyor şunlar. İyi ki yani.
1: İyi ki ben...

0: Var bir şarkı daha soracağım ama hani dinleyici Google olduğu için direkt yazıyor, onu hiç sormayacağım sana.
1: Tamam.
0: Ama bunu bilemezsin, söyleyeyim ya.
1: Yani nasıl istersen.
0: Beste de Ufuk Yıldırım yazmıştır.
1: Öyle mi?
0: Evet. Beste de öyle yazmıştır. Oğlum aklımda birkaç tane şarkı var.
1: Alışamadı mı diyorsun?
0: Neyi? Öyle yazmışlar işte.
1: Evet, bizim söz Ercan Saatçi, besteye Ufuk Yıldırım'sa beraber zaten çalışıyorlardı.
0: Sanki her gün giderken bunu uğruyorlardı da o kadar mı?
1: Hayır canım.
0: Biz, biz gidiyoruz çalışmaya.
1: Ercan Saatçi'den dinledim, o yüzden biliyorum.
0: Dur bakayım şuradan şöyle. Ya bu mu öbürküsü mü? Bir mi iki mi?
1: Bir.
0: Bir.
1: Evet.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Bir bir.
0: Tamam peki. Madem bir. Dur bakayım şuradan.
1: İki.
0: Tamam oğlum, bir ayarladık.
1: Hayır, bir bir.
0: Ve üç ve iki ve bir. Bunu bilirsin ya. Bunu of, bilirsin oğlum. Radyocu adamsın, bilirsin bunu.
1: Şimdi burada bana sormayacağım dedin. Tamam mı?
0: Tamam bilir. Sonra sen geldi, yine bize söyleme. Biliyorum de.
1: Biliyorum.
0: Tamam biz yiyelim. Sen biliyorum
1: ya
0: de.
1: Ya ne yiyelim ya?
0: Tamam. Biz, ya, tamam biliyorum de biz yiyelim.
1: Benim favori şarkılarım zaten.
0: Tabii.
1: Bir günah iş Taner.
0: Birden Taner oldun ama. Yani bilmedin, adam oldun yani.
1: Affetmedim kendimi bu yüzden.
0: Bravo. Aferin sana.

0: Bir şarkı vardı aklımda, gitti biliyor musun be?
1: Nasıl gitti ya?
0: Vay, gitti aklımdan ya.
1: İki neydi? İkiyi çal.
0: İki de yine Taner'in başka bir şarkısıydı. Ha. Unuttum ama adını. Hareketli. Dur bakacağım, hemen bakacağım. Bir saniye. Aynı Perde. Ha. Yıllarca aynı Perde diye bir şarkısı var yani.
1: Evet.
0: İkincisi de oydu da. Bir şarkı vardı, unuttum biliyor musun? Hmm. Hani aklımdaydı. Hatta şey, Mırıldan. Aradayken bile aklımdaydı.
1: Mırıldan.
0: Yok işte oğlum, zaten aklıma gelse çalarım ben, niye mırıldanayım?
1: Belki adını hatırlamasın ya, o yüzden.
0: Yok hiç.

0: İlk defa duydum diyenler var şarkıyı. Jenerasyondandır ama herhalde.
1: Olabilir.
0: Herhalde generation'dandır. Neyse senden şeyi onay aldım, içim rahatladı. Acaba ben 90'lar popuna kıyak mı yapıyorum diye düşündüm de bir an.
1: Yok, ben 90'ları ayrı seviyorum.
0: Kıyak yapmıyorum ben.
1: Yok yani. Kıyak değil ya. Ya daha çok duygu ve enstrüman farkı var ya şu ana göre.
0: Bir de o tarihte duymuş olduğun çoğu şey gerçek yani. Nasıl? Oğlum şurada 5 dakikayla müzik yapıyoruz. Yani o yaptığımız müzikte orkestrayı toplamak 10 milyon zaten biliyorsun. Yani. O çok. Bir şarkı var. Bak bu şarkıyı ya çok sever, sesini açar, bağıra çağıra söylersin, tamam mı? Ya da şarkı bitene kadar sadece dinlersin. İkisinin arası olmaz.
1: Hangisiymiş o?
0: Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Dur, ben değilim. Bir dakika dur, üstüme gelme.
1: Hadi ama.
0: Dur oğlum.
1: Hadi. Ağzım açık.
0: Dur. Bebeklerde o şey var değil mi? Sen söyleyince ağzı açık bekler ya yani. Hani böyle bebekler böyle. Hani böyle hani geldi geliyor falan böyle aham falan geldi geliyor. Dur.
1: Hadi ama.
0: Oğlum bir dakika dur, iki versiyonu var, bakacağım hangisini çalacağım ya.
1: İlkini çal, ilkini.
0: Onu mu istiyorsun?
1: Ya ilkini çal, ikinciyi sonradan, arada kalmışlar, kararsız kalmışlar herhalde.
0: İyi peki, bak yine diyorum. Yani ya sesini açar sonuna kadar bağıra çığıra söyler eşlik edersin ya da şarkı bitene kadar sadece dinlersin.
1: Gelsin.
0: V3, V2, V1.
1: Yani...

0: Bir Emoji şarkısıyla bitirelim mi bugün Hüsü?
1: Bitirelim.
0: Çok değişik bir şarkı çalacağım ama Emoji şarkısını.
1: Öyle mi?
0: Bazılarının 12'den vuracağım. Bazıları bu ne hiç bizlik değil diyecek. Hani bazıları 12'den, bazıları bu ne hiç bizlik değil diyecek.
1: Dinleyiciyi evet. ikiye böleceğiz.
0: Yani yok onlar bölünmüş zaten. Ben birini vuracağım. Öbüksüyle hiç yakınından bile geçemeyeceğim maalesef. Çünkü hep öyle şarkılar. Bir şarkı var mesela. Bana mutluluk verirken sana hüzün verebilir.
1: Olabilir.
0: Hani
1: tabii.
0: Bir şarkı var ona hüzün verirken sana mutluluk verebilir falan filan. Eğer hazırsanız şimdi size bir emoji şarkısı çalacağım. Bu şarkıyla beraber bilmeyen vardır sözlerini dinlesin. Tamam, bilmeyen vardır sözlerini dinlesin. Bana emoji göndereceksiniz sevgili dinleyenler. Bana emoji göndereceksiniz. Başka bir şey yazmayın. İşte alev atın. Beğendim, beğenmedim filan. Ben emoji ile hedefi kaçtan vurduğumuzu anlamaya çalışacağım. 0536-900-1-8902. Sesimin ulaştığı her yerde herkese sesleniyorum. Özellikle aşk acısı çekenlere. Özellikle aşk acısı çekenlere. Bak size kıyak yani. Serdar Gökalp'ten dev kıyak. Aşk acısı çekenlere 10 numara şey. Neyse dur yönlendirme yapmayayım. 0536-901-8902. 536-901-8902. Sadece emoji istiyorum sizden sevgili dinleyenler, haberiniz olsun. Sadece emoji istiyorum, haberiniz olsun. Benim de yani yıllardır bizim Özgür dinleyemiyordur şu anda yurt dışında bir yerlerde. Nerede olduğunu bilmiyorum ama bizim benden de Özgür. Kulakların çınlasın Özgür, başka da bir şey demiyorum. Buyurun bakalım. Sadece emoji. Bunu biliyor musun?
1: Biliyorum.
0: Biliyor musun? Sen mesela dinleyici olsan şu an ne emoji gönderirsin bana?
1: Burada şey gönderirim ya, beyninden duman çıkan.
0: Beyninden duman
1: şey
0: çıkan.
1: Şey var ya o. Peki.

0: %65 %70 vurduk ama biliyor musun hedefe? Evet. Hani ben kitlemi biliyorum oğlum. 25 senedir aşk acısı çekenler var işimizde yani. Aynı kızı bekleyenler, aynı adam bekleyenler filan. Mevzu biter. Biz gideriz sevgili dinleyenler. Önce saat 16'da Serdar Trafik'te de, sonra gece 22'de Serdar Yayın'da da görüşünceye dek kendinize evet. Çok ama çok iyi bakın. Ne oldu Hüseyin?
1: Bir duyurumuz var.
0: Ha, bizim çocukların evet, duyurusu. Evet. Tamam. Şuradaki benim mi?
1: Evet.
0: Şurada.
1: Yok o değil.
0: Ha, tamam. Bizim çocukların duyurusu bizim, değil mi?
1: Evet.
0: Fatih değerli dinleyenlerim, Fatih ile Umut Ankara'dalar. Ne zaman? Hemen söyleyeyim. 10 Eylül Perşembe. Yani yarın değil öbür gün oluyor bu değil mi?
1: Evet Perşembe günü.
0: Evet 10 Eylül Perşembe. Saat 16 ile 16.40 arası Merkez Ankara sahnesinde dinleyicilerle bir araya gelecekler. Orada bir panel, bir söyleşi yapacaklar. 16 ile 16.40 arasında sevgili dinleyenlerim. Canlı yayın ise 10 Eylül Perşembe yine aynı gün. Saat 18.20 arasında Kafa Açan Uzman Perşembe günü özel yayınıyla sizlere seslenecek. Sevgili dinleyenler Ankara'dan radyonuz Alem FM aracılığıyla her yerden dinleyebileceksiniz. Değerli dinleyenlerim. Her yerden dinleyebileceksiniz. Sevgili dinleyenlerim. Çocukları yalnız bırakmayın. Ellemek, dokunmak serbest. Haberiniz olsun. Yani serbest. Bendeniz Serdar Gökalp. Önce saat 16'da sonra gece 22'de görüşünceye dek her yerde Serdar Gökalp olarak bulunabilirim. Her yerde Serdar Gökalp olarak bulunabilirim sevgili dinleyenler. Bu kardeşim alt çizgi Hüseyin Koyuncu olarak bulunabilir. Radyonuz Alem FM'de alemfm.com olarak her yerde bulunabilir sevgili dinleyenler. Önce 16'da sonra 22'de görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Uyandığınız her gün bir öncekinden güzel olsun inşallah. Haydi eyvallah.

döner acayipsin. Oynama şıkıdım şıkıdım, oynama şıkıdım şıkıdım, oynama şıkıdım şıkıdım.

0: Neler acayip.
1: Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım.
0: Ah yanar döner acayipsin.

0: döner acayipsin.
1: Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım.
0: Ah yanar döner acayipsin.

Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemefem.com podcastlerde. Sarıyer Kola, Serdar Gökalp'le Serdar Yayın'dayız sundu.